0: TRT'de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
2: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiyçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
2: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
0: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
2: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler böyle.
0: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
2: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
1: Rusya-Ukrayna hattında tansiyon dinmezken Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya yaptırımlara katılmayan Sırbistan'da temaslarda bulundu. Ukraynalı lider hem Sırbistan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı ile görüştü. Patriot hava savunma sistemlerine dair konuştu. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
3: 7,5 yıldan bu yana ilk kez Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan'ın önemli bir özelliği Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan bir ülke olması ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan bir ülke olması. Fakat yani bütün bunlara rağmen tabii Zelenski'nin böyle bir ülkeyi ziyaret etmiş olması ve bazı konularda mutabakat metinlerinin imzalanmış olması tabii ilk başta böyle şaşırtıcı gibi gelebilir. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sırbistan yönetimi şu anda bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Çünkü Sırbistan sonuçta Rusya'nın bulunduğu yere biraz daha coğrafi olarak uzak ve Sırbistan'ın komşularının hemen hemen tamamı şu anda Avrupa Birliği üyesi. Bütün bunlar Sırbistan'ı bir denge siyaseti izlemek zorunda bırakıyor. Ayrıca Sırbistan'ın şu anki yönetimi muhalefetin protesto gösterileriyle karşı karşıya ve muhalefet Batı yanlısı. Bu nedenle Sırbistan yönetimi biraz da Batı'dan muhalefete gelen desteğin önüne geçmek için Amerikan yönetimiyle biraz daha yakınlaşıyor ve Batılıların biraz daha istediği adımlar atmaya çalışıyor. O nedenle Sırbistan yönetiminin Zelenski ile yakınlaşmaya başlamasının biraz böyle Avrupa ile ya da Rusya ile olan ilişkileri Avrupa ile dengeleme çalışması ve iç politikada da biraz daha güç kazanma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret esnasında Zelenski savaşa yönelik bazı açıklamalarda bulundu ve Amerikan Başkanı Trump'la Patriot füze savar sistemleri konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ve Amerikan yönetiminin her ay belli miktarda Patriot füze sistemlerinden, füzelerinden Ukrayna'ya vereceğini söyledi. Fakat Zelenski Amerika'nın bu verdiği ve vereceği füzeler yeterli değil dedi ve bu yıl batılı ülkelerden Ukrayna'ya yapılan füze savar sistemi desteğinin geçen yılkine göre çok daha düşük olduğunu söyledi ve Ukrayna hava sahasının tamamen savunmasız kaldığını dile getirdi.
1: Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe kaçarken silahları gömdüklerini itiraf etmişti. Kazı çalışmalarında silahlara rastlanmadı. FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi vermişti. Silahları Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinin kırsal alanlarına gömdüklerini söylemişti. Ekipler Karatepe'nin tarif ettiği 8 farklı bölgede çalışma başlattı. Özel harekat ve komando timleri tarafından kapsamlı arama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı aranan noktalarda herhangi bir silaha rastlanmadığını açıkladı. Son kullanma tarihi geçmiş bazı gıda malzemeleri ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
4: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
5: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
1: Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olay Silopi ilçesinde meydana geldi. Komşularına ait klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu BK gözaltına alındı. Zanlı taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabük'te elektrik arızasını onarırken akıma kapılan enerji dağıtım şirketi çalışanı hayatını kaybetti. Eskişehir'de de iş kazası geçiren kadın ağır yaralandı. Enerji Dağıtım Şirketi'nde görevli Olcay Özaltın, elektrik hattındaki arızayı onarmak için Kahyalar Köyü'ne gitti. 33 yaşındaki işçi çalışma sırasında akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Özaltın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de Eskişehir'den geldi. Odunpazarı ilçesi organize sanayi bölgesinde 51 yaşındaki kadın forklift sürücüsü kazada bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi 10 Ağustos pazartesi günü sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları sürüyor. Peki sürecin tamamlanmasına günler kala listelerinde adaylar nelere dikkat etmeli ve bu sene hangi bölümler ön plana çıkıyor? Eğitim uzmanı Muhammed Tosun anlattı.
6: Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son günler. Pazartesi günü saat 23.59'a kadar listeler tamamlanıp sisteme girilmeli. Peki sıralama nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?
7: Kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal eşit ağırlık sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Burası 200 bin civarında olabilir.
6: Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
7: Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor.
8: Bu ikisi arasında karar var.
6: Peki bu sene hangi bölümlere ilgi yüksek?
7: Sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor.
6: Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Osmaniye'de inşa edilen afet konutlarının görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda milletimize verdiğimiz sözün en güzel ispatı ifadesine yer verildi. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede inşa çalışmaları yürütüldü. Deprem bölgesinde 2 yılda 367.995'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Osmaniye'de ise 10.377 konut, 1.807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere toplam 12.557 bağımsız bölüm inşa edildi. Antalya Kaleiçi'de 600 civarında olan nüfus turizm sezonunda geceleri 40-50 bine kadar çıkıyor. İlçe hava kararınca ilgi odağı haline geliyor. İlçe esnafı nüfusun kat be kat fazlasını ağırlamaktan memnun.
6: Kaleiçi'nin nüfusu gece 100 katına çıkıyor. Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi gündüz ve gece farklı bir görüntüye bürünüyor. Yaklaşık 500-600 kişinin yaşadığı Kaleiçi yaz aylarında akşam saatlerinde binlerce kişiyi ağırlıyor.
9: Turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 8-10 bin civarında, akşamları 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyoruz.
6: Gündüz saatlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği bölgede gece insan sirkülasyonu 30-50 bine kadar çıkıyor. Saat 20'den itibaren hareketlenen kale içinde yoğunluk gece 4'e kadar sürüyor. Tarihi sokakları, restoranları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla bölge yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.
10: Burası bir yaşayan bir olpan, yaşayan bir şehir burası. 8-10 bin kişi civarında bir sirkülasyon var. Akşamla birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğunu hesaplıyoruz biz.
6: Kale içinde yaklaşık 180 konaklama işletmesi bulunuyor. Restoran ve kafelerin sayısı ise 200-250 civarında. Bölge esnafı yoğunluğun turizm açısından önemli olduğunu belirtirken, artan ziyaretçi sayısının beraberinde lojistik ve altyapı sorunlarını da getirdiğini söylüyor.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo.
12: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
1: Yaşasın Hayat'tan merhaba, ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta unutkanlığın nedenlerinden, yaşlılarda düşmenin neden kaynaklandığına yine birçok önemli konu başlığımız var. Hocamıza soracağımız. Hocam merhaba, hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. Tabii bu hafta unutkanlıkla başlayalım istiyoruz. Çünkü hepimizde aslında neden bu kadar unutuyoruz artık sorusu var. Neden bu kadar unutkan olduk?
13: Yani kafamız çok karışık ve maalesef bilgilerin de birbirine karıştığı bir dönemden geçiyoruz. Ama aynı zamanda çok iyi kaydetmiyoruz, çok hızlı yaşıyoruz. Yani belleğimize kaydetmediğimiz zaman her bilgi kaybolmaya mahkum. Derin belleğe kaydetmeniz lazım bilgiyi. Yüzeyel bellekte kalan bir bilgi bir süre sonra unutulur. Yani size ben sorsanız bir telefon numarası söylesem, onu eğer belleğinize ezberleyip sokmazsanız 2 dakika sonra unutursunuz. Birinci sorun bu. Yani çok fazla meşgulüz ve çok şeyle aynı anda meşgulüz. Hani bir koltukta 2 karpuz, 3 karpuz falan diyoruz ama o karpuzların çoğunu düşürüp kırıyoruz. Farkında değiliz. Belleğimizi bu nedenle bozabiliyoruz. Bunun dışında unutkan insanların, belleği bozuk insanların artması aslında beklenen bir sonuç. Neden? Çünkü yaşlarımız artıyor. Yaşlanan nüfusun çoğaldığı yerlerde de vasküler demans dediğimiz damarsal unutkanlık nedenlerini ya da Alzheimer ya da Parkinson kaynaklı nörodejeneratif hastalıklara bağlı uyku bozukluklarına, pardon, bellek bozukluklarına daha sık rastlıyoruz. Yani ömür uzadıkça unutkan insanların artacağı kesin. 60-70 yaş aralığında %5-7-10 gördüğünüz bellek bozukluğu hasta problemi 80'li yaşlarda %25'i, 90'lı yaşlarda %30'u zorlamaya başlıyor. Dolayısıyla bellek bozukluğu ve unutkanlık meselesinde biraz da yaş kaymasının etkisi olduğu kesin. Başka? Kötü besleniyoruz. Belleğimizi desteklemesi gereken çoğu besinleri alamıyoruz. Bunların içinde B12 var, folik asit var, yani B9, B6 vitamini var, magnezyum var, çok sık tekrarladığımız D vitamini var, omega 3 yağlar var. Biraz sonra sorarsanız hepsini tek tek açıklarım. Başka niye çok unutkan olduk? Belleğimizi destekleyen uyku fakiri, uykudan da mahrum olduk ve uyku fakiriyiz. Uyku olmadığı zaman, daha önceki programlarda konuştuk sizinle, uyku belleğin ütüsü.
1: Evet.
13: Derin belleğe yüzeyel bilgiyi kaydeden temel faktör uyku. Uyumadığınız zaman yeteri kadar derin belleğe o bilgiler yerleşemiyor. Dolayısıyla unutkan oluyorsunuz. Peki başka? İnflamasyon. Yani hayat, yeni hayat bizi gizli birer kronik iltihaplı bireylere dönüştürdü. Hem fazla kilolarımız nedeniyle, hem yanlış aldığımız besinlerle, hem çevre kirlenmesi nedeniyle ve neticede bir de oradan golü yedik. Bunun içerisinde civa intoksikasyonu, ağır metallerden arsenik intoksikasyonu, kurşun intoksikasyonu, özellikle alüminyum çok önemli, çok konuşuyoruz. Alüminyum gerçekten bir bellek düşmanı. Evet, daha çok şey konuşulabilir.
1: Evet, yeni nesil unutkanlık diyorsunuz siz buna. Teknolojinin payı büyük o zaman.
13: Kesinlikle,
1: değil mi?
13: Kesinlikle. Çünkü yeni nesil unutkanlık dememin sebebi şu: teknolojiyle siz meşgul olurken beyninizi düşünmekten alıkoyuyorsunuz. Bir şey okuduğunuz zaman özellikle başıyla olan irtibatı devam ettirmek için daha fazla belleği faaliyete geçirmiş olmanız lazım. Hikaye okumakla roman okumak arasında bellek açısından fark var. Hikaye okuduğunuz zaman belleğinize daha az güç verirsiniz. Ama roman okuduğunuz zaman uzun bir romanı başından sonuna kadar birleştirmek, takip etmek zorunda kaldığınız için belleği daha çok güçlendirirsiniz. Okumuyoruz, düşünmüyoruz, yazmıyoruz, birbirimize konuşmuyoruz. Yalnızlığın getirdiği sorunlar da var. Sadece bunlar değil. Çünkü yalnızlık da bizim sosyal temaslarımızı kısıtladığı zaman bellek hücrelerimiz, nöronlar arasındaki sinapsların sayısında, akson sayısında, yani haberleşme hatlarının sayısında azalmaya yol açıyor. Eğitim eksikliği var. Geçenlerde bir yerde izledim veya okudum, tam hatırlayamıyorum. Demek ki bende de biraz hatırlama sorunu başlamış. Normal koşullarda bir İngiliz çocuğunu eğitirken İngilizler ortalama şu veya bu nedenle ilk 10 yıl içerisinde hayatının 30 bin farklı kelimeyi bir şekilde çocuğun beynine pompalıyorlar. Çünkü biliyorlar ki öğrendiğimiz sözcüklerin en fazla %10'unu biz kullanabiliyoruz hayatımızda. Yani 30 bin kelime beyine gönderirseniz 3 bini sizin beyindeki hafıza sistematiğinize kaydoluyor. Bizim ülkemizde bu rakamın maalesef 7 binlerde 10 bini geçmediği anlaşılıyor. Araştırmalar onu göstermiş. Hı hı. Dolayısıyla biz öğrenmiyoruz. Zaten araştırmalar da gösteriyor ki daha derin öğrenme içinde olan insanlarda bellek daha geç bozuluyor. Yani ortaokul mezunu, ilkokul mezunu insanların bunama ihtimaliyle üniversite mezunu, doktora yapmış daha yüksek düzeyde olan insanların bunama ihtimali arasında kat be kat fark var. Ne kadar çok öğrenime beyni zorlamışsanız, çünkü beyin de kaslar gibi kullan ya da kaybet prensibiyle çalışıyor. Beyniniz o kadar çok bellek depolama kapasitesine sahip oluyor. Biz şunu iyi bilmemiz lazım bu konuyu anlarken. Bellek hücrelerimiz arasında haberleşme hatları var. Siz bu hücreleri öğrenmeye zorladıkça bellek hücrelerinizi, o hatları çoğaltmak zorunda kalıyor. Yani normalde siz eğer hiçbir şey okumayan, yazmayan, öğrenmeyen cahil birisiyseniz o yolun, iki hücre arasındaki yol bir köy yolu gibi. Hı hı. Tek gidiş o kadar. Aynı yoldan dönüş. Ama siz eğer çok fazla eğitilmiş bir beyne sahipseniz o yol 2, 3, 4 giriş, 4 gelişe kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla siz yaşlandıkça eğer bir yolunuz varsa tıkanınca bellek kaybınız var. Ama 6 gidiş, 6 dönüş, 4 gidiş, 4 dönüş, yolu, gidiş dönüş yolunuz varsa bunun ikisi iptal olsa kalan ikisi size uzun süre hizmet edebiliyor. Bu nedenle eğitim, eğitim, eğitim çok önemli.
1: Peki bir de dalgınlık var. Dalgınlıkla unutkanlık arasındaki...
13: Çok fark var. Çok fark var. Dalgınlık ya, aslında çoğumuzun unutkanlık zannettiği şey dalgınlık. Yani bir şey yaparken bir başka şey düşündüğünüz zaman hatta kilitleniyor. Dolayısıyla bir şeyi bir yerde bırakırken ben bunu buraya bıraktım, sonra buradan alacağım gibi bir kayıt altına almamışsanız gözünüzde gözlük varken gözlüğü arayabiliyorsunuz zaman zaman.
1: Evet.
13: Bu dalgınlık. Çok önemli bir şey var unutkanlıkla dalgınlık arasında. Hatta ciddi unutkanlıkla ilgili çok da klasik bir örnek var. Yani o klasik örnek şu: hepimiz arabamızdan indiğimiz zaman arabamızın anahtarını arabanın üzerinde unutabiliyoruz. Kapıyı kilitlediğimiz zaman kilitlediğimiz kapının üzerinde kilidi unutabiliyoruz. Açtığımız zaman üstünü unutabiliyoruz. Hatta bazılarımız evden çıkarken ütüyü aldım mı almadım yerinden diye siz...
1: Evet, bugün anlattınız.
13: Evet, böyle bir sorun yaşayabiliyor. Bunlar hepsi normal dalgınlıklar. Ama dalgınlıkların sıklığı ve dozu çok önemli. Bizim bilimsel anlamda tıbbi sorun olduğunu düşündüğümüz mesele şudur. Çok klasik bir örnek vereceğim. Eğer arabanın anahtarını evde nereye koyduğunuzu hatırlayamıyorsanız ya da arabanızın üzerinde arabayı durdurduktan sonra bırakıp inmişseniz, hatta çalışırken bırakıp inmişseniz, bunların hepsi dalgınlıktır. Ama arabanın anahtarı elinize aldığınız zaman bu neydi diye düşünüyorsanız işiniz zor.
1: Orada aslında.
13: Evet. Evin anahtarını aldığınız zaman bu neydi diye düşünürseniz zor. Mutfakta bıraktığınız bir eşyayı almaya gittiğiniz zaman ben mutfağa niye geldim diye düşünmeniz dalgınlıktır. Bu mümkün. Ama ve lakin ütüyü buzdolabına koyuyorsanız bu dalgınlık değildir. Ciddi unutkanlık ve ciddi incelenmesi gereken bir bilişsel problemdir.
1: Allah'tan ben fiş olayındayım sadece.
13: Olabilir.
1: Evet. Peki bunu madde madde gitmek isteriz aslında. Evet, geçicilik ve kalıcılık açısından da aslında verdiğiniz örnekler bir bakım.
13: Dalgınlık geçicidir, unutkanlık kalıcıdır.
1: Evet, bunun üzerine olabilir ama yaş aralığı olarak bakarsak dalgınlık ve unutkanlık aslında yoğun olarak hangi yaşlarda görülmeye başlar?
13: Dalgınlık daha çok çok işlemci olduğunuz dönemlerde karşılaşacağımız bir şey, ama yaşı 60'ı geçen bir kişide dalgınlıkların bile bilişsel erken ılımlı bilişsel bozukluk dediğimiz, ileride ciddileşebilecek olan bir demansın, bir Alzheimer'ın ilk habercisi olup olmadığı yönde dikkatli olmak lazım. Burada önemli olan şey şu, dalgınlıkta da unutkanlıkta da, dalgınlık aslında bu daha azdır, dalgınlığımızın biz farkına varabiliriz. Unutkanlıklarımızın çoğu zaman farkına varmayız. Çünkü kendimize karşı objektif olamıyoruz o süreçte. Çevrenizin buna bakması lazım. Yani evinizde 60 yaşından büyük bir büyüğünüz varsa, hele hele 70'i, özellikle 80'e aşmış bir büyüğünüz varsa, onun bilişsel fonksiyonlarını gözlem altında tutmanıza fayda var. O kişi fark etmeyebilir. Aynı sözleri, aynı konuları dönüp dönüp anlatabilir.
11: Evet.
13: Aynı hikayeleri siz tekrar tekrar dinliyor olabilirsiniz. Hatta bir gün içinde 3 kere 5 kere dinliyor olabilirsiniz.
11: Uyarmak gerekir mi bu durumda?
13: Hayır, onları uyarmak yerine onların bir medikal yardım alması konusunda onları üzmeden ikna etmek ya da dolaylı olarak hekimle önceden görüşüp onları bir böyle bir deneyimden geçirmek. Eğer hekim o zaman gerekli görürse bellek bozukluğuyla dalgınlığı ayıran bir takım bilişsel testler var. O testleri uygulama yoluna gitmek lazım ama özellikle günümüzde bu olay bir başka programda zararlarını konuştuğumuz yapay zeka sayesinde çok erken Alzheimer'ı tanıyabilir hale geldik bugün artık. Hı hı. Yani beyin MR'ı yaparak, biraz daha ileri gidelim, fonksiyonel beyin MR'ı yaparak, biraz daha ileri gidelim, PET scanler yaparak Alzheimer'ı çok erken tanıyabiliyoruz. Ya da beyindeki bir hidrosefali dediğimiz sıvı birikimini erken tanıyabiliyoruz. Ama şimdi yeni nesil beyin taramalarında, mesela Brain Age diye bir program var, geçen gün size anlattım. Beyninizdeki hipokampusunuzun hacmini size söyleyebiliyor. Ben kendim için yaptırdım. 6.37 cm3 hipokampusunuz var. Sizin yaş ortalamanız 6.07. Rahat olun diye rapor geldi ama aynı beyin incelemesi Brain Key'de bana dedi ki senin cerebellumun küçük, yani beyincin küçük. Senin denge fonksiyonlarını bir gözden geçirmen ve beyinciyi geliştiren bir takım denge hareketleri, reflekslerini sık sık tekrarlaman ve güçlendirmen gerekiyor diye rapor etti. Yani şuraya geliyor, getirmek istiyorum. Hem kan analizleriyle, bilhassa bu tau proteinlerini tanımlayan P tau 237 gibi bir takım kan belirteçleriyle, hem yapay zeka desteğiyle muhtemel bir Alzheimer'ı 5-10 yıl belki daha erken tanımlayabilmek mümkün hale gelecek gibi görünüyor. Hatta koku testleriyle, belki bu programı izleyenler ilk defa duyacaklar. Koku testleriyle Harvard çalışanlarının, Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen bir test bu. Çünkü Alzheimer'in en erken işaretlerinden birisi koku kaybıdır ve koku seçememedir. Koku testleriyle bellek muayenesi yapıp muhtemel bir Alzheimer'ı erken tanıyabileceğini gösteren veya iddia eden testler var ki bu iddiaların arkasında MIT ve Harvard olduğu için ben sırtımı yaslayıp güveniyorum.
11: Evet.
13: Türkiye'de yakında geleceğini biliyorum.
11: Peki şimdi her ikisi arasındaki farkı öğrendik aslında. Unutkanlığın çok daha
13: derin ve önemli olduğunu.
11: Önemli olduğunu gördük ama ne zaman evet bu artık kırmızı alarm veriyor demeye başlamalıyız?
13: Çok belirtisi var ama özellikle 3 şey çok önemli tabii ki. Bizim bilişsel dengemizin temel belirleyicileri ben kimim, neredeyim ve hangi zaman dilimindeyim. 3 şey çok önemli. Ben kimim, yani personality dediğimiz kişisel bilginiz. 2, nerede olduğunuz ve hangi zaman dilimi içinde yaşadığınız. Hı hı. Bu üçüncüsü çok önemli ama bunun dışında sizin bilişsel fonksiyonlarınızda gerileme olduğunu gösteren pek çok işaret var. Karakter değişikliği, her zaman gittiği yollarda yol kaybetmeye başlamalar, ev içinde oda değişikliklerini karıştırmaya başlamalar, odaları karıştırmaya başlamalar, torunlarının isimlerini hatırlayamamalar, çocuklarının ismini hatırlayamıyorsa daha da kötü o. Sık görüştüğü insanları tanıyamamalar, aynı cümleleri, aynı olayları çok sık tekrarlamalar, karakter değişiklikleri, özellikle şüphecilikler, özellikle bir takım böyle sandırıların içine girmek, hayallerin içine girmek ve varmış gibi onları hissetmeye başlamalar, bir takım işte suçlamalar çevrenizi, paramı çaldı, cüzdanımı çaldı, malımı çaldı filan gibi çok fazla belirtisi var. Ama bu alanın Ben bir yaşlanmayla alakalı bir yani geriatrik scientist dediğimiz yani geriatrik de geroscience'da yaşlanma bilimine çok ilgi duyan bir dahiliyeciyim. Esas bu alan nörologların alanı. Böyle bir kuşkunuz varsa yapacağınız şey bir nörologdan. Onların da kendi aralarında sınıflamaları var artık. Yani branşlaşmaları var. Özellikle nörodejeneratif hastalıklar konusunda deneyimli Parkinson'da, Alzheimer'da, demansta bir nörologdan bilgi almakta fayda var. İnsan ömrünün uzaması bilişsel problemi olan insanların sayısının artmasına yol açıyor. Ve biz çok iyi biliyoruz ki bugün bilişsel kayıplarımızın temel nedeni genetik değil. Evet, genetik bilişsel kayıplar da önemli ama genetik mi, diyet mi? Diyet değil, genetik değil, diyet. Diyete dikkat ederseniz genetiğinizi yenebilirsiniz. Egzersiz devreye sokabilirseniz genetiği yenebilirsiniz. Yani benim annemde Alzheimer vardı, ben de olacağım diye korkmak yerine erken dönemde bilişsel testlerden geçmek, bilişsel fonksiyonlar güçlendiren besinlere öncelik vermek, bilişsel desteklerden istifade etmek çok daha akıllıca. Bu nedenle 50 yaşını geçen herkese, bana müracaat edenlerin hepsini kognoskopik denetlemeye artık sokmaya başladım. Bunu birkaç ay önce sizinle burada konuştuk. Kognoskop diye yeni bir kavram çıktı. Kolonoskopi gibi.
11: Evet.
13: Yani sizin bilişsel fonksiyonlarınızı kan analizleriyle, fiziksel muayeneyle, görüntüsel analizlerle masaya yatırıp bir nevi kolonoskopi yapar gibi kognoskopi, bilişsel endoskopinizi yapan bir taramadan geçmeniz lazım. Ve bu taramadaki başarınıza göre de nelerin yapılması ya da yapılmaması gerektiğini öğrenmeniz lazım. Bu da aşamada çok kolay. Yani bugün geçen gün size anlattım. Lityum orotat düşük doz verdiğiniz zaman Alzheimer gelişimini ciddi ölçüde engelleyebiliyorsunuz. Ama niye lityum orotat kullanmayasınız? Omega 3'ünüz eksikse bunama ihtimaliniz artıyor. Özellikle omega 3 indeksi dediğimiz eritrositlerin zarlarındaki DHA EPA dengesini arayabilen testler yapabiliyoruz. Buna omega 3 indeksi diyoruz ve 8'in altı son derece tehlikeli. Omega 3 indeksi 6 olan birisiyle 12 olan, 14 olan birisi arasında bunama ihtimali açısından çok büyük farklar var. D vitamini düşükse işiniz zor. Omega 3 D vitamini dışında magnezyumunuz düşükse işiniz zor. Ama çok daha önemlisi bilişsel açıdan B12 vitamini ve folik asit, bir miktar da B6 vitamini. Bunlar düştüğü zaman metilasyon süreçleri bozuluyor ve homosistein artıyor. Homosistein önce beyin sisi yapıyor, sonra bunamayı tetikliyor.
11: Devam edeceğiz. Çok güzel bir konu. Kısa bir araya gidelim.
13: Emniyetle.
11: Sonra birlikteyiz.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Belleğimizi konuştuk ilk bölümde. Tabii çok sorular var ama en önemlisini şunu merak ediyoruz. Belleğimizi güçlendirecek neler yapmalıyız?
2: Bir kere iyi beslenmeliyiz. Yani bellekle beslenme arasında çok önemli bir ilişki var. Çünkü beynimiz enerjiyi olağanüstü tüketen bir organ. Hı hı. Vücut ağırlığımızın çok az bir kısmını oluşturuyor. Yani 70 kiloluk bir insanda sadece 1.350 gram, 1 kilo 250 gram, 1 kilo 400 gram bir beyin var. Ama vücuttaki tüm şekerin, tüm oksijenin, neredeyse enerjinin %20'sini, 25'ini beyin tek başına tüketiyor. Olağanüstü bir oksijen enerji tüketicisi. Dolayısıyla beyine doğru enerji üreticisi maddeler vermeniz lazım. Beyni oksijenlendirmeniz lazım. Bilişin birinci maddesi oksijen ve şeker. Dolayısıyla kronik hipoglisemeniz varsa, aşırı şekerlenmeniz ya da şeker düşüklüğünüz varsa bunu çözmeniz lazım. Bu bir. İki, oksijen eksikliğiniz varsa bunu çözmeniz lazım. Gece sabah kadar horlayan, hatta uyku apnesi olan birisiyseniz belleğiniz erken gider, erken bunarsınız. Gündüzleri uyuklarsanız ve erken bunarsınız. O nedenle oksijen ve şeker beynin, şekerde de tabii azlık çokluk çok önemli. Dengeyi kurmanız lazım. Ama beynin kullandığı bu enerji maddeleri dışında bir de olmazsa olmaz yapı maddeleri var. Biraz önce özetlemeye çalıştım. Omega 3 yağları, özellikle glikozaminoik asit.

0: Yüzük oynattınız mı sabaha kadar lenfatik sistem kapalı, kanalizasyonlar kapalı, sabahleyin affedersiniz lağım gibi beyine uyanırsınız. Yani beyin toksinlerinden arınamazsa belleğini yerine koyamaz, temizlemesi lazım çünkü. Dolayısıyla nasıl uyuduğunuz, ne kadar uyuduğunuz ve ne kalitede uyuduğunuz fevkalade önemli faktörler. Beslenmeyi de söyledik. Egzersiz beynin çok önemli bir ilacı. Çünkü egzersiz yaparken kaslarımızdan salgılanan bir takım maddeler var. Bunlara miyokinler diyoruz. Bu miyokinlerden bazıları beyinde beyin nöronlarını büyütme faktörü denen bir faktörü aktive ediyor. Mesela egzersiz başlı başına bir bellek güçlendirici ilaç. Egzersiz olağanüstü bir ilaç gerçekten. Uyku, egzersiz ve beslenmeye bir dördüncü ekleyelim. Huzur en önemli beyin törpülerinden birisi.
1: Evet.
0: Stres en önemli beyin törpülerinden, bellek törpülerinden birisi. Çünkü stresiniz arttıkça sisteminiz giderek daha çok iltihaplanmaya ve iltihaplanma arttıkça da gliyal hücre iltihaplanması özellikle muazzam bir olumsuz faktör. O nedenle çocuklarınıza ve kendinize daha çok omega 3 yedirmeniz, daha çok balık tüketmeniz lazım. Daha çok kaliteli besin tüketmeniz lazım. Daha iyi uyumanız lazım. Daha çok egzersiz yapmanız lazım ve daha çok huzur odaklı, güzel, keyifli bir hayata odaklanmanız lazım. Özellikle 50'li yaşlardan sonra.
1: Evet, aslında burada anlattıklarınızın hepsi geldiği nokta ikinci elinin ne kadar önemli olduğu.
0: Kesinlikle.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Yani birinci elde zaten sizin bozmamanız yetiyor. Bir şey, evet, yapmanız yetmiyor. Ama ikinci elde bozmamak yetmiyor. Yapıma da yardımcı olmanız lazım.
1: Evet.
0: Yani bizim üç dönemi var hayatımızın. Bir yapım dönemimiz var. Bir yapımla yıkımın eşit olduğu dönem var. Yapım döneminde hiç yıkım yok. Yani bir insanın 0-30 yaş aralığında yıkımla ilgili bir sıkıntısı yok. Yeter ki malzemeleri adam gibi versin içeriye. Büyümeyi sağlayan, gelişmeyi sağlayan maddeleri. 30 ile 45 en fazla 50 arasında yapım yıkama 3 aşağı 5 yukarı eşit, ama 50'den sonra yıkım mühendisleri çoğalıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sizin yapımı teşvik etmeniz yetmiyor. Yıkımı yol açabilecek maddeleri durdurmanız yetmiyor. Daha çok sisteme analitik yaklaşmanız, çoklu faktörler biçiminde yaklaşmanız lazım. Yani genetiğiniz yanında yaşadığınız çevre, yani yaşadığınız çevrenin içine ne yediniz ne içtiğiniz kadar solduğunuz havanın kalitesi, yuttuğunuz suyun kalitesi, kullandığınız ilaçlar, ilaçlar deyip geçmeyin, 60'lı 70'li yıllarda, 80'li yıllarda bellek bozukluklarının çoğunun suçlusu biz hekimleriz. Dikkat etmeden yazdığımız ilaçlar nedeniyle insanların belleklerini bozuyoruz. Lüzumsuz kullandığımız antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminiklerle olmadığı, birbirimizin farkına varmadan yazdığımız o beta blokerler, her doktor bir ilaç yazıyor. Kalbi hasta gitmiş kardiyoloğa, beta bloker yazmış, belleği bozar. Uykum yok demiş, nöroloğa, psikoloğa, psikiyatriste pardon gitmiş, uyku hapı yazmış. Belleği zaten bozar, problemli. Aynı zamanda B12'si eksik, D vitamini eksik, bunları vermek yerine ginkgo biloba, yok işte,
1: evet,
0: ne bileyim ginseng vesaireyle zaman geçirmiş. Karma karışık bir dönemden geçiyoruz. Onun için yuttuğunuz her şeye, yazdırdığınız her ilaca bakın. Hekiminizle konuşun. Soru sormaktan çekinmeyin. İlaçlarınızla konuşun. Soru sormaktan çekinmeyin. Ve mutlaka bilinçli bir sağlık tüketicisi olmanız lazım.
1: Evet. Kesinlikle hep bunu söylüyorsunuz. Bu uyarıyı yapıyorsunuz. İkinci eli demişken şu konuda da çok soru geliyor. Yaşlılarda düşme. Ki siz bunun hep üzerinde duruyorsunuz aslında. Çok önemli. Düşmeyin.
0: Evet. Durma, düşme, üşütme diye, evet, benim bir üşlemem var.
1: Hı hı.
0: Burada tabii durma demek hareket et demek, ama durmayı başarmamanın sebebi yok. Düşme, durma, üşütme demiyorum. Durma, düşme, üşütme. Çünkü durmadığınız zaman düşmezsiniz. Düşmelerin bir numaralı nedeni kas kaybıdır. Yaşlanırken kas kaybediyoruz. Kadınlar daha fazla kas kaybediyor ve maalesef aynı zamanda daha düşük kas rezervleri var zaten. Bir kadınla bir erkek arasındaki yağsız kas kitlesi farkı 7-8 kilo.
1: Evet.
0: Yani erkeğin 7-8 kiloluk bir ilave kas avantajı var. Kas kaybı menopozla birlikte zaten kas miktarı düşük olan kadında zirve yapıyor. Dolayısıyla kadınların düşmeleri erkeklerden daha fazla. Ama egzersiz yaparsanız, durmazsanız, yürürseniz, ayakta kalırsanız, hoplarsanız, zıplarsanız, ki yürümekten hoplayıp zıplamak daha çok kası güçlendirir. Daha fazla kas kaybı olur, düşmezseniz.

0: Düşmelerin birinci nedeni kas kaybını dikkate almamaktır. Çok şükür ki şimdi elimizde kreatin denen bir mucize var. Bu kreatin kas kaybını önlemede magnezyumla ve D vitamini ile birlikte, bu üçlü çok önemli. Bir de omega'yı ekleyelim buraya. Bu dörtlü kas kaybını önlemede çok önemli bir dörtlü takım. Hı hı. Ama son araştırmalar, hatta son bir büyük araştırma gösterdi ki sanki içinize doğdu sordunuz bu soruyu bana. Geçtiğimiz günlerde New York Times'ta yayınlandı. Düşmelerin en önemli nedenlerinden birisinin suçlusu, biraz önce anlattığım nedenle, doktorlar. Çoklu ilaç yazıyoruz insana, çok ilaç kullanıyorlar. Ve kullandıkları ilaçların birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu dengeleri bozulup düşüyor bu insanlar. Hı hı. Yaşlı insanlarda mesele kemik zayıflığından dolayı kemiği kırılmıyor. Kimi zımba gibi olan insanlar bile düştükleri zaman 80 yaşında kemikleri kırılıyor. Düşmemeleri lazım.
1: Evet.
0: Onun için ben durmaya, düşmeye ilave ettim. Düştünüz mü kırılırsınız.
1: Evet.
0: Ha, kemik osteoporozunuz çok fazlaysa çok daha kırılma ihtimaliniz ve kırık sayınız artar.
1: Kırılgan yaşlanma nedir hocam?
0: O başka bir kavram.
1: Öyle mi?
0: Başka bir kavram. Kırılgan yaşlanma, kas gücü olmayan, damarları sağlam olmayan, bağışıklığı sağlam olmayan, bilişsel gücü yeterli olmayan, genel olarak güçsüz olan bir yaşlı kişiyi tarif eder. Yani kasının sağlam değil, kemiğinin sağlam değil ifade etmez sadece. Eğer yeteri kadar güçlü bir damar sisteminiz, kalp sisteminiz yoksa, bilinç sisteminiz yoksa, yeteri kadar görmüyorsanız, yeteri kadar duymuyorsanız, kırılgan yaşlanma sürecindesiniz demektir ki bu bizim general science alanında, yani yaşlanma bilimi alanında en çok üzerinde durduğumuz bir konu. En kolay tespitte basit bir el dinamometresi. Artık Batı ülkelerinin çoğunda yaşı 50'yi geçen annelere, babalara, çocukları dinamometre hediye ediyor. El dinamometresi duydunuz mu?
1: Hayır.
0: Çünkü bizim suçumuz. Bu halka bunu anlatmadığımız için.
1: Evet.
0: El dinamometresi dediğimizde şöyle küçük bir alet.
1: Hı hı.
0: Elinize onu alıyorsunuz. Düz vaziyette sıkıyorsunuz. Sıktığınız zaman erkeklerde ve kadınlarda belli bir miktar gücü burada ekranda görmeniz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, ki yanlış hatırlamam, kadınların 21'i, erkeklerin 23'ü geçmesi lazım kilogram olarak el dinamometresinde. Annelerine, babalarına bu ülkelerde insanlar doğum günü hediyesi olarak el dinamometresi hediye ediyorlar. Ve her evde tıpkı termometre gibi ateş ölçen, tansiyon aleti gibi bir el dinamometresi var. Kırılganlığın en kolay testi budur. Bir kolay diğer testi oturma kalkma testidir. Sandalyede,
1: hı hı,
0: bir dakikada kaç kere oturup kalkabiliyor tutulmadan? Çok basit bir otur kalk testi,
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet, bunu evde yapabiliriz.
0: Yapabilirsiniz.
1: Hı hı.
0: Normal koşullarda 20'nin üzerine çıktıysanız işiniz kolaydır bir dakika içinde. Ama eğer sayı 6'nın altına düşmüşse işiniz zor, kırılgansınız. Başka testler de var ama insanların çok kafalarını yormayalım.
1: Peki kas gücü diyorsunuz hep. İkinci 50'de de siz kas
0: gücü. Miktarı değil, gücü önemli.
1: Evet.
0: Yani sizin bir dünya vücut şampiyonu olmanız ömrünüzü uzattığınız anlamına gelmiyor.
1: Hı-hı.
0: Kasınız az ama çok güçlüyse çok şanslısınız. Çünkü güçlü kas sizi kırılgan olmanın ötesinde başka bir dünyaya, çevik olmaya taşıyor. Çevik yaşlanmaya, kırılgan yaşlanma arasında, yaşlanma kalitesi arasında çok fark var. Futbol maçlarını seyrettiğiniz zaman futbolcular bir maçta 90 kere düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Niye? Çevikler çünkü. Düşerken eskilerin tabiriyle usturuplu düşüyorlar.
1: Evet.
0: Nasıl düşeceklerini biliyorlar. Ve dolayısıyla kırılmıyorlar. Kemikleri sağlam olduğu için değil sadece, kasları sağlam olduğu için. Kas gücü dediğimiz kavram burada çok önemli. Kası güçlendirmek, kasa egzersiz yapmakla alakalı. Ve burada güçlendirmek için çok büyük ağırlıkları uzun aralıklarla tekrarlamak yerine, o zaman kasınız irileşiyor.
1: Evet.
0: Küçük ağırlıkları kısa aralıklarla ve çok fazla tekrarlamak daha çok marifet. Yani 70 kiloyu bir saat içinde 5 kere kaldırıp indirmek yerine 7 kiloyu, hatta 5 kiloyu, hatta 2,5 kiloyu 70 kere indirip kaldırmak çok daha fazla kas gücü artışına yol açıyor. Kas gücü bugün için çok önemli. Ne demiştik? Bir ömrümüz uzun olsun, lifespan.
1: Evet.
0: Sağlığımız sağlam olsun, ömrümüze eşit olsun, healthspan. Neşeli ve güzel bir ömür sürelim, joyspan, neşeli ömür. Ama yetmiyor, en son yeni bir kavram daha var. Strengthspan, yani güçlü bir ömür süresi. bana neşeli, güçlü, sağlıklı ve uzun bir ömür ver ya Rabbi diye dua ederseniz nefis bir işe yarar. Evet. Ama çalışmazsanız çok meşhur,
1: yerden
0: çok meşhur bir fıkra var. Meleklerden birisi diyor ki Allah'ım aşağıdaki kulun Temel her gün dua ediyor bana Milli Piyango'dan bir bilet diye. Ne olur şuna yardımcı olalım diyor. Biliyor musun fıkrayı?
1: Evet ama bilet mi almıyordu
0: evet,
1: Temel?
0: Evet diyor edeceğim de bilet almıyor. Sizin de bilet almanız lazım. Evet. Bilet doğru beslenmek, çok hareket etmek, güzel uyumak, manevi ve huzuru, maneviyatı ve huzuru, inancı zengin bir iç alem oluşturmak, ruhu beslemek, hepsi beraber.
1: Evet, yine nefis örneklerle anlattınız hocam. Harikaydı. Şimdi bir başka konu var, merak edilen bir konu aslında, sarı nokta hastalığı. Neden olur bu sarı nokta hastalığı?
0: Aynen Alzheimer gibi. Uzun yaşayan insanlar arttıkça sarı noktası hasta olan insanlar artacak. Ve sarı nokta yaşlılığa bağlı körlüklerin bir numaralı nedeni şu anda. Sarı nokta gözümüzde bir, biz oftalmoskopla göz dibinize baktığımız zaman muayenedeki, biz de aileciler de gözcü değiliz ama göz dibinden tansiyon ve pek çok hastalığın araştırmasını yaparız. Hı hı. Burada sarı nokta dediğimiz bir nokta var. Bu sarı nokta dediğimiz nokta çok stratejik bir nokta. Bizim dışarıdan aldığımız ışığı görüntüye çeviriyor. Bu bir mucize. Işık alıyoruz. Siz ben ışık halinde gözümü alıyorum. Ama gözüm büyük bir marifetle orada sarı noktada sizin görüntünüzü, ışığı sizin görüntünüze çevirme marifetine sahip. Bunu muazzam bir enerji tüketerek yapıyor. Araştırmalara bakılırsa beyin hücrelerimizden daha fazla enerji tüketiyor bizim o makula dediğimiz sarı nokta. Makula bir nokta anlamına geliyor. Sarı noktanın esas rengini oluşturan da iki madde. Lütein ve zeaxanthin dediğimiz iki madde. Bu iki mucize madde, flavonoid, doğada da var. Bizim doğadan onu kazanarak beslememiz de mümkün sarı noktamızı. Zeaxanthin ve lütein ışığı alıyor, yüksek oranda enerji tüketerek görüntüye çeviriyor. Ama biz yaşlandıkça lütein ve zeaxanthin burada çok ağır bir metabolik faaliyet enerji ürettikleri için oksidasyon, yani paslanmaya uğruyor. Serbest radikalleri aşırı üretiyorlar ve tıpkı mitokondri fırınları gibi bu fırınların da gücü azalıyor. Azaldıkça da görme kabiliyetimiz azalıyor. Hatta körlükte sonuçlanabiliyor. Bu nedenle sarı nokta hastalığı taramaları yaşlanma sürecindeki insanların göz taramalarının bir numaralı hedeflerinden biri. Katarak, glokom ve sarı nokta. Bu üçlü çok önemli.
1: Evet.
0: Katarak, glokom ve sarı nokta. Yaşlılık değerlendirmelerini yaparken göz değerlendirmelerine bu üçünü mutlaka koymak lazım. Sarı nokta içinde daha şimdiden genetik eğilimi de var, onu da bilelim. Daha şimdiden genetik eğilimi olanların 50 yaşlardan itibaren daha çok lüteini nereden kazanırım? Daha çok zeaxanthin nereden kazanırım? Kafa patlatmaları.
1: Nereden kazanırız?
0: Bir numara lütein kaynağı, bir numara lütein kaynağı. Çok basit, çok ucuz bir kaynak. Ispanak. Bir numara lütein kaynağı, çok ucuz, çok basit bir kaynak. Lahana. Hı hı. Ama özellikle ıspanakta çok fazla lütein var. Çoğu insan yumurta sarısının sarı rengine bakarak bunda çok lütein var diyerek yumurtayı yiyerek.
1: Evet, onu soran bir izleyicimiz var hatta.
0: Evet ama yok. Yani sizin bir fincan pişirilmiş ıspanakla kazanacağınız lüteini yaklaşık 40 yumurtadan kazanabilirsiniz. Hı. Yani yumurtanın içerisinde lütein olduğu doğru ama lütein miktarı çok düşük yumurtanın. Lütein zenginliği olan gıdaların başında yeşil renkteki, yeşil renkli gıdaların hepsinin arkasında karotenoid saklanmış lütein vardır. Bol bol yeşillik yiyiniz, bol bol. Ama pişmiş yeşilliklerdeki lüteini kazanma ihtimaliniz çok daha fazla. Zeaxanthin de aynı şekilde renkli, sarı renkli olan kalın, örneğin sarı, kırmızı, yeşil, kalın etli biber, bol miktarda lütein ve zeaxanthin kazanabilirsiniz. Takviye olarak alalım mı? Alın. Zaten göz vitaminleri olarak satılan vitaminler var. Bunların içinde lütein var, zeaxanthin var, E vitamini var, C vitamini var ve B12 vitamini var. Bu göz besleyici vitaminler, D vitamini var ve çok da önemlisi doikozaeksonoik asit var, DHA var. Hı hı. Gözümüzün arkadaki retina kısmının bu kaplamış olan orası bir muazzam bir DHA deposu. DHA görmemizi sağlayan, çocuklarda gözün gelişmesi için DHA lazım. Yaşlarda da iyi görmeyi sağlamak için lazım.
1: Peki kolesterol yüksekliği sarı noktayı tetikliyor mu?
0: Tetikler. Yani kolesterol yüksekliği yaşlı insanlarda Çok güzel bir soru bu. Şimdi göz hekimleri göz dibine baktıkları zaman sarı noktayla ilgili araştırma yaparken drusen diye bir takım lekeler gördüklerinde bize hemen o hastayı yollarlar. Sebebi şu. Druseni olan yani sarı noktanın etrafında farklı drusen dediğimiz yağ birikimleri olan yanık yağ birikimi gibidir onlar. Olan insanlarda kolesterol yüksektir. Kolesterol yüksek olan insanlarda 4 kat daha fazla sarı nokta hastalığına yakalanma ihtimali var. Çünkü zaten çok miktarda oksidasyon uğramış o bölgenin temizlenmesi ve damarsal yapılanmasının korunması için kolesterol miktarının düşülmesi lazım.
1: Peki
0: yüksek kolesterol tetikler önemli.
1: Evet, peki vitamin takviyesi öneriyor musunuz?
0: Biraz önce söylediğim gibi takviyelerden yani herhangi bir vitamin burada işe yaramaz. Eğer siz ben sarı nokta eğilimim var, ilave bir vitamin takviyesi alacağım derseniz yanlış yaparsınız. Evet. Bunun bir göz doktoruyla konuşmanız, göz doktorunun sizde sarı nokta riskini belirlemiş olması lazım. Hı-hı. Ama siz daha baştan, ben daha çok lütein not alsınlar biz izleyenler,
1: evet,
0: zeoksantin tüketeyim de şu tehlikeyi bertaraf edeyim derseniz çok akıllılık yapmış olursunuz. Ama böyle bir durumda eğer bir vitamin desteği alacaksanız oftalmik vitaminler dediğimiz vitaminler var. Gözü besleyen vitaminler. DHA içeren, E vitamini içeren, lütein içeren, zeoksantin içeren, C vitamini içeren. Bu beşli karşımıza zaten fazlasıyla işe yarar.
1: Evet, seyircilerimiz mutlaka notlarını almışlardır. Kısa bir ara verelim. İzleyicilerimizden gelen sorular birazdan yanıtlayacak Osman hocamız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Sizlerden gelen soruları şimdi hocamıza soracağız. Alkol bunamayı hızlandırır mı demiş?
2: Çok net ve açık. Alkolün kanser yapıcı etkisiyle bellek bulutucu etkisi üzerine yayınların giderek arttığını buradan bir kez daha bizi izleyenlere hatırlatalım. Aslında düşük doz alkolün belleğe iyi gelebileceğine yönelik eski görüşlerin de tamamen değiştiğini bizi izleyenlere bir kez daha altını çizerek ulaştıralım. Bu bir görev. Çünkü gerçekten kadınlarda erkekler içinden daha fazla bir bellek kaybı tehlikesi var. Ama daha da kötüsü, kadınlarda bellek kaybını hızlandırıcı etki erkeklerden daha fazla alkol açısından kadınlar için. Ama hem erkekler için hem kadınlar için alkolün önemli bir bellek tahribatçısı olduğu çok net ve açık.
1: Evet. Çinko bağışıklığa iyi gelir mi demiş bir izleyicimiz.
2: İyi gelir. Çok iyi gelir. Çinko kaybı olan çocuklar daha sık hastalanır. Daha çok viral enfeksiyon, daha çok bakteriyel enfeksiyon geçirirler. Yaşlılarda da aynı sorun var. O nedenle yaşlanan insanların çinko zengini gıdaları daha çok tüketmeyi teşvik etmekte fayda var. Çocuklara da hatta bazen omega 3 ile beraber çinkoyu birlikte vermek lazım bağışıklıklarını güçlü kılmak için. Özellikle çinko desteği alacağım ben diye düşünüyorsanız orada da çinkonun oksit moksit formları değil, çinkonun pikolinat tuzu. Zinc pikolinat, çinko pikolinat tuzu. Bunu bulamadınız. Çinkonun glisinat tuzu işe yarayabilir.
1: Evet. Hocam yine muhteşem bilgilerle donatıldığımız bir bölüm daha oldu. Teşekkürler. Çok keyifliydi. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın efendim.

0: Hayat var. Hayat var. Hava durumu.
1: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor. Bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. İstanbul ve Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara 33 derece. Ege'de de sıcaklık İzmir, Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Saat 4 haberlerle karşınızdayız ve yeni bir haberle başlayalım. Bir süredir de ekranda son dakika bilgisi olarak yer alıyor. Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Nurdağ olarak açıklandı. AFAD yaptığı açıklamada Gaziantep'in Nurdağ ilçesi merkez üslü depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi. Derinliği 7,44 kilometrede. AFAD'dan yapılan açıklamada Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz Gaziantep'teki bu depremle ilgili olarak. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim balıkçı barınağı yakınlarında tespit edildi. Deniz polisi bölgede su altı görüntülemesi yaptı. Patlayıcı taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Cisim Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Rüzgarın etkisiyle bir ara kıyıya 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle karayolu trafiği geçici olarak kapatıldı. Cisim yeniden yaklaşık 400 metre açığa sürüklenince yol kontrollü olarak açıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, Ankara'dan bölgeye gönderilecek SAS komandolarının sabah saatlerinde Hopa'ya ulaşacağını ve cismi güvenli mesafeden patlatarak etkisiz hale getireceğini açıkladı. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içinde barındıran kanun resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesilen üniversiteye başvurması gerekiyor. Hak kazananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlarsa sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında tutuluyor. Askerlik görevini sürdürenlerse terhislerinin ardından 2 ay içinde başvurarak aftan yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi.
3: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde bu yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
5: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
6: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
7: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
2: Hürmüz Boğazı bilmecesi henüz çözülebilmiş değil. İran ve Umman arasındaki görüşmeler imzaya kalmış durumda. Taraflardansa temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntılara bakalım.
8: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açılacak mı? Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor. İran'la Umman arasında imzaların atılması beklenirken ABD tarafından yeni açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'a baskıların devam edeceğini söyledi. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceğiz dedi. Fox News'e konuşan J.D. Vance, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirtti. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen ABD Başkan Yardımcısı, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu ifade etti. İran tarafından da açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu söyledi. ABD ile anlaşmaya varmak için en iyi zaman dedi. İran'ın savaştan galip ayrıldığını savundu. ABD'nin İran için hala güvenilmez olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan yeni güzergahın belirlenmesine teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise son gelişmelere dair daha temkinli konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daydı. Bir dizi ziyarette bulunan iki bakan ardından kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi ve İçişleri Bakanı'nın da gündemimizde terörsüz Türkiye süreci vardı. Açıklamaları geliyor şimdi.
9: İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
8: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci için bu mesajları İstanbul'dan verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürlek ve Çiftçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularında briefing aldı. Bakanlar ardından Büyükçekmece Adliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.
10: Peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
9: Hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor.
8: Bakan Çiftçi ayrıca tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unun toplanmış olduğunu belirtti.
2: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Çömez hakkında Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
11: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
2: Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler de hafta sonu İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti.
12: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
4: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
13: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
14: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
15: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zor zor buraya atıyoruz.
13: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
16: Tabii, o kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
17: Ev en üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
4: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
18: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
2: Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı. Bir bölgede acil durum ilan edildi. 20 bin kişi tahliye edildi.
19: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
20: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
19: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada yüzden fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
2: Bu haberle veda ediyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin.
21: Sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
3: Efendim hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin 80. bölümüyle dile kolay. NTV ekranlarında yine çok şükür. Sağlığımız saatimiz yerinde 80 bölümdür. Hep aynı şeyden bahsettiğimiz gibi. Bugünden itibaren de inşallah nefesimiz yettiğince aynı şeyden bahsedeceğiz. Konumuz insan ama bir türlü bitmiyor efendim. Çünkü bizim derdimiz çok. Diğer hiçbir canlının bizim kadar derin dertleri yokken biz konuş bitiremiyoruz. Herhalde daha 20 sezon gider diye bir tahminim var. Sizlerin de ilgi ve desteğiyle. Tabii ki biz burada her hafta konu başlıkları belirliyoruz falan ama esas mevzu sevgili stüdyo katılımcılarımız. Tekrar hoş geldiniz. Onlar olayı bambaşka boyutlara taşıyorlar. Ve burada siz de olmak istiyorsanız eğer açıkbeyin.com/ntv adresine giderseniz orada hemen bir katılım formu var. Doldurup bireysel ya da grup olarak buraya gelip bizim misafirimiz olabilirsiniz ve muhabbete katılabilirsiniz. Ama diyorsanız ki gelemem yolumuzun, o zaman hemen orada bir Sinan Canan'a soruyorum diye bağlantı var. Oraya tıklarsanız ve formu doldurursanız sorularınızı ve yorumlarınızı biz alacağız. Ve gerçekten çok miktarda geliyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ve bize ilginç ilhamlar veriyorsunuz. Bunca bölüm boyunca kesintisiz desteğiniz için hepinize ve tabii ki stüdyodaki konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben bugün 80. bölümde sanıyorum en çok kafamızı kurcalayan konulardan bir tanesi. Hele ki yaşamın ilk böyle 30 yılı diyelim. En fazla bizi meşgul eden konuların başında gelen bir başlıktan konuşacağız. Efendim ruh eşiniz var mı? Varsa nerede? Ruh eşi diye bir şey var mı? Hep böyle bir durum var ya, işte birini görürsünüz kıvılcımlar çakar, aklınız durur, kalbiniz hızlanır falan filan. Ama bazı kişilere de, hatta çoğu kişiye de böyle bir durum olmuyor. Ve sanıyoruz ki çoğu zaman işte o aradığım şey bu falan gibi, biraz bunun fizyolojisini, mantığını ve gerçekten de acaba böyle dünyadaki insanlar arasında tam bize birebir uygun, önceden yapılmış ve hazırlanmış birileri var mı? Varsa nasıl bulacağız? Bunu konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Hani görünce pırpır ediyorsunuz falan ya, böyle bir şeyler oluyor. O bir anda ruh eşinizi bulduğunuzu düşündüğünüz kişiyle karşılaştığınızda, hani olur da Açık Beyin aklınıza gelirse.
22: Tehlike anında kaç.
3: Akıl yürütme, analitik düşünme, değil mi? Doğru yanlış ayırt etme falan. İptal. O bir melek.
22: Birini unutamamanın uzun vadede bize etkisi nasıl olur?
3: Ben anladım şimdi bak. Nasıl düz soru sordu ama arabesk name gibi gelmedi mi size? Yani böyle, yani ruh eşini bulamadıysan eşsiz bir ruhsundur ama çok da matah bir şeysin demek değil. Evet. Belli ki konuyu sevdiniz. Önce şeyi sorayım, eşli gelen var mı? Eşi yanında olan. Tamam, rahat rahat dedikodu yapabiliriz yani, hiç problem yok. Peki ruh eşi olduğuna inanan var mı? Ya da ruh eşini bulan var mı diye sorayım genel. Ruh eşi diye bir kavrama inanıyor musunuz? Yani tam bana göre bir insan falan. Nasıl stüdyo? Bir tane mi çıktı? 2, 3. Bak düşününce kalkıyor eller. 4, 5, 6, 7, 8. Yani aslında olması lazım değil mi? Ben şimdi çok böyle sıra dışı falan bir insanım. Böyle rastgele bir başkasıyla nasıl %100 anlaşayım? Herhalde bu kadar 8 milyar insan arasında bana uygun birileri vardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Bugün biraz o konuyu konuşacağız. Peki bu konuda deneyimi olan var mı? Yani atıyorum işte 30 senedir ruh eşimle beraberim ve şöyle böyle falan, ya da ruh eşim zannettim şöyle baltayı taşa vurduk falan gibi var mı bir durumlar? Buyurun Fatih Hoca burada, bir mikrofon alalım. Sizi bir tanıyalım.
0: Merhaba.
3: Fatih Hoca.
0: Sesim geliyor zannedersem. Fatih Aydın, Bolu'dan katılıyorum. Ben eşimle 4 ay içerisinde tanışıp evlendim ve 25 yıldır evliyim.
3: Nasıl gidiyor?
0: Harika.
3: Yanındaki arkadaşa
0: da söyleyeyim. Bu da benim oğlum.
3: Harika. Peki ruh eşi diye tanımlar mısın eşini?
0: Kesinlikle tanımlarım.
3: Harika. Peki yani baştan böyle gazete ilanıyla mı buldun? Genetik yani biyolog olduğun için biliyorum.
0: Yani aslında sizin kaos teorinizle birlikte eşleştiriyorum ben bu süreci. Çünkü kaotik olduğuna inanıyorum. Kesinlikle öyle birileriyle, aracılığıyla ya da bir şeyle çarpayım, bir tanışayım vesaire değil. İnanılmaz bir şekilde birbirimizi bir araya getiren
3: büyüsel bir şey vardı.
0: Bir şey vardı orada. Tanıştık ve 4 ay sonra evliydik.
3: Vallahi maşallah ya, herkese nasip olsun. Ne kadar bak, bile bakışlar gevşedi bir anda herkesin. Ay ne güzel canım falan gibi. Allah nazarlardan saklasın.
0: Teşekkür ederim. Harika.
3: Peki başka bir konuda deneyim olan var mı? Gençlerden hiç ses çıkmıyor. Ne ruhu ne eşi ya falan gibi. Şimdi özellikle böyle kavramlar biraz galiba eski de kaldı yeni neslin gözünde. Onlar böyle genellikle pazardan portakal alır gibi sırayla böyle bir deneyip en iyisini bulmaya çalışmak gibi yöntemlere daha teşne gibiler. Ama galiba biraz eski tip bir kavram mı kaldı bu ruh eşi? Nasıl, gençler bir şey söylesin. Var mı hala sizin alemde böyle bir şey? Bak, gençleri görüyorum. Nasıl durumlar, var mı ruh eşi olayı? Yok mu? Yok, yok diyor, bize hiç bağlamaz diyor. Ama bak, ruh eşi dedikleri hikayede aslında bir hakikat payı da olabilir. Şimdi aşık olan var mı? Vardır ama yani, aşık olmuş olan. Hiç aşık olmamışların ellerini göreyim. Ne diyorsunuz ya, çıkışta hemen arkadaşlar sizinle bilgilensin. Olmuştur ya illaki, yani belki ona tamam öyle bir kitabı aşk demezsiniz ama kalbinizi hızlandıran birileri, böyle peşinden gitmek istediğiniz bir şeyler olmuştur. Şimdi bu hikaye ta antik Yunan'dan beri anlatılıyor. Aslında insanın yazmaya, konuşmaya başladığı günden beri anlatılıyor. Ne zaman biz böyle konuları konuşsak, gerek sahnede, gerek üniversitede, gerek televizyonda, gerek YouTube'da, orada burada, herkes hemen bir dikkat kesiliyor. Mesela işte karşı cinsi etkilemenin yolları diye bir konu açsan YouTube'da en fazla izlenen video olursun. Devamlı hayatımızda böyle çok gündem. Öncelikle şunu bir hatırlatayım arkadaşlar. Biz bu konuları hep böyle sosyal, edebi falan alanlarda konuşuyoruz ama üzgünüm, biz biyolojik canlılarız netice itibariyle. Yani en temelde biyolojik dürtülerle ve etkilerle hareket ediyoruz. Ve biyolojik alemde bir canlının en önemli görevi nedir diye sorarsanız, tartışılmaz ve hani üzerinde konuşmaya bile hacet olmayacak şekilde üremek. Yani genlerini bir sonraki nesle aktarmaktır. Biyolojik bir organizmanın başarısı bununla ölçülür. Dolayısıyla bizler de biyolojik bir organizma olarak bu konuda öyle bir ayarlanmışız ki, özellikle cinsel olarak üretken olduğumuz hayatın o ilk çeyreğinde diyelim, bu konu neredeyse her an kafamızı meşgul eden bir şey haline geliyor ve ergenlik ve sonrası dönemde neredeyse bütün rotamızı belirliyor. Yani hafife alınacak bir mesele değil hiçbirimiz açısından. Benim gibi yavaş yavaş hani böyle onun elemiş, eleğini asmış arkadaşlar için entelektüel muhabbet konusu olabilir ama birçok genç arkadaşım için bu ciddi bir problem. Ve maalesef bu konudaki yanlış algılar ya da yanlış ezberler ya da yanlış kültürel kodlar nedeniyle biz bir sürü de hata yapabiliyoruz. Neydi efendim bizim insanın fabrika ayarları temelli ana iddiamız? İnsan kendi ayarlarını daha iyi anlarsa hayatta daha az hata yapar. Yani fabrika ayarları bize para kazandırmaz ama bizi birçok masraftan alıkoyabilir diye bir temel hikayemiz vardı. Bugün de aslında o bağlamda biraz konuşacağız. Mesela şimdi kendinizi nasıl, gergin hissediyor musunuz burada? Genel durumunuz nasıl? Rahat mısınız? Yo, rahat gözüküyorsunuz. Zaten Açık Bey'in takipçisi olarak buraya gelince bir gevşeme olmuştur. Ama böyle gergin olan var mı? İlk defa gelen mesela, ne olacak burada şimdi, hiç haberimiz yok. Var mı bir gergin? Bir mikrofon alalım. Bir mikrofon alalım. İsminiz neydi?
5: İbrahim Yazgan.
3: İbrahim niye geldin? Haydi oğlum.
5: Yeğenim davet etti, tamam. O yüzden.
3: Tanış durumundan.
5: Aynen.
3: Güzel. Bir gerginlik var mı?
5: Biraz var ya.
3: Tamam, şimdi seni meydan alacağız.
5: Hayır.
3: Yok ama mesela değil mi, yeni girdiğimiz bir yerde böyle çok da adetini durumunu bilmediğimiz yerde bir gerginlik oluyor bizde. Aynen. Aynı şekilde yeni tanıştığımız insanlarla da bu oluyor, dikkat ettiniz mi? İlk kez tanıştığınız biriyle hemen böyle kaynaşamazsınız. Önce bir alıştırma soruları gelir. İsim neydi, nerelisin, ne yaparsın, meslek nedir, şudur budur. Ortak alanlar bulmaya başladığınızda böyle bir
6: gevşeme olur. Bir muhabbet akmaya başlar. Şimdi birazdan isminiz neydi?
5: İbrahim.
6: İbrahim. Birazdan coşacağız İbrahim. Çünkü İnşallah. Sen burada oturdukça bak bana da yakınsın böyle. Bu alışveriş falan neticesinde az sonra mevzular coşunca bir tane hormon salgılanmaya başlayacak bize. Burada daha önce çok bildiğim arkadaşlarda o hormon zaten gelirken salgılanıyordu. Ama şimdi sende de başlayacak bu oksitosin. Çok acayip bir hormon. Oksitosin bizim vücudumuzda birçok etkiler yapmanın yanı sıra bizi teskin ediyor, rahatlatıyor ve yanımızdakine güvenmemizi sağlıyor. Şimdi bu oksitosin salgısı bizi burada rahatlatırken ve ortamla kaynaşmamızı sağlarken yeni bir kişiyle tanıştığımızda onunla bağlanmamızı da sağlıyor. Ama bazı kişiler söz konusu olunca biliyorsunuz hangi kişilerden bahsettiğimi hani görünce pır pır ediyorsunuz falan ya böyle bir şeyler oluyor. O kişilerde bir oksitosin patlaması oluyor vücutta. Yani vücut diyor ki yapış buna, yapış bırakma. Bu diyor en güvenlisi bu, en iyisi bu. Yani bundan ayrılırsan durum çok kötü falan filan. Bir kere oksitosin çok tavan yapıyor. Ve şurada gördüğünüz bir molekül aslında. Tipi de çok bir şeye benzemiyor ama beyninizden salgılanıp vücudunuza dağılınca sadece sizi rahatlatmakla kalmıyor. Vücudunuzu baştan aşağı yenileyen garip bir hormon. Resmen rektifikasyon çalışması yapıyor. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, hafızanızı kuvvetlendiriyor. Efendim işte bu kanser ya da işte iltihap hücreleriyle savaşmanızı kolaylaştırıyor. Yani bayağı iyi bir şey. Bol bol salgılatmakta fayda var. Biz birlikte her şeyi yaptığımızda vücutta oksitosin salgılanıyor ama özellikle kişisel bugün konuştuğumuz bir insanla birlikte bağlanma söz konusu olduğunda bunun miktarı bizim için çok önemli. Sadece bağlanmada değil. Mesela günümüz dünyasında biliyorsunuz biraz hani eşlerin birbirine sadakati, uzun süre birlikte gençler mesela hep şeyi hayal ediyor. İşte 90 yıl beraber yaşlansak, böyle birbirimizin yanında böyle kıvrılarak bu dünyayı terk etsek falan gibi hani bir arzu oluyor ama herkes de böyle olmuyor biliyorsunuz. Bazı insanlar bir kere buluşuyorlar. Mesela bir kere kaynaşıyorlar, ömür boyu gidiyor. Bazısı bir o çiçeğe konuyor, bir bu çiçeğe konuyor, hop diyor, zıplıyor. Eğer doğuştan ve tabii ki yetiştirilme olarak oksitosin alıcıları yeterince fazlaysa, mesela iyi ve sevecen bir ortamda yetiştirilmişseniz, bağlanma problemi yaşamamışsanız, kendinizi güvende hissederek büyümüşseniz genellikle bu tip alıcılarınız yüksek oluyor. Ben mesela Fatih Hoca'nın nasıl bir yerde yetiştiğini biliyorum. Yani onun oksitosinin çok olması hiç şaşırtıcı bir şey değil. Ve böyle olunca da güvenli ilişkileri kurduktan sonra onu sürdürebiliyorsunuz. Ama hayatın erken dönemlerinde sirleyemişseniz, bir de genetik olarak şanssızsanız, yani bunlar zaten doğuştan azsa. Bir de işte aile içinde yok efendim şiddet, iletişimsizlik, şu bu gibi nedenlerle bunların miktarı düşmüşse bağlılık göstermekte zorlanabiliyorsunuz. Şimdi bu bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar konuşması değil. Ama her türlü tuhaf faaliyetin altında biyolojik bir kaynak olabileceğini düşünmek bizi konuya yaklaşmak açısından çok daha kabiliyetli hale getiriyor. Keşke adalet insanları, keşke doktorlarımız bu açıdan da bakabilseler. Yani biz bunları direkt cezalandırmak ya da belli bir kalıba sokmak yerine önce ne olduğunu bir anlamaya çalışsak sonra belki daha güzel şeyler yapabileceğiz. Buyurunuz efendim.
7: Uzman psikolog Halis Beyposa. Aynı zamanda adli tıp doktor öğrencisiyim. Hozan Bey, şimdi aşk beyinde noroçimyasal ve hormonal süreçlerle ilgili oluşan bir kavram. Fakat cörütü usulü başlayan ilişkilerde zamanla gerçek aşk oluşabilir mi hocam? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
6: Tabii ki. Zaten ana başlıklardan biri. Şimdi esas buradan girmemin sebebi şu. Daha önce bir bölümde de bahsetmiştik. Dediler ki hocam ne ortak artık o kadar da değildir. Mesela bu hormonlar coşunca bize bir şey oluyor. Özellikle olan bir şeyi biraz ileri atlayarak size bir gösterdi önce göstereyim. 6 numaralı görseli bir ekran alabilirsek. Şimdi birine böyle kapılıyorsunuz. Hormonlar basılıyor. Cof cof falan. İşte bir anda kendinizi kaybediyorsunuz. Kalp hızı artıyor. O arada eğer birisi beyninizin fotoğrafını çekerse beyninizde enteresan bir hikaye görüyoruz. Şimdi burada daha önce görmüş olabilirsiniz beynin fonksiyonel MR görüntüleri ve genellikle bu görüntülerde kırmızı ve sarı olan yerler çalışan yerleri gösterir. Ama bu fotoğraf farklı. Taze bir aşık, aşık olduğu kişiyi düşünürken beyninde nereler susuyor onun fotoğrafı bu. Çalışmayan bölgelerin fotoğrafı. Bak açık beyin takipçileri özellikle şu ortadaki resimde beynin önüne baktığımızı görüyorlardır. Beyne önden bakıyoruz. Özellikle bak sol ön tarafta koca bir kısım ve sağ ön tarafta da bir kısım iptal vaziyette. Ön tarafta ne vardı hatırlayan var mı? Beynin önü ne yapıyordu? Orası kaptan köşküydü. Akıl yürütme, analitik düşünme değil mi? Doğru yanlış ayırt etme falan. İptal. O bir melek. Onun hiçbir kusuru yok ki. O harika bir insan. Aman yarabbim akıl çalışmıyor. Aklın şey, aşkın gözü kör bu. Yani aşkın aslında aklı kör. Geçici olarak bir blokaj yaşıyorsunuz. Çünkü neden? Karşı tarafta sürekli hata bulsan peşinden koşmazsın. Onu idealize edecek ki zihnin onun peşinden koşabilesin. Böyle gece rüyalarına girecek ah uh falan. Ondan sonra bu üstteki resimde hafif sol tarafa doğru olan bir arazi var. Orası da kendi beden algınızla ilgili bir bölüm gibi gözüküyor. Kendinizi unutuyorsunuz tamamen. Varsa yoksa öbürü. Devamlı maşukta kaybolmak diyorlar ya bizim kültürde mesela. Kendinizi kaybediyor. Yemeden içmeden kesiliyorsunuz bilmem ne. Zaten daha burada gözükmeyen parçaların da etkisiyle hakikaten iştah gidiyor, uyku gidiyor. Onlar da var. Bir de şu aşağıdaki resimde ama en çok yukarıdakinde gözüküyor. Şu şakak tarafınıza doğru bir yerde bir çalışmayan bölüm var. Orası amigdala. Amigdalayı hatırlayan var mı? Hadi bir imtihan yapayım. O kadar 80 bölümdür Açık Bey'i yapıyoruz. En azından bunu takip eden biliyordur amigdalayı. Var mı hatırlayan? Neydi? Bir ama mikrofona söylersen çok güzel olur.
8: Merhabalar hocam.
6: Merhaba.
8: Ben bünyemin Yusuf Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Amigdala dediğimiz şey tehlike anında kaç.
6: Süper. Alarm merkezi.
8: Alarm merkezi.
6: Değil mi? Strese girdiğinizde, tehlike altında kaldığınızda coşuyor. Yani sizi emniyetli pozisyona çekmeye çalışıyor ama orası duruyor. Dikkat ettiniz mi? Yani diyor ki icabında ölürüm senin için. Atarım kendimi ateşlere. Aşırı cesaretli bir beyin. Yani biraz geçici cesaret bu tabii ama şimdi bütün bu hikayeler arkadaşlar çok akıl durduran süreçler gibi gözüküyor. Bunun hepsinin çok önemli bir tarafı var. Birbirine yabancı iki tane insanı bir araya getirmek kolay bir şey değil. En azından erkek tarafına öyle bir şey yapılmış ki tabii kadın beyinde de oluyor benzer hadiseler ama erkek beyinde biraz daha fazla. Öyle bir ayar çekiliyor ki İşi gücü bıraksın, bütün hayatını unutsun, mümkünse yemeden içmeden de kesilsin, o kişiyi elde etmek üzere onun peşinden koşsun gibi. Şimdi böyle bir geçici akıl tutulması bütün neredeyse edebiyatımızın kökenini oluşturuyor. Şarkıların %80'i bununla ilgili. Yani kötü gibi gözüküyor ama yaşayan bilir, demin el kaldırmış olan arkadaşlar vardı, pek de güzel bir şey değil mi? Hatta özellikle hanımlar mesela hep şeyi soruyor yani bu, ne kadar sürecek acaba? 20 sene sonra da bana aynı şekil. Yok arkadaşlar bu 20 sene sürmüyor. Birazdan görüşeceğiz. Daha kısa süren bir şey bu. Ama o heyecanlı haller hep böyle damağımızda güzel bir tat bırakıyor. Şimdi bunun peşine düşmek elbette ki çok güzel bir şey. Ama birazdan sadece bunun peşinde gittiğimizde neler kaybedebileceğimizi ve eski moda gözüken o başkalarının tanıştırması ve referansıyla olan birlikteliklerin neden bazen daha avantajlı olabileceğini konuşacağız. Ama önce şu biyolojik işaretleri bir halledelim. Bir şey, özellikle hanımlardan birinden minik bir taklit rica edeceğim. Kendi selfinizi bir çeker misiniz? Dikkat ettiniz mi? Ne oluyor? Kafa düşüyor. Bak özellikle hanımlar bunu çok yapıyor. Şu 3 numaralı görseli bir alabilir miyim? Arkadaşlar evrensel olarak sadece kadınlarda değil, erkeklerde de. Şimdi ama size bir şey sorsam. Bu arkadaş tanımazsınız etmezsiniz. İki tane fotoğrafı var. Hangi fotoğraf size daha güzel hatta daha çekici geliyor desem? Bu böyle ütü tahtası gibi duruyor yukarıdaki. Yani çok bir numarası yok. Ama aşağıdaki daha böyle bak. Niye? Hiç düşündünüz mü? Mesela biz ne yaparız bir şeyi merak ettiğimizde? Böyle kafayı eğerek bir yaklaşma, bir ilgi gösterme. Şimdi insandaki kur davranışları diğer hayvanlar gibi çok açık ve net değil. Ama görünen o ki kafayı biraz eğdiğimizde karşının bize olan algısı değişiyor. Ve biz bunu hiçbir nörobilim kursu almamış, hiç açık beyinde görmemiş olsak o selfileri, öz çekimleri çekerken bir şekilde evrimsel olarak hatırlıyoruz. Ve çoğumuz lang diye kafayı eğiveriyoruz. Şimdi bir de bunun biraz bilinçle ve bilimle incelenmiş bir versiyonu var. Özellikle şu 4 numaralı ve 5 numaralı görseli bunları alalım. Bu bir bilimsel çalışma arkadaşlar. Bir hanımefendinin yüz fotoğraflarında özel fotoğrafları çekilmiş. Yüzü en aşağıda yavaş yavaş yukarı kaldırıyor ve sonra da iyice havaya kaldırıyor. Böyle işte sola doğru 5, sağa doğru 5 kademede başın farklı eğiklikleri var. Ve deneklere bu fotoğrafları gösterip aşağıda şu işte gözlenen erillik, çekicilik, sosyal baskınlık ve fiziksel baskınlık konusunda nasıl işaretler verdiğini soruyorlar. Baş orta pozisyonlara doğru gelmeye başladığında çekicilik artıyor. Direkt böyle öne doğru eğik tarafa doğru biraz çekicilik baskın ama baş iyice yukarı kalktığında çekicilik düşüyor. Niye?
9: Hayır.
6: Bak red bu. Ama şöyle böyle böyle bakınca değil mi? Size daha yakınmış gibi hissediyorsunuz. Arkadaşlar sadece iki boyutlu bir fotoğraf. Daha görselleri olmayan ama çalışma sonuçları çok ilginç olan bir çalışma daha paylaşayım sizle. Birçok hanımefendinin çekilmiş fotoğrafları birçok erkek deneye gösteriliyor ve diyor ki en çekici olanı seçin. Erkeklerin çoğu tek bir fotoğrafa işaret ediyorlar. Çok büyük bir oranda %70'inden fazlası bu çekici diyorlar. Halbuki standart güzellik kriterleri açısından ondan çok daha hoş hanımefendi fotoğrafları var. O hanımefendinin fotoğrafı çekilirken bir tek fark var. Deneyiciler diyorlar ki başını hafifçe eğip saçını tutsana. Bu insandaki basit bir kur davranışı. İşin garip olanı bütün erkekler o kadını daha güzel buluyor. Bak demiyorlar ki bu kadın bir şey, o güzel diyor. Niye güzel dediğini bilmiyor ama evrimsel olarak bizde böyle bir sinyali okuyacak bir enteresan mekanizma var. Şimdi arkadaşlar bütün bunları alınca o bir anda ruh eşinizi bulduğunuzu düşündüğünüz kişiyle karşılaştığınızda hani olur da açık beyin aklınıza gelirse bunları bir düşündüğünüzde şimdi daha evvelki bölümlerde makyajın işte efendim mesela niye topuklu ayakkabı giydiğimizin falan nedenlerini konuşmuştuk. Bunların hepsi belli sinyalleri kuvvetlendirmek amaçlı. Erkeğin makyajını hatırlıyorsunuz. Kimse hatırlamıyor mu? Ben bu viral olur dedim kimse ilgilenmedi. Erkeğin makyajı hanımefendileri görünce göbeği içeri çekmek arkadaşlar. Bizim makyaj bundan ibaret. Aynısı gorillerde de var. Göğsü kabart, karnı çek böyle daha bir gürbüz gözük. Bu sinyallerin tamamı karşı tarafa olan cazibeyi arttırmakla alakalı. Ve sevgili dostlar, bakın ben de bir insanım, hepimiz insanız. Yani burada kimseye bir şey söylemiyoruz ama bu konuda zayıf olduğumuzu kabul edelim. Bu sinyaller yoğun olarak gelince böyle aptallaşıyoruz. Neden reklamlar sürekli cinsellik temasını devamlı kullanıyor? Neden bu sinyaller bizi sürekli böyle süngüsü düşmüş bir halde bırakıyor? Çünkü o kadar hazırlıklı ve o kadar ayarlıyız ki bu sinyalleri o anda tutup süzebilmek zor. İkili ilişkilere gelince bir arayıştaysanız bir kişinin sizde yarattığı o kalp çarpıntısı falan her zaman ruh eşiyle alakalı olmayabilir. Onu bir daha burada hatırlatayım. Amacımız biyoloji dersi vermek değil biraz bu konularda önceden uyanıklık sağlamak. Ama o yıldırım çarpması anında bunu yapamayacaksınız söyleyeyim. Önceden hazırlık yapın diye söylüyorum yani henüz öyle bir durum yoksa. Önceden hazır olun ki öyle bir durum geldiğinde uyanık olasınız. Bir başka etki daha var bir insanı beğenmenizde. Aşinalık etkisi diyorlar buna. Bir kişiyle çok uzun süre bir yerde beraber takılırsanız bir süre sonra bir hoş gelmeye başlıyor. Yani ya bizim Aysun da aslında hoş kızmış falan. Ya bu Mehmet de hoş çocuk aslında falan. Normalde çok gıcık olacağınız bir tip de olabilir ilk tanıştığınızda. Ama böyle takıldıkça beraber, diyelim beraber çalışıyorsunuz. Yan yana ofisleriniz, masalarınız var mesela. Bir süre sonra böyle sohbet, muhabbet ettikçe neden oluyor sizce? Bu biraz önce sebebini öğrendik aslında. Oksitosin. Yeterince bir arada olduğunuzda başta oksitosin olmak üzere salgılana diyor ki bunun yanında ben güvendeyim ya diyor, problem yok. Çok büyük bir anormalliği yoksa mesela çok gıcık bir tip değilse, size özellikle sinir edecek bir şeyler yapmıyorsa yavaş yavaş bir aşinalık olmaya başlıyor. Anne babalarınızın evlenme hikayesini hiç dinlediniz mi? Biliyor musunuz nasıl tanıştıklarını? Ya aynı okulda, ya aynı mahallede, ya aynı bir yerde, bir yerlerde vakit geçirmiştir çoğunuzunki. Hepinizinki değil. Çok sıra dışı evlilikler de var biliyorum. Ama çoğu, mesela siz de öyle mi?
10: İsmet Nadir ben.
6: İsmet Bey hoş geldiniz.
10: Teşekkür ediyorum. Annem babamın evlilik şeyini anlatmak istiyorum da. İlk tanıştıklarında sadece hani annem gelin geldiği zaman tanışmışlardı. Ondan öncesi yok yani ne bir görme ne hiçbir şey yok. Ama ondan sonra bir 30-40 yıla aşkın çok büyük bir sadakat, çok güzel bir sevgi, çok güzel böyle bir yani çok mükemmel bir ilişkileri oldu. Ben şunu merak ediyorum, bunun sebebini sormak istiyorum. Bir de ikinci de hani böyle 5-6 sene birlikte çıkmaklar, böyle birliktelikten sonra hızlı boşanmalar sebebi.
6: 6-7 şey sene söyleyeyim. Birlikte hani flört edip imzayı attıktan 1,5 sene sonra mahkeme kapılarında soluğu alan bir örüntü var. Ondan bahsediyorsunuz galiba. Bu ilginçtir mesela. Yıllarca beraber yaşamış insanlar var. Fakat o resmi kontratı imzaladıktan sonra bir şey oluyor bu insanlara. Çünkü birlikteliğe topluma ilan edecek bir şekilde ve uzun erimli bir şekilde karar vermek sorumluluk diye bir şey gerektiriyor arkadaşlar. O sorumluluk girince de hele bir de bir sorumluluk yukarıdaki yasal otoriteler tarafından takip ediliyorsa, yani yarın bir gün bir takım yaptırımları olacaksa, bu insanlarda çok büyük gerilim yaratabiliyor. Çünkü yani işin artık duygusaldan öte sosyal, adli ve kültürel boyutları devreye giriyor. Yoksa hani bu gönül işleriyle çok alakalı bir durum değil ama zaten bugünkü programı biraz da getirmek istediğim yer burasıydı. Sizin de sorunuz öyleydi, sizin de hakeza. Aileleri aracılığıyla ya da arkadaşları aracılığıyla tanıştırılan insanlar oluyor. Mesela öyle var mı aranızda birliktelik kurmuş ya da annesi babası o şekilde tanışmış, görücü usulü falan? Vardır çok. Buna genellikle görücü, biz de hep görücü usulü eski Türk

0: Yani insanlar oransal olarak daha düşük süre birlikte kalıyorlar ve boşanma oranları daha fazla. Şimdi arkadaşlar istatistiksel deyince hemen zıplamayın. Mesela şöyle bir şey söylesem ne dersiniz? Erkekler kadınlara oranla daha uzundur. Doğru mu bu? İstatistiksel olarak doğru ama bazı kadınlar erkeklerden uzun olabilir yani. Bunda bir sakınca yok. Ama istatistiksel dediğimizde ne dediğimiz anlaşılıyor değil mi? Çoğunlukla böyle. Şimdi bunun mekanizmasına bakınca bizim özellikle bu yeni devirde pek fazla dikkate almadığımız bir durum var. Mesela internetten tanışmalar. Var mı ön deneyimleyen internetten kız arkadaş, erkek arkadaş böyle işte sonra tanışıp bu muydu ya falan. Sağ kaydırmıştım ama ne çıktı falan. Mesela hayal kırıklığı oldu mu? Nasıl görüşünce? Orada göründüğü gibi olmuyor değil mi? Paylaşmak ister misiniz?
1: Kübra Varlı. Evet aslında böyle işte interneti kullanmak kısmında herkes geçen gün fark ettim bunu. Dedim ki çok aslında sahte bir yere döndü. Yani böyle herkes katalogmuş gibi. Yani birisinin kataloğunu inceliyormuşum gibi hissetmeye başladım artık. Aynen iyice öyle. Dedim. En iyi versiyonunu yansıtıyor tabii ki herkes oraya. O yüzden de aynısı olmayabiliyor.
0: Aslında biz de Kübra biliyoruz ya bunu. Yani sabah kalkar kalkmaz pijamalı ve pejmürde halimizde fotoğraf çekip koymuyoruz internete. Yani en azından bir özel durum bekliyoruz. Bir şeklimize, şemalimize dikkat ediyoruz falan. Azıcık böyle hatta filtreler falan. Siz yapmıyorsunuz da yapıyorlar bazen. Böyle bir şeyler uyguluyoruz ki orada vitrinde güzel olalım diye. Ve gerçekten bu arada beynimiz buna düşüyor. Daha önce dijital bağımlılıklarda konuşmuştuk. Biz sosyal medyayı böyle kaydırırken oradaki insanların o güzelim görüntülerine bakınca kendi halimizi de biliyoruz ya. Sabah muhtemelen artık nerede bakıyorsak sosyal medya evde otururken bir yerde. Onlar mutlu, coşkun. Ben burada böyle pejmürde vaziyette oturuyorum. İçeriden bir sistem diyor ki Allah seni kahretmesin. Yani bak millet ne halde? Sen burada ne durumdasın? O parlatılmış görüntüyü beyin gerçeğinden ayırt edemiyor. Ve özellikle şimdi algoritmaların eşleştirdiği, aralarında en uygun uyumu bulduğu iddia edilen bir sürü yeni uygulama, yapay zeka destekli hikayeler çıktı falan filan ama acaba hangi tür parametreleri kullanıyorlar? İnsan fotoğrafına makyaj yapar da sisteme girdiği bilgiye makyaj yapmaz mı sizce? Sistemi beslediği veriler ne kadar makyajlı ya da makyajsız olabilir? Bizim birebir şurada stüdyoda karşılıklı otururken, hatta şu anda ekrandan bizi izleyen sevgili dostların sizi ve beni ekranda gördüğünde aldıkları o kadar kompleks bedensel işaretler var ki ve bunlar milyonlarca yıllık canlılık sürecinde önce öyle ince ayarlanmış ki mesela özellikle hanımlar birisinin ne kadar dürüst, samimi ya da art niyetli olup olmadığını çok hızlı anlıyorlar. Çoğu. Böyle bakar bakar diyor ki bunda bir şey var diyor. Bu diyor çok diyor tekin değil diyor mesela. Mesela o konuda mesela özellikle hanımlar böyle bir şey diyorsa dinleseniz iyi olur. Yani oradaki hissedişin sözel bir anlatımı yok. Bir algoritması yok. Tarif edemez niye öyle olduğunu. Ama öyle yoğun bir bilgi akıyor ki işte o bilgi aslında bir insanı gerçekten tanımamızı sağlayan en önemli parça.
2: Açık Beyin devam edecek. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Tanışma hattı ne olursa olsun, buluşma şekli ne olursa olsun, insanlar nasıl bir araya gelirse gelsin. Şöyle bir algı var, ya ilk anda ne olduysa böyle bir ateş kıvılcım çıksın, ondan sonra da ömür boyu orman yansın. Böyle devamlı alevler alevler. Şimdi böyle bir ilişki insan kaldıramaz zaten. Biraz mantıklı düşünürseniz böyle bir şey olmaz. O ilk andaki tutuşmanın sakin bir ocak ateşine dönmesi lazım. Bir şeye dönüşmesi lazım. Araştırmalar bize diyor ki, özellikle sevgili genç arkadaşlar, o ilk baştaki tutuşma var ya, hay falan. O böyle aman Allah'ım Kıvanç gibi çocuk falan var ya. O taş patlasa 2 sene kadar sürüyor. O yüksek duygulanım, onsuz uyuyamıyorum, Allah'ım olmazsa ben bir hiçim, işte benim yarım bensiz yatmaz Haluk Levent, o şarkıları dinlemek falan. Devamlı böyle o kafada olmak sürdürülebilir bir durum değil.

0: Çünkü çok fazla kaynak tüketiyor. Sizi işlevsiz kılıyor. Ama sizi o kişiye çok güzel kilitliyor. İki sene nasıl bir süre? Ne için iyidir iki sene sizce? İki senede ne olur? Hamilelik, çocuk biraz da büyür değil mi? Kabaca o kadar süre, o çocuğu hayatta tutacak bir süre garantiye almak için aklınızı alacak bir sistem garanti edilmiş gibi gözüküyor. Ama 50 sene, 60 sene, 70 sene Allah uzun ömür versin. Ömür boyu beraber yaşayan insanlarda bu iş nasıl oluyor? Bakıyorsunuz işte tamamen alakasız yerlerde tanışanlar da var. Kavga edip aşık olup bir araya gelenler de var. Görücü usulü standart evlenenler de var. Ne bileyim yanlışlıkla biriyle evlenenler var. Yolda tanışıp bir başka biriyle evlenecekken gidip onunla evlenenler var. Bütün bu hikayeleri duyuyorsunuz. Yani başlangıçta hiçbir ortak nokta yok ama ortak noktaları çok önemli. Biz de bunu nörobilimle maalesef çok yakın zamanlarda bir 15 sene kadar önce 7 numaralı görseli bir alırsak. Çok hoşuma gidiyor bu 7 numaradaki çalışma. Aslında temsili doğrudan o çalışmadan almamış ama benzer bir çalışmadan aldığım bir görsel. Aşağıda bir beyin görüntülemesi var. Şimdi yukarıdaki biraz önce sesi duydum aslında konuşmayacaktım tam görsel geldi ama bazı hanımlarda diye bir ses geldi. Şu yukarıdakileri gelince canım hepimizin içi çekiyor değil mi böyle bir şey? O yaşlara gelince hala bir şey, güvenli liman ne güzel işte ruh eşim de yanımda. Arkadaşlar yeni aşık olduğunuzda beyin filminizi çeksek şu aşağıdaki filmi görüyorsunuz ya. Onun üstünde kırmızı bir yer var. Orası masmavi oluyor. Ne demek o? Üst taraf hiç çalışmıyor. Çünkü hep aşağıdaki dürtüsel bölgeler çalışıyor. Al onu koş peşinden yakala elde et falan. O bir limbik sistem dediğimiz bölüm aktif. Fakat siz bir araya gelip de bir insanla ortak bir hikaye, ortak bir amaç, ortak bir yaşam, ortak bir yolculuk kurmaya karar verdiğinizde ve çok önemli, çok çok önemli, başka birisine doğru dönüşmeye razı olduğunuzda, onu kendinize benzetmeye değil de ya da ona benzemeye değil de birlikte başka bir şeye dönüşmeye karar verdiğinizde seneler içinde enteresan bir şey oluyor. Bu çalışmada genç aşıklar, çocuklar, mesela çok hayvanını ya da arkadaşını çok seven küçük çocuklar ve böyle yıllanmış beraberlikleri olan insanlar MR makinesine konuyor ve partnerlerini işte sevdikleri şeyi düşünmeleri isteniyor. Genç aşıklar caldır caldır üst taraf elektrikler kesik aşağısı yanıyor. Ama bu tip arkadaşları koyup da baktığınızda beynin korteks bölgesi, akıl, fikir ve bilinçli algı bölgesi çalışıyor. Yani o kişiyi düşündüklerinde bütün zihinlerinin bilinçli bölümü aktif oluyor. O diyor benim hayat arkadaşım diyor. Hayatta önce o diyor. Çünkü işte buradan geldik buraya gidiyoruz. Allah ömür verdiyse de daha devam edeceğiz diyor. Hikayenin içerisinde bilinçli olarak yerleştirdiği için bir hikaye kurgulayan yerde beynin kabuğu olduğu için o kişiyi düşündüğünde beynin kabuğu çalışıyor. Buna benzer bir görüntü çocukların çok sevdikleri arkadaşları ya da hayvanlarıyla ilgili de gözüküyor. Çocukların da hemen korteksleri çalışıyor. Çünkü onu seviyorum, sebebi bu. Şundan dolayı seviyorum, aklımı kaybettiğim için değil. İşte onunla dair zihinsel bir sebebi olduğu için. Dolayısıyla geçici bir akıl kaybı olan o ilk tutulma halini eğer böyle bir şeye çevirebiliyorsak, çok sık sorulan sorunun cevabı da buradan çıkıyor. Biz de evlenince yengemle eniştem gibi mi olacağız? Evlilik aşkı öldürüyor mu hocam? Bu soru çok geliyor. Arkadaşlar bu çalışmalara bakarsanız ve bir de tabii ki hani bizim halk bilgeliğimize bakarsanız aşk gerçekse ölmüyor, dönüşüyor. Daha insani bir bağlılığa, daha insani bir birlikteliğe dönüşüyor. Ve sanıyorum bu mesajı da burada herkes bir sevdi gibi böyle bir omuzlar düştü bir şey oldu. Hep şeyi merak ediyorlar sanki evde böyle kokteyl hazırlayıp içecekmişiz de bize aynı etki yapacakmış gibi aşkın hormonları nedir hocam bunu hep soruyorlar. Evde denemeyin arkadaşlar evde hazırlayabileceğiniz bir kokteyl değil ama beyindeki bazı kimyasalların nasıl değiştiğini anladığınızda o durumda onun bize niye olduğunu ve ne etki yaptığını da anlıyorsunuz. Biri dopamin. Dopamin neydi? Artık en meşhur nörotransmitter beyinde. Ödül hormonu. Zevk ve haz aldığımız bir şeyde beyinde dopamin artıyor. İşte o kişiyi düşündüğünüzde beyin dopamin salgıladığı için bağımlı gibi düşünüyorsunuz. Fakat çok önemli bir trik var. Çok önemli bir hile var burada. Serotonini hatırlıyorsunuzdur. Serotonin de özellikle depresyonda falan çok adı geçer. Tatmin ve iyi hissetme nörotransmitteridir. Arkadaşlar dikkat. Taze aşıklarda serotonin düzeyi depresyonun da altına düşüyor. Bayağı depresif, kara bulutlu bir hava. Neden biliyor musunuz? Benzer bir durumu obsesif kompulsif bozukluk denen bozuklukta da görüyoruz. Serotonin düşüyor, kendini berbat hissediyorsun. Ama aklına ne zaman o geliyor? Puf, dopamin. Aklından o gitti mi dopamin düşüyor, serotonin de düşük düşüyorsun. Devamlı ayık kalabilmek için onu düşünmek zorundasın. O düşünme hali aslında obsesif kompulsif bozukluğa benzer bir devre oluşturuyor beyinde. Gece gündüz ondan gayrı hiçbir şey düşünemiyorsun. Nasıl hile ama? Bak, milyonlarca yıldır ayar niye yapılmış? İşi gücü bırak onu düşün, adamı hasta etme. O yoksa sana hayat yok. Resmen beyin kimyası böyle. Bir şey daha var, norepinefrin. Bugün özellikle eğitimde en meşhur transmitterimiz oldu. Dikkat ve odaklanmayla ilgili çünkü. Bir sürü dikkat ilacı onun üzerine çalışıyor. Norepinefrin öyle bir artıyor ki böyle bir kilitleniyorsun, onun adı dışında hiçbir şey duymuyorsun. Bulutlarda onu görüyorsun. Devamlı telefon çalınca o arayacakmış gibi geliyor. Her an dikkatin belli bir konu üzerine odaklanmış. Bu da tabii ki avcı bir canlı olarak bütün dikkatinizi ve odağınızı avın üzerine toplamakla aynı şey. Son bir hormon var ki bunu seveceksiniz. NGF diye kısaltılır. Neuro Growth Faktör. Sinir hücrelerine haydi arkadaşlar, hayat yaşamaya değer. Kollarınızı, budaklarınızı uzatın. Yeni bağlantılar yapın. Mümkünse bölünün, sayılarınızı arttırın. Çünkü burada çok güzel bir şey oluyor. Bizim daha yaşayacak çok güzel günümüz var diye bir mesaj oluşturuyor aslında. Ve beynimizin işe yaramayan hücreleri bloklanırken yeni ve taze hücreler, yeni ve taze bağlantılar oluşturuluyor. Böyle bir zihni açılıyor insanın o devirlerde, dikkat ettiniz mi? Bir şiir yazasınız geliyor. Daha önce yapmadığınız bir şeyler yapasınız geliyor. Sen böyle yapıyorsun. Sana pek olmamış galiba. Olsun, görüşürüz. Bir iki tanesi de yakaladım seni. Yok yani, çok öyle değil. Valla adamı alır götür yeminle. Duvardan duvara vurur. İnşallah sana da olsun tez zamanda. Bu bütün profile bak. Bu arada arkadaşlar, 4 tane hormon değil sadece. Daha 30 tane sayarız ama bu 4 tanesi bize ne gösteriyor? Çok ciddi bir aşk haline, bir yönelim haline sokuyor seni. İyi ki de böyle bir şey yapıyor ama ömür boyu da olmaz değil mi Samet? Yani bu belli bir süre olsun, tadında kalsın. Yoksa cılkı çıkar. 30 sene sonra böyle yapın, ne iş güç kalır, ne para pul kazanabilirsin. Hiçbir şey olmaz. O yüzden işleme dönmekte fayda var. Siz bir el kaldırıyordunuz. Buyurun, size de mikrofon alalım.
1: Merhabalar hocam. Kerem. Merhaba. Ben. Benim sorum...
0: İsmini kaçırdım.
1: Kerem.
0: Keremciğim, hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Benim sorum, aşk acısının beynimize ve bedenimize etkileri neler?
0: Of of.
1: Bir de hocam, birini unutamamanın uzun vadede bize etkisi nasıl olur?
0: Ben anladım şimdi, bak nasıl düz soru sordu ama arabesk name gibi gelmedi mi size? Yani böyle ciğerden. Şimdi arkadaşlar, aşk acısı, biraz önce çizdiğimiz o pembe tabloyu düşünün. Bütün odak bir durumdaydı, bir kişideydi, bir vuslattaydı, bir kavuşma içinde her şey. Onun olamayacağını anladığınızda bu bedeninizden bir parça koparılmasıyla aynı etkiyi yapıyor. Beyinde reddedilme, özellikle romantik olarak reddedilme ve ayrılık fiziksel acı veren bölgeler tarafından işleniyor. Siz fiziksel acı, mesela kolunuz bacağınız kesildiğinde, yaralandığında, hatta bir organınız koptuğunda ne hissediyorsanız hemen hemen beyindeki tepkiler aynı. Fiziksel acıyla çok benziyor. O yüzden içim yanıyor diyorlar mesela, değil mi? Böyle işte yüreğim dağlanıyor falan gibi ifadeler var. Yanmayla alakalı şeyler çok fazla. Bu bağlanma güdüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren, böyle deyince biraz sevimsiz oluyor biliyorum ama o güdünün ne kadar belirleyici ve kuvvetli olduğunu gösteren bir şey. Bir kere arkadaşlar, kolay bir acı değil. Mesela şöyle vakalara rastlıyorum. Birisi yeni ayrılmış ya da terk edilmiş ya da sevdiceğinden ayrı düşmüş. Arkadaşınız olsun. Böyle fis fis oturuyor. Geliyorsun, aman be, neye takıyorsun kafaya? Bırak gitsin, sana başkası mı yok? Arkadaşlar, bu çok kötü bir yaklaşım. Yani elini sallasan ellisi. Özellikle ayrılık acısı çeken bir insana bu yapılmaz. Yani kolu kopan birine ne var canım, takarız bir tane falan demek gibi bir şey yani. Onun yerini tutmaz. Hiçbir şey onun gibi olmaz. Bir kere arkadaşlar, her türlü ayrılık ve kayıpta bu acı, işte mesela bir insanın kaybında yas dediğimiz bir süreç var. İlişki kaybında da oluyor aynı yas dediğimiz süreç. Aslında çok önemli, iyileştirici bir rehabilitasyon fazıdır. O fazı geçirmeyen insanlar iyileşemezler. Mesela hemen bir başka ilişkiye koşmak, hemen ilaçlara bilmem nelere sarılıp ya da işte bir takım maddelere sarılıp kendini uyuşturmaya çalışmak. Bunlar hiç iyi seçenekler değil. Kayıp o duyguyu yaşatacak ki o duygu seni adeta bir işte demiri ateşle döver gibi yeniden şekillendirsin ve hayata daha güçlü bir şekilde hazırlanabilesin diye. İlla ki kayıplar olacak, illa ki ayrılıklar olacak. Hayat bu. Her şey böyle fotoroman gibi git. Fotoroman bilen var mı ya aranızda? Ne kadar yaşlı olduğum çıktı ortaya. Fotoroman dedim yani. Çok özür dilerim. Burayı kesin abi. Fotoroman diye bir şey yok. Ne var şimdi? İşte dizi. Pembe dizi gibi falan. Pembe dizi bile eksildi. Hayat öyle bir şey değil. Hayatta her türlü durum olacak. Biz neydi ana mottolarımızdan bir tanesi? Bu hayata sadece iyi hissetmek için değil, ne hissedilmesi gerekiyorsa onu sonuna kadar hissetmek için geldik. İyice hissedelim ki iyice insan olalım. Çünkü buradaki amaç üremek, para biriktirmek bilmem ne falan değil. Buradaki amaç başka bir şey olmalı. Onun da ne olduğunu ben söylemeyeyim artık. Siz benden muhtemelen iyi biliyorsunuz.
2: Peki diyelim ki çok seviyoruz ama karşılıksız bir aşk yaşıyoruz. Şeydeki gibi mesela Dostoyevski'nin Beyaz Geceler romanındaki gibi. Hı hı. Unutmak için neler yapabiliriz? Bu süreci nasıl aşabiliriz?
0: Unutmak için süreçler gerekiyor diyorsun. Ha o şey aylık acıdan sonra ben onu nasıl unutacağım? İşte bu biraz önce yas dediğim hadise vardı ya aslında. O yas unutamamaktan geliyor. Yani bir şey kopmuş gibi ama şimdi şey garip gelmedi mi size? Aslında duygusal bir şey yaşıyorsun ama fiziksel bir acıyla benzer algılanıyor bedende. Onun fiziksel bir şey olmadığını, onun siz demek olmadığını, yani benliğinize hakikaten o kadar hasar vermediğini anlayabilmeniz için o zamanı vermeniz lazım. Bir sürü teknik söyleyebilirler size, bir sürü ilaç önerebilirler ama tekrar söyleyeyim bunların hiçbiri kalıcı değil.
2: Yani değişmemiz mi lazım?
0: Değişmeniz gerekiyor. Mesela Dostoyevski olup roman yazmanız gerekiyor. Yani zaten bu kadar edebiyat, bu kadar müzik oradan çıkmıyor mu? Ya iyi biten aşk hikayesi duydunuz mu siz ya? Sonuna kadar mutlu. Masal onun adı. Gerçek hikayelerde hep bir vuslat problemi var. Ferhat dağları deldi, Mecnun çöllerde yuvarlandı. Sonuç? Boşa. Kavuşma olsa zaten bu kadar havalı olmaz. O yüzden biraz da insan dramı acık oradan geliyor gibi. Şimdi bir söz var. Bence ruh eşi konusunda bilim çok şey söyleyebilir ama genellikle edebiyatçılar bu işe çok güzel bir nokta koyuyorlar arkadaşlar. Söyleyeceğim bakalım kimi söylediğini yakalayabilecek misiniz? Derler ki senin gönlünden geçirdiğin kişi seni gönlünden geçirir. Ruhların dili yanılmaz. Bunu kim söylemiş olabilir? Tabii ki Halil Cibran. Böyle laflar ondan gelir değil mi? Yani okuduğunuz zaman gerçekten vay be acaba mı dedirttirecek olan şey aslında bilimsel veriden çok biraz edebiyat oluyor. Ruh eşini hala bulamadıysan üzülme. Bu senin eşsiz bir ruh olduğunu gösterir diyor. Gabriel Garcia Marquez efendim. Vefat etti biliyorsunuz Nobel ödülü yazar. Bu da çok güzel. Yani ruh eşini bulamadıysan eşsiz bir ruhsundur ama çok da matah bir şeysin demek değil. Belki de eşini bulana kadar o ruhu biraz daha geliştirmek lazım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, elleri görüyorum, konu coşkun ama gene lafı doldurduk, programın süresini bitirdik. Bir sonraki bölüme kadar biliyorum, hepimiz sabırsızlanıyoruz. Ben de bir sonraki bölümde konuşacağımız konuyu sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü yani hayatımızın aşkını bulmak, ruh eşini bulmak için her şeyin yanında bir de biraz oturduğumuz yerden kalkıp o sosyal medya uygulamanı mıncıklamaya bırakıp acık harekete geçmek lazım. Zira biz gelecek haftaki bölümde efendim beynimizi coşturan hareketler başlığıyla bir araya geleceğiz. Belli mi olur? Belki ruh eşiniz onların sonucunda bulunur. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.

0: Bonjour à tout le monde.
1: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor. Bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. İstanbul ve Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara 33 derece. Ege'de de sıcaklık İzmir, Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 03.42'de kaydedilen depremin derinliğinin 7,44 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı. Sarsıntı Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstüne altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimiz de değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
1: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
2: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
1: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kati Merini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar arttırılıyor, cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
2: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Göktaş, evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişmelerini destekleyen koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimizi, çalışmalarımızı daha sağlam bir zemine kavuşturuyoruz dedi. Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak ifadesini kullandı. Kanunun ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
5: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
4: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
6: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
7: Kim ister bu?
6: Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
4: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim, Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. ön şart MGK'nın terör örgütünün fesline ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öndürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Süreci akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras değerlendirdi.
7: Son derece hayırlı bir süreç. Önemli bir eşik aşılmış oldu. Bütün bu süreci kilitleme ve engelleme girişimleri boşa çıkarıldı. Genel olarak Türkiye kazandı diyebiliriz. Bunun kaybedeni yok. Bu süreç bölgede de barış açısından ilk adım olduğu için belki kaybedenin Netanyahu olduğu söylenebilir. Hakikaten tartışmalarda bazen inanmıyorum. Bu ülkenin temel kurumları, başta parlamento olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu, istihbarat, güvenlik bürokrasisi, büyük bir zaaf, ihanet içinde olduğunu ima eden bakış açıları kabul edilebilir işler değiller. MGK denetiminden geçecek bir süreçte MGK bu işi başaramaz. Parlamento zaten bu süreci yönetemez anlamına gelecek yaklaşımların doğru olmadığını biliyoruz. Anayasaya aykırılık gibi tezler tarihsel olarak da biliyorsunuz doğru değil. Mustafa Kemal döneminde 1928 sürecinde de benzer bir adımlar atılmıştı. Nasıl Mustafa Kemal'in hukuka aykırı bir adım içinde olduğu söylenemezse bu yasal düzenlemenin kendisi de bir emme basma tulumbaya atılan konvansiyonun ilk adımı. Yani önümüzdeki süreçte sonbaharla beraber hem bu süreç izlenecek meclis ve MGK ekseninde hem de bir dizi yeni yasal düzenleme, siyasi partiler yasası, seçim yasası ve giderek anayasa. Yani son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünya çatışma çözümlerinde bile çok nadir gördüğümüz bir modelle karşı karşıya olduğunu söylenebilir. Saravan Oluç'un müdahalesi son derece yerinde. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın bir pazarlık konusu olduğu iddiası hakikaten yakışıksız bir iddia. Birkaç nedenden dolayı bir kere Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabilmesi için bu yasaya da gerek yok. Yani uluslararası mahkemelerin kararlarını bulmak yeterli. Ayrıca bilgi kirliliği içerisinde bir siyasi yasaklama söz konusu değil. Çünkü yargı süreci bitmiş değil. O yüzden hani bunun üzerinden bir polemik yapılması. Üstelik bu polemiğin de yani zaten sürece destek veren bir siyasi partimizden gelmesi. Ben de izlerken rahatsızlık duyarak izlemiştim. O yüzden müdahalesi olmadığı yerinde tahmin ediyorum. Onlar da yaptıkları gafı yanlışını fark etmişler. Bu itirazlardan bir tanesi de biliyorsunuz. Çerçeve yasa diye bir yasa başlığı olabilir mi? Ya insan bir yasanın adına bakmaz mı? Yasanın başlığı çerçeve yasa değil ki, bu kamuoyuna bir yönelik bir şey. Bir de komisyonda yapılan itirazlar, işte akademisyenler dinlense, şehit anaları dinlense falan, bunlar zaten TBMM çözüm komisyonunda yapılmış işlerdi. Ama İYİ Parti orada biz yok bir daha olsun demesi, yani konuyu uzatmaktan başka bir şey değil. Genel kurulda daha tabii hızlı geçecek. Çünkü biliyorsunuz teklifle tasarı arasındaki fark, tekliflerin milletvekilleri tasarının hükümet tarafından gelmesi. Bazı belki müferit müdahaleler olabilir ama esas itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Kaplumbağaları biliyorsunuz kafasını çıkardığı zaman ilerler. Bir risk alınmış mıdır? Belki alınmış mıdır? Alınmıştır. Ama bu TBMM kararından sonra son derece hızlandırılmış bir sürecin içine gideceğiz. Bir şarkı vardı bilirsiniz, daha gidecek çok yolumuz var diye. Aslında uzun bir yolun ilk başlangıcı değil. Şimdi biraz teknik meselelere kamuoyu çok sıkıştırılıyor. Ahali de yani buna sıkılıyor. Burada önemli olan siyasi kararların olması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekseriyetin bu meseleyle bir politik irade ortaya koyması son derece sevindirici. Takvimlendirme şöyle, yani 6 ay vesaire deniyor, bir yandan da Türkiye'nin önünde bir anayasa meselesi var. Yani aslında Cumhuriyet'in tamamlanması ve demokratik Cumhuriyet'in inşa meselesi bir yandan ilerleyeceği için bu takvim çok üzüleceğini zannetmiyorum. Bazı radikal ve marjinal kesimlerden deme yönelik de ya da Kürt hareketine yönelik de, hatta Öcalan'a yönelik de eleştiriler var. Onlara şu söylenebilir, bu 6 aylık sürede başvuru sizin iradenize bağlı. İstemezseniz başvurmazsınız ama belli ki bu böyle bir eğilim içerisinde olanlar son derece marjinal ve maalesef küresel güçlerin kolaylıkla etkisi altına girebilecek kesimler. Bazı eleştiriler var, numaralı cumhuriyet olur mu falan diye. Bunun numarayla falan ilgisi yok. Birinci grubun anayasası vardı. Sonra ikinci grubun anayasası ve rejimi oldu. Şimdi bir tür nasıl diyelim karma ya da hibrit bir anayasa. Anayasanın demokratikleşmesine doğru gidiliyor. Bu konuda da çok enteresan çapraz mutabakatlar olacağını düşünüyorum. Ve referanduma gidildiğinde biliyorsunuz bu yasanın da referanduma gidileceğini iddia edenler olmuş, şu yasaların gitmeyeceğini biliyoruz ama anayasal değişiklikte hakeza bu sürecin bir kere daha toplumun onayına sunulmuş olacak. Yine göreceğiz ki çok büyük ekseriyetle kabul görecek. Bütün bu tartışmaları zaten en büyük talihsizlik şehit aileleri üzerinden yapmak. Hiçbir şehit ailesi terörün devam etmesini, şiddetin devam etmesini istemez. O yüzden bu acıları tokuşturmak ya da bu acılar üzerine araçsallaştırarak siyaset yapmak doğru bir tutum değil zaten. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ekseninde ki bir ara Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili bir tanım vermişti. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı üzerinden bazı değişiklikler gerekiyor ama unutmayalım daha önce de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 64 madde hatırladığım kadarıyla değişmiş ama başkanlık meselesi nedeniyle tıkanmıştı. Dolayısıyla o değişikliklerde, makul değişikliklerde onları da elde var bir haline getirmek gerek. Ama ilginç bir şekilde meclis başkanı dahil anayasa değişikliğinden çok yeni bir anayasa olarak meseleyi tarif ediyor. Kategorik olarak karşı çıkmamak lazım. Gelen metni görmek, o metin üzerinde müzakere yaparak hakikaten 12 Eylül rejiminin bu deli gömleğini artık topyekun iktidarıyla muhalefetiyle kurtulmamız gerekiyor. 6 ay sözüne bakmayın. Bunu çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani kış gelmeden birkaç ay içerisinde bu süreç tamamlanır. Sürecin teyidi ve tespiti o kadar zor bir şey değil. Şu andaki konuşmamıza dair olmak üzere uydu teknolojisiyle her şey izleniyor ve takip ediliyor. Bu barış süreci bölgesel barış da içerdiği için hızlandırılmış bir süreç olacak. Yani Suriye'nin sınır güvenliğinin Suriye merkezi devleti tarafından sağlanması çok önemliydi. Irak'taki kalkınma yolu projesi vesaire. Dolayısıyla meselenin bölgesel kısmını da hızlandıracak bir süreç olacak bu. Yani sonbaharın sonuna doğru büyük ölçüde sağlanacağını varsaymakta fayda var.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
8: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
9: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Behbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Bir haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İlksen Başkanımız yalnız değildir." sözleriyle duyurdu. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çevresindeki 4 bina zarar gördü. Binalar tahliye edildi.
3: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
10: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
3: Olay 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
11: Çocuklar deprem oldu diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmıştı. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
3: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
0: Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu. 37 yaşındaki kadın bir süre sonra rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedaviye alındı ancak kurtarılamadı. Ordu'da mevsimlik tarım işçisi olan iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybederken 14 yaşındaki kardeşinin durumu kritik. Olay Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Fındık hasadına katılmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya gelen 14 yaşındaki Savaş Özarış ile ağabeyi Ersin Özarış serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan kardeşler 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybetti. Kardeşinin durumu ağır. Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı %97'den 98'e yükseldi.
8: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
12: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları Bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
8: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
12: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
8: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
12: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
8: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
0: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu düzenlendi. Aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden 2 kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen bir şebeke tespit etti. Şüphelilerin kamuoyunda Rojin Kabayiş, Hiranur, Nilgün Aygar ve Kıvanç Umman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Zanlıların yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden ailelere zorbaladığı, şantaj ve tehditte bulunduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikisi tutuklandı. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Sızran kentinde bir sanayi tesisi hedef alındı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Sırbistan'daydı. Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri ABD'den her ay alacaklarını söyledi.
13: Ukrayna, Rusya'da sanayi tesislerine hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin Sızran kentinde bir fabrika vuruldu. Çıkan yangın hızla yayıldı. Kent kısa sürede alevlere büründü. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu. Bazı binalar yandı. Saldırılar sırasında Sırbistan'da olan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski şu ana kadar Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermeyen mevkidaşı Alexander Vučić ile görüştü. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan füzeleri göndereceğini söyledi. İsrail'den de füze satın alabileceklerinin altını çizdi.
14: Ruslar Moskova çevresinde 3 katmanlı hava savunması kurmuş durumda. Uçaklarına ve ellerindeki diğer her şeye ek olarak başkenti koruyan 3 hava savunma halkası oluşturmuşlar. Enerji altyapısını ve diğer stratejik tesisleri koruyorlar. Ama karşılık veriyoruz.
13: Zelenski, Rusya'nın hava savunmasının aşılması için Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna savunma sanayisinin 2 kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verme kararından geri adım atmıştı. Patriot füzelerinin üretimine rıza göstermedik, bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum demişti.
0: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması İran'la Umman arasındaki anlaşmaya bağlı. Ancak anlaşma sağlanamazsa ABD yeniden saldırılara başlayabilir. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise savaştan çıkış yolu arıyor. İddia ABD basınında yer aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran savaşından çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan televizyonu CNN'den. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Deneyimli komutan bu endişelerini Washington yönetimiyle de paylaştı. Kane'in son haftalarda aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade ediliyor. Kane yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunuyor. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı yaptığı görüşmeler boyunca Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde de durdu. CNN'e konuşan kaynaklar Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını iddia ediyor. Hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceği düşünülüyor.
0: Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle hayli zorlu. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısında da artış var.
3: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
0: Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe kararı aldı. Bu destekle Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi hedefleniyor. Açıklama Dünya Bankası'ndan geldi. Hibe edilecek kaynakla Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesi de desteklenecek. Projeyle bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de planlanıyor. Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin arttırılması da hedefler arasında. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması desteklenecek. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları sürse de sürecin tamamlanmasına artık günler kala listelerde dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu sene hangi bölümlere de daha fazla ilginin olduğunu eğitim uzmanı Muhammed Tosun NTV yayınında anlattı.
3: Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son günler. Pazartesi günü saat 23.59'a kadar listeler tamamlanıp sisteme girilmeli. Peki sıralama nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?
15: Kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal eşit ağırlık sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Burası 200 bin civarında olabilir.
3: Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
15: Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor.
16: Bu ikisi arasında karar var.
3: Peki bu sene hangi bölümlere ilgi yüksek?
15: Sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor.
3: Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündeminde üniversite sınavı da olan Bakan Tekin, gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
17: Bakanımız.
18: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuşan Bakan Tekin gençlerin sorularını yanıtladı. Sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olmadığını belirtti.
17: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale gelecek. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyin. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiz.
18: Bakan Tekin bu yıl üniversite sınavına giren ve seneye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.
17: Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
18: Öğrencilere yabancı dili geliştirmenin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dil öğrenme platformu Dilimi önerdi.
0: Türkiye modern pentatlon branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada kadınlar finale 18 sporcu katıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu eskrim, engel parkuru, yüzme ve lazer ram branşlarında yapılan yarışta rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Belaruslu Anastasia Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya kazandı. Organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak şampiyon sporcuyu tebrik etti. Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi tribüne olan ilgiyi arttırdı. Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ın takıma katılması sonrası kulüp tarihinin en yüksek kombine satış sayısına ulaştı. Trabzonspor şu ana kadar 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını, yeni hedefin ise 25 bin kombine olduğunu açıkladı. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada bazı rekorların sadece rakamlardan ibaret olmadığı ve bu durumun bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek bir yürek olmuş camianın gücünü anlattığını belirtti. Fındık hasadı için Ordu'ya giden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ders zili çaldı. Çocuklar çadır kentlerde oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor. Derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerle de yaz tatilini verimli geçiriyor.
3: Aileleri Ordu'da fındık bahçelerinde çalışıyor. Onlarsa okul sıralarında. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları çadır kentlere kurulan prefabrik sınıflarda ders başı yaptı.
19: Okul öncesinden 42, ilkokuldan 105, ortaokuldan 72, toplam 219 öğrenciye ulaştık. Aileleri bahçelerde olan öğrencilerimizin burada verimli vakit geçirmesi, sosyal aktivitelerden geri kalmaması için onlar adına büyük bir avantaj sağlıyor.
3: Çocuk işçiliğini önlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü bir projeyi hayata geçirdi. Fındık hasadı için farklı illerden Ordu'ya gelen işçilerin çocuklarına eğitim veriliyor. 8 derslikte 11 öğretmen ve bir gönüllü görev yapıyor. Çocuklar Türkçe, matematik, resim ve müzik dersleri görüyor. Okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ayrı sınıflar da oluşturuldu.
19: Öğrencilerimizin buradaki başladığı seviyeden buradan ayrılırkenki seviyeler arasında büyük bir farkı oluyor. Kendilerini geliştirmiş oluyorlar.
3: Ders bitince etkinlik zamanı başlıyor. Çocuklar yüzüyor, spor yapıyor, tiyatro ve film izliyor.
20: Annem fındık toplamaya gittiğinde ben okula geliyorum. Sonra öğretmenlerimi çok tebrik ediyorum. Öğretmenlerim hepsi çok güzel çocuklar ders veriyorlar.
3: Projenin amacı yalnızca çocuk işçiliğinin önlenmesi değil, onların eğitimden uzaklaşmasını önleyerek yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanmaları da sağlanıyor.
0: İlayda Balfilis henüz 31 yaşında, 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline ihtiyacı var. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapılabildi. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce hastanın umudu organ bağışı.
1: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum. Ben henüz 31 yaşındayım. Bu 4 ayda bir anneler günü, bir babalar günü, bir okul etkinliği kaçırdım. Oğlum bunlarda bizde değildi. Şu an bile beni hastanede değil, tatilde biliyor.
3: İlayda Balfiliz'in akciğerini söndüren, onu nefes

0: çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir
1: arkadaşım... Yalnızca Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
2: Bir sonraki anneler gününde oğlumun yanında olmak istiyorum. Onun daha sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
1: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
0: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
1: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ yeni hastane yatırımları müjdesi verdi. Ergene'deki hastanenin birkaç hafta içinde hizmete gireceğini söyledi.
4: 1,5 milyonluk bir sağlık ordusuyla 3 milyon kez her gün 3 milyon kez insanlarımıza sağlık hizmeti için dokunuyoruz. Şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla sağlık teknolojisini, üretimini ve hizmetini onlara sunuyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tekirdağ'daydı. Sağlık Bakanlığı ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği'nde yapılan Kapaklı Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Türkiye genelinde 27 şehir hastanesinin 39 bin yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten Bakan Memişoğlu, Tekirdağ yeni hastane yatırımları müjdesi verdi.
4: Ergene'deki hastaneyi de birkaç hafta içinde teslim alıp insanlarımızın hizmetine sunacağımız gibi, Tekirdağ'ın eski hastanesinin olduğu yere 100 yataklı bir devlet hastanesi yapacağımız gibi, aynı zamanda Çorlu'da 250 yataklı ek bina yapacağımız gibi bu hastanede hizmeti açıyor. Hepinize saygılar sunuyoruz.
1: Sağlık Bakanı Çerkezköy'de ilaç üretim tesislerini de ziyaret etti. Ar-Ge faaliyetleri, yatırım planları, üretim altyapısı ve aşamaları hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ve sağlık teknolojilerinin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmaların daha da ileri taşınacağını kaydetti.
3: Türk fındığının Hindistan'da daha geniş pazarda ve daha çok üründe kullanılması için önemli bir ziyaret gerçekleşti. İhracatçılar Hindistan'da hem sektör temsilcileriyle hem de imalatçılarla buluştu.
1: Fındık ihracatçıları Hindistan'da sektör temsilcileriyle buluştu. Amaç bu geniş pazarda Türk fındığının farklı türlerde kullanımını sağlayabilmek. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İşbirliği'nde düzenlenen programda heyet Yeni Delhi ve Mumbai'deydi. Yeni ürün geliştirme çalışmaları ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları da ele alındı. Hindistan'ın önde gelen çikolata ve dondurma imalatçılarıyla kahve zincirlerine ziyaretler düzenlendi. Türk fındığının çikolata, pastacılık, dondurma ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi farklı ürün gruplarında kullanılmasına yönelik değerlendirme yapıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'ı yalnızca ihracatımızı artırabileceğimiz gelişen bir pazar olarak değil, Türk fındık sektörünün uzun vadeli ve stratejik ortaklarından biri olarak görüyoruz dedi. Amaçlarının kalıcı işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi. Sabır, ihracat miktarının 2020 yılındaki 352 ton seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 1000 tona ulaştığını belirtti. Hedefin ilk etapta 5000 tonu yakalamak, uzun dönemde ise 20.000 tonun üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.
3: Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulacak açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu yaptı.
5: Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni

0: Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk dünyasında birlik sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
0: Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Ortak koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Zorlu, Ankara'nın 29-30 Ekim'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirtti.
2: Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen medya ve içerik fuarı MIPCOM'da dünyaya tanıtılacak.
3: Burası her yılın Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli medya ve içerik fuarlarından biri olan MIPCOM. Türkiye'deki onlarca dizinin dünya pazarına açıldığı etkinlikte bu yıl Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin dünyaya tanıtılacak.
4: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yaza evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
5: Sana emanet ettim her şeyi. Nasıl bıraktıysam öyle olmak isterim.
3: Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'u başrolde buluşturan dizi sezon boyunca zirveden inmedi.
6: Ben seni çok üzerim be Çirkin.
7: Üzecek sen de sen üz beni.
5: İhanetin en acısı nedir biliyor musun?

0: Genç bir kadının hayat mücadelesini merkeze alarak sarsıcı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor.
1: Yanımda seni görüyorum Türkiye. Öyle denk geldi galiba. Denk gelmiş olsun.
2: Böyle küçük hesaplar yapıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
0: Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı Çirkin'in yönetmeni ise Burcu Alptekin ve Merve Çolak.
3: Destek olurum. Bizim aramızda hiçbir şey yok derim. Kadir kızını seviyor derim.
2: Burada yaptığın hatayı hayatında ödersin.
0: MİPKON Fuarı bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
2: Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
4: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle devam edelim.
5: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde.
0: Buğra Kekik'in senaryosunu yazıp yönettiği Keloğlan ve Hayvan Dostları, köyde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında yaşanan bir olayla başlıyor.
6: Bir çocuk yaşar köyde, adı Keloğlan.
0: Gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Bu gizemli olayı çözmek isteyen Keloğlan, Tombik Tekir, Civciv ve Homur'dan yardım alarak bir maceraya dalar.
6: Kalbi kocaman.
0: George Orwell'in Unutulmaz kitabından aynı adla uyarlanan hayvan çiftliğinin yönetmen koltuğunda Andy Serkis oturuyor. Seth Rogen, Glenn Close, Woody Harrelson gibi yıldız isimlerin orijinal seslendirme kadrosunda yer aldığı animasyon, kendi çiftliklerinde yeni bir düzen kurmak için mücadele eden bir grup hayvanın hikayesini konu ediyor.
7: So what do we do?
4: Beyaz Perde'den bir haberle veda edeceğiz. 2002'de başlayan Örümcek Adam macerasında yönetmenler, oyuncu kadroları, hikayeler dönüştü. Son filmiyle rekora doğru koşan Örümcek Adam'a mercek tuttuk biz de.
0: Marvel sinematik evreninin genç yüzü Örümcek Adam'ın birbirinden renkli maceraları 14 yıldan bugüne sinema perdesine yansıtılıyor. 15 genetically enhanced super spiders. Yıl 2002. Peter Parker okul gezisi sırasında bir örümcek tarafından ısırılır ve olanlar olur.
8: Are you alright? I'm fine.
0: Sam Raimi'nin yönettiği ilk Örümcek Adam macerasında Peter süper güçlerini keşfeder ve amcasının kaybıyla mücadele eder. Büyük gücün getirdiği büyük sorumluluklar ve aile olgusu ilk filmin yapı taşlarını oluşturdu. Ve tabii ki aşk. Tobey Maguire'a başrolde Kirsten Dunst eşlik etti. Filmde özgür dijital kameralar, Örümcek Adam'ın kostümündeki ışık yansımaları gibi birçok teknolojik gelişmeden yararlanıldı. Peter'ın Mary Jane'in düşen yemek tepsisini ve yiyecekleri havada yakaladığı sahnede Maguire'ın eline yapıştırıcı sürüldü ve sahne tam 156 tekrarda çekildi. Yıl 2004. Yönetmen koltuğunda yine Sam Raimi, başrolde ise Maguire ve Dunst ikilisi yeni maceranın yıldızları sayılabilirdi. Ancak ikinci filmde yıldızlaşan Alfred Molina tarafından canlandırılan kötü adam Doktor Ahtapot oldu. Çılgın profesör, canlı gibi görünen ahtapot kolları, karakterinin derinliği ve tabii ki Molina'nın performansı gibi nedenlerle zirveye yerleşti. Peter Parker'ın gündelik hayatıyla süper kahramanlık arasında denge kurmaya çalıştığı ikinci film, en iyi görsel efekt dalında Oscar ödülü kazandı. Müzik Yıl 2007. Üç kişilik dev kadroyu görmeye alışan seyirci bu kez kötü adamı çok sevecekti.
9: This man killed my uncle.
10: He's still out there.
0: James Franco'nun hayat verdiği Harry Osborn, ilk filmde babasını öldüren örümcek adamdan intikam almak için and içti.
11: You knew this was coming, Pete.
12: I didn't kill your father.
0: Filmde kötülerle mücadele eden kahramanımız bir yandan da içindeki kibri ve karanlığı da keşfetti. Üçlemenin en yüksek bütçeyle çekilen üçüncü filmi 895 milyon dolarla en yüksek gişe hasılatına da ulaştı. ...2012 ve 2014'te Andrew Garfield'ın süper kahramanı canlandırdığı iki film daha çekildi. Hikayede çokça karakter, birçok yan hikaye ve aceleci bir tavır izleyen seyirci iki filme de geçer not vermedi.
13: Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell.
0: Takvimler 2017'yi gösterdiğinde Amerikan kültürünün kahramanı Örümcek Adam'ı bir İngiliz'in oynayacağı gerçeğiyle yüzleşen sinema severler kısa zamanda bu sevimli İngiliz genç aktörü bağırlarına bastı.
14: And that's where you operate.
15: Oh.
14: All right.
16: It's not a hug. I'm just grabbing the door for you.
17: All right, kid. Good luck out there.
0: Örümcek Adam eve dönüşte genç, canlı, iyi niyetli bir lise öğrencisi Demir Adam'dan aldığı mentörlükle hayatta kalmayı öğrendi, gelişti ve büyüdü.
18: You're not ready yet.
19: You're the Spider-Man.
20: No, I'm not.
0: İngiliz bir örümcek adam, Zendaya'nın oynadığı siyahi bir sevgili, Filipin asıllı bir yakın arkadaşın yer aldığı oyuncu kadrosu, sinemada ırksal çeşitliliğe dair de bir şeyler söylüyordu. Hemen iki yıl sonra vizyona giren Örümcek Adam Evden Uzak'ta filminde rota Avrupa'ya çevrildi.
21: What do you want, Peter?
0: Klasik Örümcek Adam filmlerinin aksine hikaye New York gökdelenlerinde değil, Venedik, Prag, Berlin ve Londra gibi ikonik başkentlerde geçti.
22: Sometimes people die.
0: Iron Man'in ölümünü atlatmaya çalışan Peter aynı zamanda aşık bir genç adam olacaktı.
23: My life has felt normal.
0: 2019'da serinin Eve Dönüş Yok isimli halkasında Holland ve Zendaya'nın birliktelikleri gün yüzüne çıktı. Seyirci ikilinin sahnelerine daha içten gözlerle baktı. Evrenin kapılarının açıldığı filmde yanlışlıkla diğer evrenlerdeki örümcek adamlar Peter'ın evine geldi. Üç örümcek adam düşmanlarını iyileştirecek panzehirleri hazırlamak için okul laboratuvarında bir araya geldi. Bu sahnede meşhur internet akımı olan birbirini gösteren örümcek adamlar canlandırıldı.
24: I was in the Avengers.
25: The Avengers?
24: Yeah.
25: That's great.
0: Peter Parker eskisi gibi neşeli değil, yapayalnız ve karamsar. Tom Holland'ı dördüncü kez Örümcek Adam karakteriyle gören seyirci bu yeni filmin etkisinden kurtulamamış görünüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Örümcek Adam yepyeni bir gün, 1 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmleri listesinde ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise yine bir Marvel filmi olan Avengers Endgame var. Film ülkemizde 800 bine yakın bilet satarak gişenin ilk sırasındaki yerini aldı.
26: Go home!
0: 225 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2 saat 25 dakikalık filmi diğer 3 filmden ayıran bazı özellikler var.
27: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
28: What did you say your name was?
0: Peter Parker'ın yaşadığı yoğun yalnızlık ve psikolojik baskı, güçlerinde kontrolsüz ve tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor. Doktor Ahtapot ya da Thanos gibi fiziksel olarak dövüşebileceği düşmanlar yerine bu kez insanların zihinlerine atlayabilen mistik bir düşmanla savaşıyor.
10: We are faced with a danger that we can't control.
0: Yapay zeka ile oluşturulan yüksek teknoloji ürünü kostüm yerine Peter kendi elleriyle diktiği basit kumaştan kostümüyle sahaya çıkıyor. Peter'ın en yakın dostlarının beyni yıkandığı için varlığından habersizler. Peter sevdiği kadının hayatına başka birinin girdiğine tanık oluyor. Even if it breaks Peter Parker's heart. Tek başına karakterin yeni karanlık hikayesinde Holland'a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
12: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor. Bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. İstanbul ve Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara 33 derece. Ege'de de sıcaklık İzmir, Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece.
11: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, iyi pazarlar. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim balıkçı barınağı yakınlarında tespit edildi. Deniz polisi bölgede su altı görüntülemesi yaptı. Patlayıcı taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Cisim Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Rüzgarın etkisiyle bir ara kıyıya 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Cisim yeniden yaklaşık 400 metre açığa sürüklenince yol kontrollü olarak açıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, Ankara'dan bölgeye gönderilecek SAS komandolarının sabah saatlerinde Hopa'ya ulaşacağını ve cismin güvenli mesafeden patlatılarak etkisiz hale getirileceğini belirtti. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içinde barındıran kanun, resmi gazetede yayımlandığı düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesilen üniversiteye başvurması gerekiyor. Hak kazananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kayda iptal edilenler düzenlemenin dışında tutuluyor. Askerlik görevini sürdürenlerse terhislerinin ardından 2 ay içinde başvurarak aftan yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi.
1: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde bu yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
3: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
4: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
5: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
0: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım olan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı NTV yayınına katılan Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin değerlendirdi.
6: Bu resmi açıklama oldukça kısa. Dolayısıyla burada varılan mutabakatın detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle de NATO'ya birebir benziyor dememiz çok mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz bu aşamada. Bu basit bir savunma anlaşmasından biraz daha fazla. Çünkü alenen belirtildi ki burada NATO'nun 5. maddesi benzeri bir anlayışla konulara, saldırılara, dışarıdan gelecek saldırılara yaklaşılacak. Ama bu saldırılara karşı herhangi bir üyenin diğerinin yardımına nasıl gideceği konusu tabii ki net değil. Muhtemelen bu konuda bir takım çalışmalar daha yapılmamıştır. Belki önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre bunlar netleştirilebilir. Örneğin Husiler Suudi Arabistan'a yarın bir drone atsalar, drone'la saldırsalar, buna Türkiye'nin silahlı güçleri ya da Pakistan silahlı kuvvetleri Yemen'e bir operasyon yapacak mıdır? Muhtemelen yapmayacaktır. Yani Bu beşinci maddenin bir nevi harekete geçirilmesi için de belli koşullar vardır. Zaten anlaşmada aslında bu konuda şöyle bir işaret de var. Her ülkenin kendi içindeki süreçler takip edilerek gibi bir tabir var. Dolayısıyla örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında herhangi bir bölgeye yollanması için örneğin, tabii ki bunun bir takım istisnai durumları vardır mutlaka ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alması gerekiyor. Bu da içerideki bir mekanizma Türkiye'de. Eminim Pakistan'da da, Suudi Arabistan'da belki çok önemli değildir yönetim yapısı itibariyle ama Pakistan'da da muhtemelen buna benzer bir takım düzenlemeler vardır. Dolayısıyla bu iç süreçler içinde de bu NATO'daki kadar otomatikleşmiş bir yardıma gelme, hemen gelme anlamına gelmez. Çünkü NATO çok kurumsal bir yapı ve zaman içinde tabii ki bu kurumsal yapı olma özelliğini daha da derinleştirdi. Şimdi burada örneğin şunları bilmiyoruz. Bu ülkeler ortak bir ordu komutanlığı vesaire gibi bir yapılanmaya gidecekler mi? Bu anlaşmanın coğrafi olarak kapsadığı belli bir alan var mı? Yoksa coğrafya sınırı olmaksızın bu anlaşma söz konusu mu olacak? Ve kim komuta edecek? Kim ne kadar asker verecek vesaire? Bütün bunlar şu an belirsiz. Dolayısıyla evet, kağıt üzerinde önemli bir gelişme. Ama bunun detaylarını öğrendiğimiz zaman bunun gerçekten NATO benzeri bir örgüte evrilip evrilmeyeceği konusunda daha iyi bir fikrimiz olacak. Tabii bu yardıma gelme konusundaki 5. madde benzeri açıklama muhtemelen Suudi Arabistan'ın işini kolaylaştırmak için özellikle bu dönemde öne çıkarılmış olabilir. Çünkü Suudi Arabistan bugünlerde özellikle İran ve İran destekli Irak'taki ve Yemen'deki bir takım güçlerin saldırısını bekliyor. Her an olabileceğini bekliyor. Evet, İran da Suudi Arabistan'a doğrudan saldırmıştı ama Nisan ayının başlarından itibaren bir anlaşma yaptılar. O günden bu yana Suudi Arabistan'a İran doğrudan saldırmıyor ama bu İran'ın bölgedeki müttefik güçlerinin Suudi Arabistan'a saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Amerika'nın bölgeden giderek zaman içinde biraz daha çekileceği konusunda ben de aynı fikirdeyim. Zaten Trump yönetimiyle İranlar arasında yapılan müzakerelere baktığımız zaman müzakerelerin gidişinden Amerikalıların aslında burada her ne kadar savaş dili kullansalar da aslında savaşmak istemediklerini görebiliyoruz. Trump çeşitli zamanlarda İran'a çok ağır saldırılar yapacağını söyledi. Bu zaman zaman inandırıcı da olabildi ama günün sonunda Trump bu saldırıları yapamadı. Biliyoruz ki Amerikan Genelkurmay Başkanı yakın günlerde sızdı bu bilgi. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Trump'a tavsiyesi İran'daki savaşı bir an önce sonuçlandırıp daha doğrusu bir şekilde bir yoluna sokup ya da bir karara varıp İran tiyatrosundan Amerikan güçlerinin çekilmesini talep etmiş. Bunu bir politik önerisi olarak Trump'a sunmuş. Tabii Trump'ın önünde kolay seçenekler yok, seçimler var bir taraftan. Bir taraftan kamuoyu hiç beğenmiyor İran'a yönelik politikayı. Ama belli ki Amerikan devleti aslında bu İran meselesini...
0: ...inardından tutulan duruşma kısmında komşu BK Gülantalı'nın anlı tatille ölü neden masalamıyla çarıldı mahkeme tutulan... Arabüze elektrik arıza sınırlarken akıma kapılan enerji dağıtım şirketi çalışan hayat kaybetti. Eskişehir'de iş saat geçiren kadın arayalan. Enerji dağıtım şirketinde görülüyor olacağı özellikle elektrik attaki hastalığı onarki çikayalar köyüne gitti. 33 yaşındaki iş çalışma sırasında akıma kapıldı. Hastaya kaldırılan özellikle müdahaleye rağmen kurtaramadı. Bir kasa biri de Eskişehir'den geldi. Odunpazı ilçesi organize sanayi bölgesinde 50 yaşındaki forklift kadın sürücüsü kasada bıçağından yalan hastaya kaldırılan işçinin hayati tehlikesinde olduğu öğrenildi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Torazif'te yaşanan göçmen krizi İtalya'yla İspanya arasının soruna dönüşmüşü İtalya'nın İspanya'dan Avrupa Birliği dış yollara ilgili kontrolleri tutar kararına maddet yönetimi silmeyle karşı verdi.
2: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. Madrid'in İtalya'da gelen yolcular için pasaport, uyru ve bir konu getirdi. Bizim itili İtalya'nın kararı işte. İtalya Başkanı Giorgio Meloni İspanya'dan gelen Avrupa Birliği yolculuğu için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak kıyı aldı. İtalya kararının İspanya'nın Kuzey Afrika'daki durağı Septe'ye yönelik göç algını ele aldığını savundu. İngiltere Roma'da Lenin açıklamaları reddetti. İspanya Bakanı Pedro Sánchez, Septe'ye göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçişini bu

0: sayısı da 250 civarında. Bölge esnafı yoğun turizm açısından önemli olduğu belirtilirken, artan ziyaretçi sayısının beraberinde lojistik ve tip sorunlarını getirdiğini söylüyor.
1: İstanbul'un trafik resimler bilinen bir güçlük ancak artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Rehri otark kapasitesi de yıllar gibi yersiz kalır. Park yeri arayışı sürücülü için olduğu kadar kent trafiği için de önemli bir
2: park diyecekler bulamıyoruz. Redörleri yakın ortasında biliyoruz.
3: Birçok dolu diğinde boş yok. İstanbul'da sürücünün trafik çilesi gece yere ulaşın bitir. Bu kez de park arayış başlar.
4: Trafik olmuşuz zaten. Park aranın 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
3: Zaten yoğun trafiğin bir nedeni de park arayan araçlar.
5: Yanlış yerlere park ediyor, otobüs giremiyor. Kın aran tarafı araca yol kapatmış. Nasıl gidecek insanlar?
3: Gerçekte trafiğe itiraz sesi 6 yıl açsa da kamuya açık otoparktaki kapasite tadı 1.044.000.
6: Trafikle hızın kuyduğu kural tadı. Park etmek yasak. Ama görüntüler tadı. İstanbul milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun altında. Ya bulamayan sürücüler çözümü bu kendine park etmek buluyor.
7: Ne şu altında görüyoruz ne? Polis kendine kaçıyoruz.
8: Şöyle bir otopark git bir saat 500 lira. Günde o kadar kazanmıyorum. Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam 2000 lira kadar.
3: İstanbul'da park sıkıntısı yüzünden aracı yerini çıkarır.
9: Ben daha ağır kullanıyorum. Tro, otobüs.
10: Günler kullanmıyorum. Arabama kadar gitmez.
3: Otoparkta binalar le fiyatına dayansıyor.
11: Binadakini bölgede yeni aradaki daire fiyatı 30 liraysa öbür otoparkta ben fiyatının 35 lira 40 lira olduğunu düşünüyoruz.
3: İstanbullular topak soruna tüm isimlerin birkaç dışarı çözüm getirmesini istiyor.
1: Kültür Turizm Bakanı'nın hayatı şu kültür olay etkinleri devam ediyor. Estil'in 3. durağı Malatya. Buz sürecek. Etkinlikte misaller, sigiler ve gastronomi olmak üzere 49 farklı etkinlik yapılacak.
0: Sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültürolu Festivali'nin 3. durakayının başkenti Malatya'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı'nın hayata girdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Malatya bu yıl ikinci kez etneye ev sahipliği para kültürel birikini yeni nezlere artırıyor. Festival Samışehir'in farklı talığında 109 etkin düzenleyecek. Sergiler, konser, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve etnek siteleri çeşitli etkinlikle gerçekleştirecek. Etnikler ziyaretçiler birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tatma fırsatı bulur. Uzman kurullar lafın bilinen o bir noktada gastronomi etkileri düzenlenecek.
12: Dünyanın büyük festivalleri, Avrupa festivalleri birincisi olan Türkiye Kültür Festivalleri bir dünya kasasına geçiş durumda. Fazla katılımcının sallandığı bir festivalmiş de.
0: Malatya Kültür Festivali 16 Ağustos kadar ziyaretçini alacak.
1: Rizeli ilçesinde yaşayan Mehmet İlmaç Kureneri şaşırtan bir evdi. Arazisi engelliydi, atında yol geçiyordu. Evini yolun üzerine yerleştirdi. 8 metrelik beton kolonların üzerine inşaattı.
0: Düz arayı bulamayınca çözümü sıra dışı bir proje buldu. Taşlar çelmanın üzerine 8 metre yüksekliği kolonlardı. Evini de kolonlar üzerine inşa etti.
13: Ev yapısı böyle az geri aradığımız olmadığı için böyle şey düşündük. Üstü toplam yöntek'e 6-8 metre. Sürenler videolar, biz villayı yaptık. Hani bir aşağı video yaptığını.
0: Burada biz engebe arazi sıra dışı bir yere düştü. Muhammed İlmaç ev yapmak için düz arazi bulamayınca kolu sıvadı. Kendi arazisinden geçen yolda kapak ismedi. Yola 6 dev beton kolon ekti. Kolonlar üzerinde 4 artı 1 ahşap ev inşa etti.
14: Atlıyor gitti için bu yüzey yapmak zorunda kaldı. Yüksek içiyor. Kepe falan geçiyor. Burada sığacak. Üstüne mecbur bir yüksek yap bunu. Karada beniyor evi. Misafir geliyor. Sekinler çıktı mı ne oluyorlar?
0: Yol sönü yüksek. Karanizm zor coğrafyası da sıra dışı bir çözüm olarak dikecek.
1: Karşıma Altyapı Bakan Abdülkadir Uraloğlu hızlı tren projesiyle Ankara Kasarası'nın sahnenin 7 saatten 1 saat 45 dakika süreyine açıkladı. Kasarı Tanışan Bakan Uraloğlu proje tamamlandığı İstanbul'a Kasarı arası süreninde yaklaşık 5,5 saat inicini bitti.
15: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
0: Saatte 102 km hızla çık. Lift tren sistemi sayesinde hem yolcu hem de taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Başlama ve Atiye Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'de. Yapımı devam eden Ankara-Yer-Kayseri hızlar hattı projesine yeniden ilerledi. Çift tıklı elektrik ve sinyal olarak inşa edilen taşımacılığı da yapılacak.
15: Bu büyük proje tamamlandı da yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinin geçen kalkınma koridorunu

0: Dendiğinde zehirlenmeye yol açıyor.
1: Bolon balıklarına baktığımızda siyanürden yaklaşık 1200 kat daha zehirli ve tüketilmesi oldukça tehlikeli. Yine aslan balıklarına baktığımızda sırt yüzgeçlerinde bulunan dikenler bir insanı öldürebilecek toksitler içeriyor. Bunlar bizim gördüklerimiz, bir de görmediklerimiz var. Ve bu konunun uzmanları, balıkçılar bu gelişmelerden oldukça tedirgin.
2: Balıkçılığa çok kötü etkisi var. Yani şu an balıkçılık burada yok, sıfır yani. Yani avlanamıyoruz şu an. Türler zaten çok azaldı. Her türden ama. Şu an sıfır gibi bir balık yani. Balığa gidiyorsun, boş geliyorsun balondan dolayı.
0: Uzmanlara göre istilacı türlerin popülasyonundaki artış geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Artık misafir değil, ev sahibi konumuna geçtiği vurgulandı.
3: Balon balıkları artık Akdeniz'in balığı oldu. Yerleşik düzene geçtiler. Besin zincirinin halkalarında yer almaya başladılar. Bundan sonra yani yok olması da mümkün değil. Bir türün geçtikten sonra ürüyorsa, yani üreme şansı buluyorsa orada zaten artık bunu başarmış demektir. Bu nedenle de zaten ürediklerine dair çok miktarda kıyılarımızda çıkmaya başlaması, karınlarında yumurtalar, konaklarının olması, yani olgun bireylere rastlamamız Akdeniz'de artık çoğaldıklarını gösteriyor.
0: Zehirli balon balıkları artık Akdeniz'in yerli canlıları arasında görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikiyle geçen yıl 189 bin balon balığı avlandı.
1: Oltamıza küçük de olsa bir balon balığı takıldı. Mevzuat gereği bu balığın karaya çıkartılması içindeki zehir nedeniyle yasak. Biraz sonra bu imha edilecek ve ardından denize atılacak.
4: Balon balığı tuttuğumuz zaman hemen mesela karnını yoruyoruz, sima yapıyoruz. Denize atıyoruz tekrar yine ya da biraz bekliyoruz yumurtaları falan da ölsün gibisiyle. Onu mesela bir gün bekliyoruz bazen, bazen hemen atıyoruz. Büyük olursa bekliyoruz mesela genellikle hemen ölsün diye, yumurtaları ölü vermiyor hemen çünkü bunlar canlı kaldığı için.
0: İstilacı türün yoğunluğunu azaltmak amacıyla balıkçılara her benekli balon balığı için 35 lira destek veriliyor.
5: Kültür ve sanat haberlerinden derlediğimiz turla devam ediyoruz. I don't really like your show, but
6: America loves it. So I need to move you to catch a predator. Son dönemde Odyssey filmindeki performansıyla konuşulan İngiliz aktör Robert Pattinson bir suç geriliminde rol alıyor. Predator has never earned the recognition it deserves. Aktör Primetime isimli filmde 2000'lerin başında fırtınalar estiren ve tartışmalı yöntemleriyle bilinen To Catch a Predator programının sunucusu Chris Hansen rolüyle sonbaharda seyirci karşısına çıkacak. Forse lo stan pensando anche gli amici. İtalyan kültürünün ve özgün şarkı geleneğinin büyük ustalarından biri olarak sayılan Francesco Guccini 86 yaşında hayata veda etti. Çok yönlü bir sanatçı olan Guccini aynı zamanda deneme ve roman yazarıydı. Forse ricordi anche i giorni in cui noi ci facevamo compagnia. Eylül ayında İtalyan müziğinin en etkili şarkı yazarlarından biri olarak görülen Guccini'yi anmak için bir tören düzenlenecek. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare. Cevat Şakir Kabaağaçlı, namı diğer Halikarnas balıkçısının Bodrum'a bıraktığı ekolojik mirası konu alan Filos, 14. Trebinye Film Festivali'nde en iyi belgesel yönetmeni ödülüne layık görüldü.
7: İlk Greyfurt'u, ilk Begonvil'i getiren Türkiye'ye o.
8: Diktiği ağaçlar hala hayatta. Hostanenin karşısına dikilmiş iki okaliptüs ağacı.
6: Selahattin Paşalı'nın canlandırmalarıyla destek verdiği Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu'nun yönettiği Filos, Halikarnas balıkçısının Bodrum'un doğal ve kültürel kimliğine yaptığı katkıları, bölgeye kazandırdığı bitkileri ve sürdürülebilir yaşam anlayışını sinema diliyle anlatıyor.
9: Sevmek demek, onu anlatmak.

0: korumak demek. Zeytinleri yakmamak demek. Ormanı korumak demek. Denizi kirletmemek demek. Mavi yolculukları önünü açmak demek.
1: Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırı düzenlemesi ya da Mısır'daki Amerikan tankerlerinin hedef alınması yeni cepheler mi açılıyor sorusunu gündeme getirdi. Ve bir yerde kriz başladığında artık birbiriyle bağımlı olarak bunun bir bölgesel çatışmaya, küresele yayılma riski de var. Bu kapsamda da yeni bir soru gündemde. Biz de bu sorulara bir parantez açalım istedik. Yeni bir dünya savaşının ayak sesleri mi duyuluyor? Bu sorunun yanıtıyla sizleri baş başa bırakalım. Ardından saat başından itibaren de Zehra Küçük karşınızda olacak.
2: Dünya bir ateş çemberi. Bölgesel çatışmalar bölgeyle sınırlı kalmıyor artık. Cephelerin nerede başlayıp nerede bittiği belirsizleşti. İnsanlık birbiriyle kesişen, bağlantılı ve küresel dengeleri dönüştüren yeni bir savaş çağına mı girdi? Uluslararası ilişkiler uzmanları ve güvenlik analistlerinin uzlaştığı bir gerçeklik, savaşların sınır tanımazlığı. Özellikle batılı uzmanlar, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki gayri resmi ama işlevsel bloklaşmaya dikkat çekiyor.
3: Şunu anlamanız gerekiyor. Ben 8 savaşı sona erdirdim.
2: Halihazırda Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmalar 1945'ten bu yana Avrupa'daki en kanlı savaşa yol açtı. Ukrayna savaşı sürerken Orta Doğu'da dengeleri alt üst eden gelişmeler yaşandı. Hamas'ın 7 Ekim baskınının ardından İsrail önce Gazze'ye ardından Lübnan'a savaş açtı. Hamas'a ve Hizbullah'a ağır darbeler indirirken sivil halka soykırım uygulamaktan çekinmedi. 7 Ekim çatışma hattını genişletti. Orta Doğu'da çok cepheli karmaşık bir denklem ortaya çıktı. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef aldı. Husilere karşı da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu görev gücü kuruldu. Ve İran. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ortak operasyonla İran'a bomba yağdırdı. Tahran'ın yanıtı ise tüm bölgeyi sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Körfez'deki üslerine hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Savaş nedeniyle Orta Doğu'da 12 ülke doğrudan çatışmalara müdahil oldu. Bu sırada Çin, Tayvan etrafındaki deniz sertifikatlarını artırdı ve kimilerine göre adanın ikmal hatlarını kesmenin provasını yapıyor gibi görünüyor. Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana orduyla dış destekli hızlı destek kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası gözler Küba'ya çevrilmiş halde. Şu an için bölgesel çatışmalar ve gerilimler büyük ölçüde birbirinden bağımsız seyrediliyor. Ancak İngiliz Financial Times gazetesine göre bölgesel savaşların küresel hale gelme riski yüksek. Hatta iç içe geçmeye başladı. Gazeteye göre dünyada iki rakip blok oluşabilir. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye saldırı düzenlemesi bunun işareti olarak gösteriliyor. Mısır'daki iki Amerikan petrol tankerinin hedef alınması da savaşın Hürmüz Boğazı'nın ötesine geçtiğine dair endişeye yol açtı.
4: Mısır'daki Amerikan petrol gemilerine taarruz edilince Mısır'ın tepkisi oluştu. Ne bileyim Hazar Denizi'nde Ukrayna ilk defa drone'la ve Rus gemilerini vurdu. Yani buradan baktığınızda alanı genişleten, yani burada cephesiz savaştan hep bahsettik ama alan genişliyor. Burada çoklu bir yapı oluşuyor. Bu çoklu yapı içerisinde manzara değişiyor. Yani bunların hepsi yönetilmesi gereken bir fonksiyonu işaret ediyor.
2: Financial Times bu tabloyla ilgili 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı hatırlatıyor. Zira aynı anda birkaç kıtada başlayan her iki savaşta belirgin küresel ittifakları içeriyordu. Financial Times'a göre mevcut çatışmalar dizisi bu kriterlerin birkaçını halihazırda karşılıyor. Özellikle Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiliyor. Aralarında resmi bir ittifak olmasa da dört ülke arasında ortak çıkarlardan kaynaklı blok

0: uzaklaşmadan bahsediliyor. Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi en somut örneklerden. 2024 yılında ilk Kuzey Kore birlikleri cephe hattına ulaştığında Ukrayna lideri Zelenski bu hamleyi dünya savaşına doğru atılan ilk adım olarak nitelendirmişti. Zelenski yakın zaman önce 30 bin Kuzey Kore askerinin daha cephe hazırlığı içinde olduğunu duyurdu. Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ülkeler arasındaki çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Analiz, yalnızca savaş sayısındaki artışa değil, farklı çatışmaların aynı dönemde birbirine beslediğine de dikkat çekiyor. Buna göre 2025, 35 ülkede 65 aktif çatışma ve 275 binden fazla can kaybıyla Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanan en kanlı yıllardan biri oldu. Ölümlerin yüksek seviyede seyretmesinde temel olarak 3 çatışma etkili oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Sudan'daki katliamlar.
1: Şimdi bundan sonra biz ne diyeceğiz? Yani bu kısa vadeli bir çözüm değil, uzadı savaş. Bu uzamış savaşın içerisinde durum bu şekildeki vuruşlarla uzun bir süre daha devam edecek ama diplomasiyi hep duyacağız, hep konuşulacak. Sanıyorum yani bu stratejik bakış açısı içerisinde bulunan herkesin rahatlıkla anladığı bir şey var. Bu diplomasi, ekonomi, müttefiklik, algı ve askeri hepsi birlikte okunmalı. Sadece askeri olarak okunmamalı. Dolayısıyla savaşan tarafların çoğalması değil, bu işe hibrit olarak katkı verenler ve vermeyenler olarak ayrıştırılması gerekiyor.
0: Savaşların coğrafi sınırları genişlerken, Trump yönetiminin 2026'ya girerken yayımladığı ulusal güvenlik stratejisi de dikkat çekti. Zira strateji, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının temelini oluşturan ilkelerden dramatik bir kopuşu işaret ediyor. 33 sayfalık belge dünyayı öncelikle ekonomik bir alan olarak sunuyor. İkili anlaşmaları ve ekonomik milliyetçiliği, çok taraflılığın ve demokrasinin teşvik edilmesinin üzerine çekiyor. Rusya veya Çin gibi geleneksel rakiplere neredeyse hiç eleştiri getirmezken, stratejinin bir bölümünde Avrupa'nın medeniyetin silinmesiyle karşı karşıya olduğu açıkça belirtiliyor. Financial Times, Washington-Pekin hattındaki rekabete de vurgu yapıyor. Gazeteye göre iki ülkenin rekabeti bir çatışmayı engelliyor. Bu durum cesaret verici olarak kabul edilse de yeni bir dünya savaşının imkansız olduğunu garanti etmiyor. 20. yüzyıl tarihinin de gösterdiği gibi bölgesel çatışmalar ve büyük güçlerin yapacağı yanlış hesaplar ölümcül bir bileşim oluşturabiliyor. Uluslararası güvenlik uzmanları da günümüz savaşlarının ekonomik bağlar, göç hareketleri ve vekil güçlerin aracılığıyla komşu bölgelere yayılan, birbiriyle bağlantılı güvenlik krizleri olarak yorumluyor.
2: Zamanın ruhu artık çok kutuplu, çok katmanlı, çok boyutlu bir uluslararası düzene işaret etmektedir. Jeopolitik ve ideolojik bölünmeler ile bloklaşmalar eğilimi artmaktadır. Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir.
0: Bütün bunlar arasında Türkiye, çevresindeki çatışmalardan kaçınarak ateş çemberinden çıkmaya çalışıyor. 30 yıldaki savaşlar, Bosna, Kosova, İkinci Körfez Savaşı, Suriye İç Savaşı, kısmen Afganistan, Karabağ, 12 gün savaşı ve halen devam eden İran-Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca Türkiye hep diken üstündeydi. Bir yandan ateşin sınırlar içine düşmesini engellemeye çalıştı. Bir yandan da arabulucu, kolaylaştırıcı roller üstlenerek bir ucu Hint Okyanusu'nda, diğer ucu Baltık'taki çatışmalardan uzak durmak için olağanüstü bir çaba harcadı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız Türkçe dersi vermek değil, yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Örneğin konsantrem bozuldu, dikkatimi toplayamıyorum deniyor. Bu tümcede yadırgadığınız bir şey olmadıysa üzerinde düşünmemiz gerekiyor demektir. Sorun nerede? Konsantrem bozuldu ifadesinde. Fazla duyulmaya başlandı. Konsantre, yoğunlaştırılmış, yoğun demek. Konsantre meyve suyunda olduğu gibi. Yani yoğunlaştırılmış meyve suyu. Ama meyve suyunun yoğunlaştırılması için konsantre edilmesi gerek. İnsanın konsantre olmasına, bir noktada yoğunlaşmasına ise konsantrasyon diyoruz. Dolayısıyla az önceki tümce konsantrem bozuldu, dikkatimi toplayamıyorum değil, konsantrasyonum bozuldu, dikkatimi toplayamıyorum olacaktı. Ders çalışırken kafası dağılmış çocuğa konsantre ol, toparla kafanı derler. Dikkatimizi toplayabilmek için konsantre olmamız gerekir. Konsantrem bozuldu, sözcüğün tam anlamı bilinmeden söylenmiş yanlış bir ifade. Buna benzer bir başka talihsiz ifade de genellikle yaşanan kötü olaylardan sonra söylenen psikolojim bozuldu sözü. Psikoloji ruh bilimi demek. Psikolojim bozuldu diyerek ruh bilimim bozuldu demiş oluyoruz. Herhalde kastedilen psikolojik durumum bozuldu ya da psişik durumum iyi değil gibi ifadeler olsa gerek. İşte yine bir sözcüğün tam anlamı bilinmeden söylenmiş yanlış bir ifade şekli. Gündelik konuşmalar içinde kullanılıveren özensiz ifadeler. Dönüp hatırlayalım. Konsantrem değil, konsantrasyonum bozuldu. Ve de psikolojim bozuldu değil, psikolojik durumum bozuldu. Hepinize sağlıklı, iyi günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
5: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor. Bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. İstanbul ve Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara 33 derece. Ege'de de sıcaklık İzmir, Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece.
3: Hava durumu.

0: Afganistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
2: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklanarak cezaevine

0: gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İlksen başkanımız yalnız değildir." sözleriyle duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ınsa yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
1: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
2: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu. 37 yaşındaki kadın bir süre sonra rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak kurtarılamadı. Ordu'da mevsimlik tarım işçisi olan iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Özariş hayatını kaybederken 14 yaşındaki kardeşinin durumu kritik. Olay Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Fındık hasadına katılmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya gelen 14 yaşındaki Savaş Özariş ile abi Ersin Özariş serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Özariş hayatını kaybetti. Kardeşinin durumu ağır. Suudi Arabistan'ın Cübeyl kentinde bir doğalgaz üretim tesisinde patlama oldu. Saldırı ihtimali değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'a ait Aramco rafinerisindeki patlamanın ardından Enerji Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Görgü tanıkları şiddetli patlama olduğunu ve yangın çıktığını ifade ediyor. Olayın sorumluları araştırılıyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın ardından 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlattığını duyurmuştu. Yemen hükümetinin de desteğiyle Husilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Suudi Arabistan istihbarat yetkilileri geçen hafta Husilerin Riyad'a daha güçlü saldırılar düzenleme planı olduğunu duyurmuştu. Hürmüz Boğazı bilmecesi henüz çözülebilmiş değil. İran ve Umman arasındaki görüşmeler imzaya kalmış durumda. Taraflardansa temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi ayrıntılarına bakalım.
3: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açılacak mı? Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor. İran'la Umman arasında imzaların atılması beklenirken ABD tarafından yeni açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'a baskıların devam edeceğini söyledi. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceğiz dedi. Fox News'e konuşan J.D. Vance, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirtti. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen ABD Başkan Yardımcısı, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu ifade etti. İran tarafından da açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu söyledi. ABD ile anlaşmaya varmak için en iyi zaman dedi. İran'ın savaştan galip ayrıldığını savundu. ABD'nin İran için hala güvenilmez olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan yeni güzergahın belirlenmesine teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise son gelişmelere dair daha temkinli konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
0: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması İran'la Umman arasındaki anlaşmaya bağlı. Ancak anlaşma sağlanamazsa Amerika Birleşik Devletleri yeniden saldırılara başlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise savaştan çıkış yolu arıyor. İddia Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldı. Ayrıntılar haberde.
4: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran savaşından çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan televizyonu CNN'den. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Deneyimli komutan bu endişelerini Washington yönetimiyle de paylaştı. Kane'in son haftalarda aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade ediliyor. Kane yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunuyor. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı yaptığı görüşmeler boyunca Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde de durdu. CNN'e konuşan kaynaklar Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını iddia ediyor. Hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceği düşünülüyor.
0: Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle oldukça zor. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısında da artış var.
4: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
0: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim balıkçı barınağı yakınlarında tespit edildi. Deniz polisi bölgede su altı görüntülemesi yaptı. Patlayıcı taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Cismin Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Rüzgarın etkisiyle bir ara kıyıya 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Cisim yeniden yaklaşık 400 metre açığa sürüklenince yol kontrollü olarak açıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, Ankara'dan bölgeye gönderilecek SAS komandolarının sabah saatlerinde Hopa'ya ulaşacağını ve cismi güvenli mesafeden patlatarak etkisiz hale getireceğini açıkladı. Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı da %97'den 98'e yükseldi.
1: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
5: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
1: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
5: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
1: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
5: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
1: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi de 10 Ağustos Pazartesi günü artık sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları sürüyor. Peki sürecin tamamlanmasına artık günler kala adaylar listesinde nelere dikkat etmeli? Bu sene hangi bölümlere ilgi daha fazla? NTV yayınına katılan eğitim uzmanı Muhammed Tosun yanıtladı.
4: Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son günler. Pazartesi günü saat 23.59'a kadar listeler tamamlanıp sisteme girilmeli. Peki sıralama nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?
6: Kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal, eşit ağırlık, sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Burası 200 bin civarında olabilir.
4: Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
6: Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor.
7: Bu ikisi arasında karar var.
4: Peki bu sene hangi bölümlere ilgi yüksek?
6: Sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor.
4: Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Türkiye modern pentatlon branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrim, engel parkuru, yüzme ve lazer run branşlarında yapılan yarışta rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Belaruslu Anastasia Rol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya kazandı. Organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bank, şampiyon sporcuyu tebrik etti. Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi tribüne olan ilgiyi de artırdı. Bordo Maviller, Mısırlı Yıldız'ın takıma katılması sonrası kulüp tarihinin en yüksek kombine satış sayısına ulaştı. Trabzonspor şu ana kadar 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını, yeni hedefin ise 25 bin kombine olduğunu açıkladı. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada bazı rekorların sadece rakamlardan ibaret olmadığı ve bu durumun bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlattığı belirtildi. Türk fındığının Hindistan'da daha geniş pazarda daha çok üründe kullanılması için önemli bir ziyaret gerçekleşti. İhracatçılar Hindistan'da hem sektör temsilcileriyle hem de imalatçılarla buluştu.
4: Fındık ihracatçıları Hindistan'da sektör temsilcileriyle buluştu. Amaç bu geniş pazarda Türk fındığının farklı türlerde kullanımını sağlayabilmek. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen programda heyet Yeni Delhi ve Mumbai'deydi. Yeni ürün geliştirme çalışmaları ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları da ele alındı. Hindistan'ın önde gelen çikolata ve dondurma imalatçılarıyla kahve zincirlerine ziyaretler düzenlendi. Türk fındığının çikolata, pastacılık, dondurma ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi farklı ürün gruplarında kullanılmasına yönelik değerlendirme yapıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'ı yalnızca ihracatımızı artırabileceğimiz gelişen bir pazar olarak değil, Türk fındık sektörünün uzun vadeli ve stratejik ortaklarından biri olarak görüyoruz dedi. Amaçlarının kalıcı işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi. Sabır, ihracat miktarının 2020 yılındaki 352 ton seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 1000 tona ulaştığını belirtti. Hedefin ilk etapta 5000 tonu yakalamak, uzun dönemde ise 20.000 tonun üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
9: Merhaba sevgili caz severler. İsveç'ten Bubu Stenson Trio ile devam ediyoruz. Trio'yu basçı Anders Jormin ve davulcu Jon Faith tamamlıyor. Kuzey'in lirik coşkusunu çok iyi yansıtan albümün adı Sphere ve 17 Mart 2023'te yayınlandı. Albümden önce The Red Flower adlı Jung Ki-woo'nun bestesini dinliyoruz. Düzenleme Anders Jormin.

0: The Red Flower. Bu güzel parça Sphere albümünde yer alıyordu. Bobo Stinson Trio'nun 17 Mart 2023'te yayınlanan Sphere albümünden son olarak Finli besteci Jan Sibelius'un Opus 40 bir numaralı vasiyetini dinliyoruz.
1: NTV Radyo

Piyanoda Bubu Stenson, Basta Anders Yorm'in Davulda Yon Fate, Sphere albümünde Jan Sibelius'un Opus 40 bir numaralı vasiyetini seslendirdi. Programın son bölümünde davulcu Brian Blade ve Fellowship Band'in 7 Temmuz 2023'te çıkan King's Highway albümünden iki parça yer alıyor. İlki Blade'in bestesi Until We Meet Again. Blade'in 1998 yılında kurduğu Fellowship Band'in son kadrosu şöyle. Alto saksafon bas klarnette Myron Walden, tenor soprano saksafonda Melvin Butler, bas ve synthesizer'da Christopher Thomas, gitarda Kurt Rosenwinkel, piyanoda John Cowherd.

0: NTV Radyo.
1: Davulcu Brian Blade ve Fellowship Band'inin 7 Temmuz 2023'te yayınlanan King's Highway albümünden dinledik. Until We Meet Again. Program albümden Blade'in Look to the Hills adlı vasıyla sona eriyor. Sololarda gitarda Kurt Rosenwinkel, piyanoda John Cowherd.

0: Look to the Hills. Davulcu Brian Blade ve Fellowship Band'in King's Highway albümünden dinlediğimiz son parçaydı. Ben Hülya Tunça, yine buluşacağız. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. Kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
4: Merhaba, ben Mustafa Keskin. 11 yaşından beri total görme engelliyim. Bir şirkette avukatlık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bebeklik döneminde başlayan, gözün retina bölgesinde oluşan bir kanser sebebiyle 11 yaşında görme engelli oldum. Total görmeyenler aslında iki grupta oluyor genelde. İşte önceden görenler ya da doğuştan görme engelliler diye. Tabii ikisinde bazı dezavantajları, avantajları olabilir. Kendi açımdan durumu değerlendirdiğimde tabii bazı şeyleri hatırlıyor olmak, renkleri, bazı şekilleri hatırlıyor olmak bir avantaj olarak görülebilir. Ya da Eskişehir'de yaşıyordum ben. Orada yaşadığım yerleri önceden görmüş olmak bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Dezavantaj olarak da görme kaybının zaman zaman azalması belki bir ruhsal dezavantaj olarak görülebilir. Kanser sebebiyle aslında 11 yaşına kadar ve 11 yaşından daha sonraki bir süreç tedavilerle geçti. Ancak eğitimimde bir aksama olmadı. Aynı zamanda eğitimimi de sürdürdüm. Total görme engelli olduktan sonra görme engellilerin kullandığı Braille kabartma alfabeye ilişkin eğitimi, bağımsız hareket eğitimini aldım yazın ve eğitime devam ettim. Neden hukuk, neden avukatlık diye düşündüğümde de galiba hukukçuların akıcı, düzgün konuşmaları, özgüvenli halleri, televizyonda gördüğüm hukukçuların bende etkili oldu diye düşünüyorum. Daha somut bir gerekçesi yok açıkçası. Bir görme engelli olarak nasıl avukatlık yapıyorum? Bilgisayarda ekran okuyucu program sayesinde bilgisayarı çok rahat kullanabiliyorum. Dava dosyalarını da tarayarak, bilgisayara aktararak onları da o programa okutmuş oluyorum. Bu sayede rahatça avukatlık yapabiliyorum. Bir rehber köpekle hayatımı sürdürüyorum. 7-24 beraberiz. Rehber köpek nedir diye düşündüğümüzde, sorduğumuzda aldıkları eğitimden sonra görme engelliye asistanlık yapan, onu engellerden gözeten, yolda yürürken ona bağımsızlık kazandıran bir eğitimli köpek, rehber köpekler. Türkiye'de Rehber Köpekler Derneği öncelikle 8 haftalık köpeklerden uygun rehber köpek adaylarını seçiyor. Bir yıl boyunca gönüllü ailelerimizin yanında bunlar temel eğitimlerini alıyor. Temel eğitimler nedir? Tuvalet eğitimi, yemek eğitimi, evde nasıl davranacağı, insanlarla nasıl sosyalleşeceği gibi eğitimlerini alıyor. Daha sonra bu bir yıllık eğitim sonrasında bir 6 aylık bir görme engelliyle nasıl yaşayacak bir köpek, ona nasıl hizmet edecek, ona nasıl asistanlık edecek, onun eğitimini alıyor. Her eğitim evresinin sonunda bir sınavdan geçiyor köpeğimiz. Eğer o sınavı geçebilirse devam ediyor rehber köpek adaylık sürecine. Bu 1,5 yıllık eğitim tamamlandıktan sonra dernek olarak başvuru yapan görme engellilerle köpekleri kıyaslıyoruz ve uygun eşleştirmeyi yapıyoruz. Daha sonra görme engelli ile köpek bir arada bir aylık yaklaşık bir eğitime tabi tutuluyor. Eğer bu eğitim ikisi tarafından da başarıyla tamamlanırsa görme engelli ile rehber köpeğimiz birlikte yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki biz de TEPS'le beraber bu süreçleri tamamladık ve birlikte yaşamaya başladık. Rehber köpeğim TEPS'i edinene kadar beyaz baston kullanıyordum bağımsız hareketimde. Dolayısıyla iki imkanı da, hem rehber köpekle hareketi hem de beyaz bastonla hareketi kıyasladığımda çeşitli avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Avantajları neler dediğimde, daha bağımsız bir hareketi sahibim. Daha hızlı hareket edebiliyorum çünkü TEPS gördüğü için yolu, engellerden beni sakınıyor ya da kaldırıma yönlendiriyor beni. Bu gibi avantajlar var. Ya da bir bina içerisinde asansör, merdiven dediğimde beni oralara yönlendirebiliyor. Dezavantajları bastona nazaran rehber köpeğin dezavantajları, toplum açısından dezavantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü insanlar köpekten çekiniyor. Ne yazık ki bazı kurumlara rehber köpek sebebiyle giremiyoruz. Bazı taksilere alınmıyoruz. Bunlar da zamanla farkındalığın oluşmasıyla bunlar da aşılacak dezavantajlar diye düşünüyorum. Rehber köpek TEPS'le tanıştıktan sonra artık sosyal hayatta iki kişi olarak hareket ediyorduk. Çünkü TEPS'le beraber 7/24 beraber yaşıyoruz. İşte beraberiz, avukatlık yaptığım için adliyede beraberiz, toplu taşımada beraberiz, sosyal alanlarda beraberiz. Hayatımız nasıl geçiyor diye baktığımızda iş dışında arkadaşlarla buluşmaya TEPS'le gidiyorum. Girebildiğimiz kafelere TEPS'le gidiyoruz. Onun dışında hafta sonu seramik kursuna beraber TEPS'le gidiyoruz. Seramik kursuna gidiyorum. Oraya TEPS'le gidiyoruz. Alışverişe TEPS'le gidiyoruz. Yani TEPS'le hareketli bir şekilde sosyal hayatımı idame edebiliyorum. Ne yazık ki rehber köpekler kanunu olmadığı için Türkiye'de her kurumla, her mekanla önceden müzakere etme, uzlaşmak zorunda kalıyoruz. Acaba rehber köpekle beni içeri alırlar mı? Girebilir miyim? İşte bir tepkiyle karşılaşabilir miyim? Gibi sorularla hayatımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla gideceğim yere önceden plan yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlarla buluşmamız gerektiğinde organizasyon kısmında ben ilgileniyorum. Çünkü o mekanı arayıp işte köpek alıp almadıklarını ama benim köpeğim rehber köpek açıklamasını yapmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bu bir handikapa dönüşüyor. Ama yurt dışındaki yaygın uygulamaya baktığımızda onlar rehber köpeklere ilişkin düzenlemelerle, hukuki düzenlemelerle bu sıkıntıları aşmışlar. Ancak biz böyle bir düzenlemeye sahip olmadığı için hep bir uzlaşma, kendimizi kabul ettirme, bir sempati yaratma çabası içerisindeyiz. TEPS'in üzerinde lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor, ona rehberlik ediyorum yazıyor. Ama insanlar ilk gördüklerinde özellikle TEPS görev göğsüyle birlikte gezdiği için TEPS'in hasta olduğunu düşünüyorlar. Aa, köpek görmüyor mu yaklaşımı oluyor. Onlara onu açıklamak zorunda kalıyorum. İşte aslında o görüyor, ben görmüyorum, dolayısıyla o bana asistanlık yapıyor diye. O açıklama yapma yükümlülüğüm oluyor bazen. Ben ve diğer rehber köpek sahibi arkadaşlarım TEPS gibi rehber köpeklerin artabilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. İnsanlar da bizleri rehber köpekli ya da değil bu toplumun bir parçası olduğumuzu unutmamaları gerekmekte.
0: Avukat Mustafa Keskin köpeği TEPS'li hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Hava durumu. Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece, İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.

0: Merhaba, 8 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
1: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
2: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
1: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi.
3: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
5: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
6: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
7: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı ve o açıklamada Çömez hakkında Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daydı. Bir dizi ziyaretlerde bulunan iki bakan ardından da kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi. İçişleri Bakanı'nın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
8: İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
9: Bakan Çiftçi terörsüz Türkiye süreci için bu mesajları İstanbul'dan verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürlek ve Çiftçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularında briefing aldı. Bakanlar ardından Büyükçekmece Adliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.
10: Peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
8: Hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor.
9: Bakan Çiftçi ayrıca tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unun toplanmış olduğunu belirtti.
0: Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe kaçarken silahları gömdüklerini itiraf etmişti. Kazı çalışmalarında silahlara rastlanmadı. FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi vermişti. Silahları Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinin kırsal alanlarına gömdüklerini söylemişti. Ekipler Karatepe'nin tarif ettiği 8 farklı bölgede çalışma başlattı. Özel harekat ve komando timleri tarafından kapsamlı arama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı aranan noktalarda herhangi bir silaha rastlanmadığını açıkladı.

0: telefonla müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
1: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
0: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
1: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz korucu başı tutuklandı, Fatih. Ve korucu başına sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
0: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
2: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu düzenlendi. Aralarında Rojin Kabayeş'in ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden 2 kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen bir şebeke tespit etti. Şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayeş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Zanlıların yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden ailelere zorbaladığı, şantaj ve tehditte bulunduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi tutuklandı. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
3: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
2: İstanbul'da peş peşe meydana gelen iki ayrı kazada kameralara yansıdı. Sultan Gazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlerken Kartal'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
4: Biri zincirleme kaza, diğeri ise taklalar atan bir otomobil. İstanbul'da peş peşe meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Seyir halindeki bir otomobilden kopan parça yola savruldu. Arkadan gelen sürücü bu parçaya çarpmamak için yavaşlasa da peş peşe gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 10 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak Edirne istikametinde 3 şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Bu görüntülerde Kartal'dan. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durdu. Otomobilde şoförün yan koltuğundaki kadın kendi çabasıyla

0: araçtan indi. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi de sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şişli'de ise seyir halindeki bir motokurye hızla şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
1: Adana'da içme suyu kanal hattında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesinin devam eden tünel hattında göçük meydana geldi. Ekipler göçükte 5 işçinin kaldığını belirledi. İşçilerin tümü dışarı çıkarıldı. İçlerinden biri hayatını kaybetti. Adana valisi Mustafa Yavuz. ASKİ'nin projesinde meydana gelen göçükte bir işçinin de yaralandığını açıkladı. Ayağında kırık olan yaralı işçinin solunum sıkıntısı çektiğini söyledi. Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler de hafta sonu İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisi birkaç hafta daha sürdürecek. Kısmen yağmur geçişleri de olacak.
2: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
0: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
3: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
4: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
5: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zor zor buraya atıyoruz.
3: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
6: O kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
7: Ev en üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
0: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
8: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
1: Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olay Silopi ilçesinde meydana geldi. Komşularına ait klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu BK gözaltına alındı. Zanlı taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabük'te ise elektrik arızasını onarırken akıma kapılan enerji dağıtım şirketi çalışanı hayatını kaybetti. Eskişehir'de de iş kazası geçiren kadın ağır yaralandı. Enerji dağıtım şirketinde görevli Olcay Özaltın elektrik hattındaki arızayı onarmak için Kahyalar Köyü'ne gitti. 33 yaşındaki işçi çalışma sırasında akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Özaltın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de Eskişehir'den geldi. Odunpazarı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde 51 yaşındaki kadın forklift sürücüsü kazada bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında Çevresindeki 4 bina zarar gördü. Binalar tahliye edildi.
0: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
9: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
0: Olay 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
10: Çocuklar deprem oldu diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmıştı. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
0: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündeminde üniversite sınavı vardı. Bakan Tekin gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
11: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite tercih destek programında konuşan Bakan Tekin gençlerin sorularını yanıtladı. Sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olmadığını belirtti.
12: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale gelecek. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyi. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz.
11: Bakan Tekin bu yıl üniversite sınavına giren ve seneye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.
12: Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
11: Öğrencilere yabancı dili geliştirmenin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dil öğrenme platformu Dilimi önerdi.
1: Kanada'ya gidelim şimdi. Çıkan orman yangını hızla yayıldığı bir bölgede acil durum ilan edildi. 20 bin kişi tahliye edildi.
13: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
14: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
13: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada yüzden fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'de yaşanan göçmen krizi İtalya ile İspanya arasında soruna dönüşmüştü. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misilleme ile karşılık verdi.
0: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. Madrid yönetimi İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya, kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid ise Roma'dan gelen bu açıklamaları reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, SEPTE'ye giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak İtalya bu talebi kabul etmedi. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
1: İstanbul'un trafik çilesi yıllardır bilinen bir gerçek ancak artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Şehrin otopark kapasitesi de yollar gibi yetersiz kalıyor. Park yeri arayışı sürücüler için olduğu kadar kent trafiği için de çok önemli bir sorun.
15: Park edecek yer bulamıyoruz. Böyle dörtleri yakıp yolun ortasında bekliyoruz.
16: Bir sokak dolu, diğerinde de boş yer yok. İstanbul'da sürücünün trafik çilesi gideceği yere ulaşınca bitmiyor. Bu kez de park yeri arayışı başlıyor.
17: Trafiği de yoğunlaştırıyor zaten. Park yeri aranıyor. 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
16: Zaten yoğun olan trafiğin bir nedeni de park yeri arayan araçlar.
18: Yanlış yerlere park ediliyor, otobüs geçemiyor. Bakın yan taraftaki araca bakın, yolu kapatmış. Nasıl geçecek insanlar?
16: Megakent'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
19: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak. Ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
20: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
21: Şöyle bir otopark var, git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
22: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
16: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
23: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
24: Günlerce kullanmıyorum arabayı ama park yeri gitmesin diye.
16: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına da yansıyor.
25: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparklı binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
16: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
1: Antalya Kaleiçi'de 600 civarında olan nüfus turizm sezonunda geceleri 40-50 bine kadar çıkıyor. İlçeye hava kararınca ilgi odağı haline geliyor. İlçe esnafı nüfusunun kat be kat fazlasını ağırlamaktan memnun.
0: Kaleiçi'nin nüfusu gece 100 katına çıkıyor. Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi gündüz ve gece farklı bir görüntüye bürünüyor. Yaklaşık 500-600 kişinin yaşadığı Kaleiçi, yaz aylarında akşam saatlerinde binlerce kişiyi ağırlıyor.
26: Turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 8-10 bin civarında, akşamları 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyoruz.
0: Gündüz saatlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği bölgede gece insan sirkülasyonu 30-50 bine kadar çıkıyor. Saat 20'den itibaren hareketlenen kale içinde yoğunluk gece 4'e kadar sürüyor. Tarihi sokakları, restoranları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla bölge yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.
27: Burası bir yaşayan, bir old town, yaşayan bir şehir burası. 8-10 bin kişi civarında bir sirkülasyon var. Akşamla birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğunu hesaplıyoruz biz.
0: Kale içinde yaklaşık 180 konaklama işletmesi bulunuyor. Restoran ve kafelerin sayısı ise 200-250 civarında. Bölge esnafı yoğunluğun turizm açısından önemli olduğunu belirtirken, artan ziyaretçi sayısının beraberinde lojistik ve altyapı sorunlarını da getirdiğini söylüyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 13. durağı Malatya. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere

0: düzenlenecek.
1: Dünyanın en büyük festivali, Avrupa Festivaller Birliği'nin de üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık bir dünya markası haline gelmiş durumda. En fazla katılımcının sağlandığı bir festival olmuş durumda.
0: Malatya Kültür Yolu Festivali 16 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Muhammed Dilmaç, görenleri şaşırtan bir ev yaptı. Arazisi engebeliydi, altından da yol geçiyordu. Evini yolun üzerine yerleştirdiği 8 metrelik beton kolonların üzerine inşa etti.
0: Düz arazi bulamayınca çözümü sıra dışı bir projede buldu. Yamaçtan geçen yolun üzerine 8 metre yüksekliğinde kolonlar dikti. Evini de kolonların üzerine inşa etti.
3: Ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Üstü toplam 100 metrekare, 680 metrekare. Görenler villa diyorlar. Biz villa diye yapmadık onu. Biz ahşap evi diye yaptık onu.
0: Burası Rize. Engebeli arazi sıra dışı bir yapıya dönüştü. Muhammed Dilmaç ev yapmak için düz arazi bulamayınca kolları sıvadı. Kendi arazisinden geçen yolu da kapatmak istemedi. Yola 6 dev beton kolon dikti, kolonların üzerine de 4+1 ahşap ev inşa etti.
4: Alttan yol geçtiği için bunu yüksek yapmak zorunda kaldık. Mikser geçiyor, kepçe falan geçiyor buradan, nasıl olacak yolun üstünde ev? Mecbur böyle yüksek yaptık bunu. Görenler de beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar, çok da memnun oluyorlar.
0: Yolun üstünde yükselen ev, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sıra dışı bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafenin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Kayseri'de konuşan Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürenin de yaklaşık 5,5 saate ineceğini belirtti.
5: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
0: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
5: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
0: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
5: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
0: Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
2: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği denetimleri sürüyor. Son bir ay içinde tespit edilen ihlaller nedeniyle 48 milyon lira ceza kesildi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine yönelik son bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen ihlallerden kurumlara 48 milyon lira idari para cezası kesildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yılda aynı ihlalden dolayı ceza kesilmişti. Mersin'de 2025 yılında Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj

0: Şarjeden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meskiye de 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki atık su arıtma tesislerinin de mevzuata uygun çalıştırılmadığı ortaya çıktı. 10 ayrı ihlalden dolayı Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü'ne 7 milyon 538 bin lira, özel şirkete 4 milyon 693 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılı içerisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muskiye, Marmaris ve Güllük'te atık suların arıtılmadan boşaltılması nedeniyle 1 milyon 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülkenin en uzun nehri Vistül'deki suyun kritik seviyelere düşmesi nedeniyle Polonya 2 santral

0: Asya'dan Afrika'ya yeni bir barış kuşağı oluşturacak. Türkiye'nin 70 yılı aşan NATO tecrübesi ve askeri kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve bölgesel konumuyla Pakistan'ın nükleer gücü ittifakın birbirini tamamlayan 3 temel ayağını oluşturuyor. Bu oluşum bir savaş ittifakı değil, aksine caydırıcılığı artırarak çatışmaların önlenmesi ve bölgesel güvenliğin teminatı. Hemen bu haberin altında İsrail barışa yanaşmıyor haberini de okuyalım. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e Gazze'de saldırıları 14 günlüğüne tamamen durdurması için baskı yaparken İsrail kabinesi Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngören anlaşmayı reddetti. Koalisyon ortakları da soykırımın devamı için çabalarını yoğunlaştırdı. Ve bir haber daha okuyalım tamamlamadan. Amerika Birleşik Devletleri savaştan çıkış yolu arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in Başkan Trump'ın üst düzey danışmanlarına İran'la savaştan çıkış yolu bulunması gerektiğini söylediği iddia edildi. CNN'in haberine göre Kane mevcut askeri seçeneklerin ters tepebileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla Trump yönetiminin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağı görüşünde. Bu haberle tamamlıyoruz. Artık Yeni Şafak gazetesini geçelim. Cumhuriyet gazetesine aslında çerçeve yasayı taşıyor. Cumhuriyet gazetesi de manşetini hemen okuyalım. Alt başlıkları Demirtaş polemiği. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren gergin, kavgalı ve tartışmalı oturumların ardından kabul edildi. Komisyonda yaşanan Demirtaş polemiği ve Türkeş tartışması fiziki arbedeye dönüşürken sürece yönelik belirsizlikler bir kez daha gözler önüne serildi denilmekte. Bir başka habere daha bakalım. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden giderse güvenlik gelir. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik tavrı merak edilen İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Orta Doğu'da güvenliğin Amerika Birleşik Devletleri'nin gitmesiyle sağlanacağını belirtti denilmiş. Haberin ayrıntısını da iç sayfalarda bulmak mümkün. Geçelim Akşam gazetesine. Akşamın manşetinde Mekke ittifakı İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Korktuğumuz başımıza geldi. Haaretz gazetesi Tel Aviv yeni ittifaktan endişeli başlıklı haberinde Ankara bizim için bölgede daha zorlu bir aktör haline geldi yorumu yaptı. Yine Riyad'ın ittifaka girmesi korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi oldu diye yazdı. Maris ise Amerikan rüyası çöküyor, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı seçti ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunan basınında da dış politikaya darbe olarak yorumlandı. Çok daha büyük bir unsura dönüşebilir endişesi dile getirildi. Geçelim Posta gazetesine. Posta'da hastaya şifa, toprağa vefa haberi dikkat çekiyor. Eczacı Yeliz Dermancı 2011'de taşındığı İzmir Menemen'de çocukları koşup oynasın diye aldığı bahçeyi büyüttü. Yüzlerce ağaç dikti. Toprakla uğraşmayı çok seven Dermancı bir arazi daha satın aldı. Üstüne bir de tarım teknikerliği okudu. Şimdi eczacı kimliğiyle şifa dağıtıyor, çiftçi kimliğiyle de toprağa vefa gösteriyor denilmiş. Haberin ayrıntıları eşliğinde yine kendisinin fotoğrafları da ilk sayfadan yer buluyor. Bizler böylelikle artık gazete turumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Gazete manşeti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS Tur.com

0: Da.
1: Reklam. Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Merhaba değerli Entradyo dinleyicileri. Çocuklar ve gençler için insan ilişkileri ve sosyalleşmek demek bir gruba ait olmak, bir topluluğun ya da arkadaş çevresinin içinde olabilmek anlamına geliyor. Gerçekten de çocukların ve gençlerin kendilerini en rahat ifade ettikleri yerde yine bu arkadaş grupları, toplulukları oluyor. Bu arkadaş grupları çok güzel ve çok değerli ama bir de olayın başka bir yönüne bakalım isterim. Eğer bir gün söz konusu çocuk ya da genç o arkadaş grubundan dışlanıp ve reddedilecek olursa ne olur? İşte bu haftaki programımızda bu konuya odaklanmak istiyorum. Reddedilmek gerçekten de can yakan bir durum. Evet, oldukça can sıkıcı. Çocukların ve gençlerin belki belli bir kısmının da ciddi ciddi yüzleşmek zorunda kaldığı bir durum. Belki hepimizin belli bir zaman içinde de başına gelmiş de olabilir diye düşünüyorum. Peki, dışlanma ya da reddedilme söz konusu olduğunda toparlanmalarına nasıl yardımcı olunabilir? Öncelikle bu boyuta bakalım istiyorum. Reddedilme hissi bazen o kadar yoğundur ki tıpkı fiziksel bir acı gibi, hani o mideye inen bir yumruk ya da sızlayan bir kalp gibi hissedilebilir. Bu durum genellikle dışlanmışlık ya da istenmeme hissini de beraberinde getiriyor ve ayrıca kişinin kendi değerini zaman zaman sorgulamasına da yol açabiliyor. Okulda öğrenciler çeşitli liderlik pozisyonları ve ders dışı etkinlikler için gönüllü olabiliyorlar. Bir tiyatro oyununda başrol kapmak, okulun en iyi ve havalı takımına girebilmek ya da okul müzik topluluğunda bir solo performans sergilemek için çaba göstermek bu olası durumlardan örnekler olarak gösterilebilir. Bunlar kişisel gelişim adına harika fırsatlar olsa da her öğrenci bu gruplara, bu topluluklara da seçilemeyebilmekte. Okul dışında da çocuklar ve gençler bir buluşma davetinde kaçırabilirler ya da farklı benzer durumlarda da olumsuz yanıtları alabilmekteler. Ebeveynler olarak reddedilme sonrası çocuğumuzun yaşadığı zorluklara tanık olmak bizler için de acı verici olabilir. Onların yaşadığı üzüntüyü hissedebilir ancak nasıl yardımcı olacağımız konusunda emin olamayabiliriz. Peki bu durumla başta çocuklar nasıl başa çıkıyorlar? Buna bakalım istiyorum. Avustralya'da Griffith Üniversitesi psikoloji alanı öğretim üyesi Profesör Melanie Zimmer-Gembeck'e göre reddedilme genellikle kişisel bir deneyim. Ancak yakın ilişkileri, arkadaş gruplarını ve kişinin sosyal statüsünü ya da başarı algısını da haliyle etkileyebilmekte. Örneğin bir spor takımına kabul edilmeyen bir genç takıma giren arkadaşlarıyla vakit geçirme konusunda daha az fırsata sahip olabilmekte. Reddedilme deneyimiyle yeni tanışan çocuklar için olumsuz duyguları tanımlamak ve bunlara yanıt vermek zor olabilir. Çocukların öfke veya endişe gibi tepkileri hem kendileri hem de onlarla ilgilenen kişiler için zor ve zaman zaman da şaşırtıcı olabilir. Hiç beklemediğimiz davranışları, tepkileri görebiliriz. Araştırmalar ergenlerin reddedilme karşısında aşırı duyarlı olduklarını göstermekte. Bunun bir nedeni ergenlik döneminde odağı aile dışındaki ilişkileri geliştirmeye yönelten nörofizyolojik değişimlerle ilgili görülmekte. Gençlerin sosyal medya kullanımı da, evet bu bölüm gerçekten çok önemli, başkalarının mükemmel hayatlarına ve etkileyici başarılarına dair görüntülerle çevrili olmaları durumunda reddedilme hissini yine benzer şekilde daha da güçlendirebilmekte. 20'li yaşlarında bile gençler kabul görme veya reddedilme sinyallerine karşı son derece duyarlı ve hassaslar. Bu da onları reddedildiklerinde yoğun olumsuz duygular yaşamaya karşı daha da savunmasız kılmakta. Ancak şunu da hatırlayalım isterim. Reddedilme sadece olumsuz bir durum değil. Bu deneyim kabullenme, kendine şefkat gösterme, hedef belirleme ve uzlaşma gibi başa çıkması becerilerini ve stratejilerini geliştirme fırsatları da sunabiliyor. Hayatın pek çok döneminde bizi strese karşı koruyan ve dayanıklılığımızı arttıran unsurlar işte bu beceriler zaten. Ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin, çocukların veya gençlerin bu başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve reddedilme deneyiminin ardından toparlanmalarına yardımcı olmalarını sağlayan çeşitli farklı yollar var. Olumsuz duygu ve düşünceleri kabullenebilmek ilk önemli yaklaşım olabiliyor. Reddedilme konusunda daha az deneyimi olan ergenlik öncesi çocukların sakinleşmek için önce zamana ihtiyaçları olabilir. Bazıları yalnız kalmak isteyebilir ve bu gayet doğal ve normal bir durum. Ancak düşüncelerini ve duygusal deneyimlerini anlamlandırmalarına yardımcı olmak için onlara ulaşmak da bir o kadar önemli bir nokta. Daha fazla deneyime sahip gençler ise reddedilmenin getirdiği olumsuz duyguları yönetmek adına bazı olumlu stratejiler geliştirmiş de olabilirler. Hani bu biraz da deneyimle ilgili bir durum. Bu deneyimden neler öğrendiklerini belirlemek veya olumsuz düşünceleri durdurmaya yönelik faaliyetlerle meşgul olmak gibi başa çıkma yolları geliştirmiş olabilirler. Yine de özellikle başka seçenekleri değerlendirmeden önce olumsuz duygularını dinlemek ve kabullenmek aynı derecede de önemli. Bu noktada bakış açısını yeniden değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etmekte Profesör Melanie Zimmer-Gembeck. Ebeveynler hikayeler aracılığıyla çocukların ve gençlerin reddedilme konusundaki bakış açılarını değerlendirmelerine de yardımcı olabilirler. Evet, burada hikayelerin önemli bir rolü var. Bu hikayeler yetişkinin kendi kişisel reddedilme deneyimleri olabilir. Ayrıca ünlü kişilerin hayat hikayelerinden ya da çocuğun sevdiği kitap veya filmlerden de yararlanılabilir. Hikayeler böylesine büyük bir hayal kırıklığının ardından yeniden toparlanmaya yardımcı olacak rehberler sunabilirler. Ve çok da basit olan ve pek de kolay hayata geçirmediğimiz ya da geçiremediğimiz yaklaşım ise bu tür durumlara fazla takılıp kalmamakla ilgili. Reddedilme durumu yaşandığında nedenini sorgulamak son derece normal. Ebeveynler bile çocuklarının reddedilme nedenlerini bulmaya çalışabilirler. Bazı insanlar hızla kendilerini suçlama eğilimine girebilir. Bu durum ise üzüntü, öfke, kırgınlık ve özgüven kaybına yol açabilir. Suçlama yaklaşımına kapılmak yerine çocuğunuzun bir sonraki aşamaya odaklanmasına yardımcı olmaya çalışın. Gelecekteki fırsatlar, yeni hedefler ve bu deneyimden neler öğrendikleri üzerine düşünmeleri için onları teşvik edin. En önemlisi de sosyal bağlar konusunda teşvik edici olun. Bir hayal kırıklığının ardından bir süreliğine kabuğuna çekilmek, evet, bunu istemek son derece yine normal. Çocuğunuzu ailesi ve arkadaşlarıyla bağını koparmamaya da
0: daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak ifadesini kullandı. Kanunun ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İlksen Başkanımız yalnız değildir" sözleriyle duyurdu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. "Yasa teklifini mevcut haliyle doğru bulmuyoruz. Eksiklere ilişkin rapor hazırlayarak meclise sunduk" dedi.
3: Hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Adalet Komisyonu'na gönderdik. Büyük Birlik Partisi'nin bu yasa teklifinde gördüğü eksiklikleri, noksanlıkları, olumsuzlukları da çok net bir şekilde ifade ediyor. Yasa mevcut haliyle komisyondan geçti. İnşallah genel kurulda bizim bu teklifimiz değerlendirmeye alınır. Kanun teklifinin mevcut haliyle

0: biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz.
1: Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu. 37 yaşındaki kadın bir süre sonra rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak kurtarılamadı.
2: Alacalı, koyu renk, açık renk olmak.
1: 6 yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturma yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu.
3: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le Gülistan'ın telefonla müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
4: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
3: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Güley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
4: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz Korucubaşı tutuklandı, Fatih. Ve Korucubaşı'na sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
3: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
1: Ordu'da mevsimlik tarım işçisi olan iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Özariş hayatını kaybederken 14 yaşındaki kardeşinin durumu kritik. Olay Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Fındık hasadına katılmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya gelen 14 yaşındaki Savaş Özariş ile abiyi Ersin Özariş serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Özariş hayatını kaybetti. Kardeşinin durumu ağır. Şimdi Suriye'ye dair bir haberle devam edelim. Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık bir hibe kararı aldı. Bu destekle Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi hedefleniyor. Açıklama Dünya Bankası'ndan geldi. Hibe edilecek kaynakla Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesi de desteklenecek. Projeyle bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de planlanıyor. Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin artırılması da hedefler arasında. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması desteklenecek. Ve Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle oldukça zor. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısında da artış var.
5: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
1: İlayda Balfilis henüz 31 yaşında. 4 aydır hastanede tedavi görüyor çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline ihtiyacı var. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapılabildi. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce hastanın umudu organ bağışı.
6: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum. Ben henüz 31 yaşındayım. Bu 4 ayda bir anneler günü, bir babalar günü, bir okul etkinliği kaçırdım. Oğlum bunlarda bizde değildi. Şu an bile beni hastanede değil, tatilde biliyor.
5: İlayda Balfiliz'in akciğerini söndüren, onu nefessiz bırakan bir hastalığı var. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama oğluna sağlıkla kavuşabilmesi için akciğer nakli olması gerekiyor.
6: Nefes alamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Akciğerlerimi ben 3 ay boyunca tüplü kalmıştım burada. Sönmesin ve normal hayatıma biraz daha normal devam edeyim diye akciğerlerimi göğüs duvarına yapıştırdılar.
7: Akciğer dokusunun gravyer peyniri gibi tamamen hava baloncuklarıyla dolduran bir hastalık bu. Sigarayla ilişkili. Kızımız artık sigara içmiyor. Bu hastalarımız genellikle normal hayatında, işinde, gücünde olan ama sık sık pnömotoraks dediğimiz halk arasında akciğerin patlaması olarak tanımlanan akciğer çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir
5: yalnızca koşu yolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
6: Bir sonraki anneler gününde oğlumun yanında olmak istiyorum. Onun da hakkı sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
5: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
7: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
5: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
1: Fındık hasadığı için orduya giden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ders zili çaldı. Çocuklar çadır kentlerde oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor. Derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerle de yaz tatilini verimli geçiriyor.
5: Aileleri Ordu'da fındık bahçelerinde çalışıyor. Onlarsa okul sıralarında. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları çadır kentlere kurulan prefabrik sınıflarda ders başı yaptı.
8: Okul öncesinden 42, ilkokuldan 105, ortaokuldan 72, toplam 219 öğrenciye ulaştık. Aileleri bahçelerde olan öğrencilerimizin burada verimli vakit geçirmesi, sosyal aktivitelerden geri kalmaması için onlar adına büyük bir avantaj sağlıyor.
5: Çocuk işçiliğini önlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Uluslararası Çalışma Örgütü bir projeyi hayata geçirdi. Fındık hasadı için farklı illerden Ordu'ya gelen işçilerin çocuklarına eğitim veriliyor. 8 derslikte 11 öğretmen ve 1 gönüllü görev yapıyor. Çocuklar Türkçe, matematik, resim ve müzik dersleri görüyor. Okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ayrı sınıflar da oluşturuldu.
8: Öğrencilerimizin buradaki başladığı seviyeden buradan ayrılırkenki seviyeler arasında büyük bir farkı oluyor. Kendilerini geliştirmiş oluyorlar.
5: Ders bitince etkinlik zamanı başlıyor. Çocuklar yüzüyor, spor yapıyor, tiyatro ve film izliyor.
9: Annem fındık toplamaya gittiğinde ben okula geliyorum. Sonra öğretmenlerimi çok tebrik ediyorum. Öğretmenlerim hepsi çok güzel, çocuklar ders veriyorlar.
5: Projenin amacı yalnızca çocuk işçiliğinin önlenmesi değil, onların eğitimden uzaklaşmasını önleyerek yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanmaları da sağlanıyor.
1: Türk fındığının Hindistan'da daha geniş pazarda daha çok üründe kullanılması için önemli bir ziyaret gerçekleşti. İhracatçılar Hindistan'da hem sektör temsilcileriyle hem de imalatçılarla buluştu.
5: Fındık ihracatçıları Hindistan'da sektör temsilcileriyle buluştu. Amaç bu geniş pazarda Türk fındığının farklı türlerde kullanımını sağlayabilmek. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen programda heyet Yeni Delhi ve Mumbai'deydi. Yeni ürün geliştirme çalışmaları ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları da ele alındı. Hindistan'ın önde gelen çikolata ve dondurma imalatçılarıyla kahve zincirlerine ziyaretler düzenlendi. Türk fındığının çikolata, pastacılık, dondurma ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi farklı ürün gruplarında kullanılmasına yönelik değerlendirme yapıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'ı yalnızca ihracatımızı artırabileceğimiz gelişen bir pazar olarak değil, Türk fındık sektörünün uzun vadeli ve stratejik ortaklarından biri olarak görüyoruz dedi. Amaçlarının kalıcı işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi. Sabır, ihracat miktarının 2020 yılındaki 352 ton seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 1000 tona ulaştığını belirtti. Hedefin ilk etapta 5000 tonu yakalamak, uzun dönemde ise 20.000 tonun üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.
1: Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulacak. Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu yaptı.
10: Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni, evet, Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk dünyasında birlik sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
10: Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Ortak koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzanan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
5: Zorlu, Ankara'nın 29-30 Ekim'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirtti.
1: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle devam edelim.
11: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde.
12: Buğra Kekik'in senaryosunu yazıp yönettiği Keloğlan ve Hayvan Dostları, köyde düzenlenen Balkabağ Festivali sırasında yaşanan bir olayla başlıyor.
13: Bir çocuk yaşar köyde, adı Keloğlan.
12: Gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Bu gizemli olayı çözmek isteyen Keloğlan, Tombik Tekir, Civciv ve Homur'dan yardım alarak bir maceraya dalar.
13: Kalbi kocaman.
12: George Orwell'in Unutulmaz kitabından aynı adla uyarlanan hayvan çiftliğinin yönetmen koltuğunda Andy Serkis oturuyor.
14: All animals are equal.
15: What could possibly go wrong?
12: Seth Rogen, Glenn Close, Woody Harrelson gibi yıldız isimlerin orijinal seslendirme kadrosunda yer aldığı animasyon, kendi çiftliklerinde yeni bir düzen kurmak için mücadele eden bir grup hayvanın hikayesini konu ediyor.
14: So what do? We rebel and we start right now.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda sabaha kadar süren görüşme maratonuyla kabul edildi. Süreci akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras değerlendirdi. Biz o değerlendirmelerle bu saati noktalıyoruz ama saat başında birlikteyiz.
15: Son derece hayırlı bir süreç. Önemli bir eşik aşılmış oldu. Bütün bu süreci kilitleme ve engelleme girişimleri boşa çıkarıldı. Genel olarak Türkiye kazandı diyebiliriz. Bunun kaybedeni yok. Bu süreç bölgede de barış açısından ilk adım olduğu için belki kaybedenin Netanyahu olduğu söylenebilir. Hakikaten tartışmalarda bazen inanmıyorum. Bu ülkenin temel kurumları, başta parlamento olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu, istihbarat, güvenlik bürokrasisi, büyük bir zaaf, ihanet içinde olduğunu ima eden bakış açıları kabul edilebilir işler değiller. MGK denetiminden geçecek bir süreçte MGK bu işi başaramaz. Parlamento zaten bu süreci yönetemez anlamına gelecek yaklaşımların doğru olmadığını biliyoruz. Anayasaya aykırılık gibi tezler tarihsel olarak da biliyorsunuz doğru değil. Mustafa Kemal döneminde 1928 sürecinde de benzer bir adımlar atılmıştı. Nasıl Mustafa Kemal'in hukuka aykırı bir adım içinde olduğu söylenemezse, bu yasal düzenlemenin kendisi de bir emme basma tulumbaya atılan konvansiyonun ilk adımı. Yani önümüzdeki süreçte sonbaharla beraber hem bu süreç izlenecek meclis ve MGK ekseninde hem de bir dizi yeni yasal düzenleme, siyasi partiler yasası, seçim yasası ve giderek anayasa. Yani son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünya çatışma çözümlerinde bile çok nadir gördüğümüz bir modelle karşı karşıya olduğunu söylenebilir. Saruhan Oluç'un müdahalesi son derece yerinde. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın bir pazarlık konusu olduğu iddiası hakikaten yakışıksız bir iddia. Birkaç nedenden dolayı bir kere Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabilmesi için bu yasaya da gerek yok. Yani uluslararası mahkemelerin kararlarını bulmak yeterli. Ayrıca bilgi kirliliği içerisinde bir siyasi yasaklama söz konusu değil. Çünkü yargı süreci bitmiş değil. O yüzden hani bunun üzerinden bir polemik yapılması. Üstelik bu polemiğin de yani zaten sürece destek veren bir siyasi partimizden gelmesi, ben de izlerken rahatsızlık duyarak izlemiştim. O yüzden müdahalesi olmadığı yerinde tahmin ediyorum. Onlar da yaptıkları gafı, yanlışını fark etmişler. Bu itirazlardan bir tanesi de biliyorsunuz, çerçeve yasa diye bir yasa başlığı olabilir mi? Ya insan bir yasanın adına bakmaz mı? Yasanın başlığı çerçeve yasa değil ki, bu kamuoyuna bir yönelik bir şey. Bir de komisyonda yapılan itirazlar, işte akademisyenler dinlensin, şehit anaları dinlensin falan. Bunlar zaten TBMM çözüm komisyonunda yapılmış işlerdi. Ama İYİ Parti orada biz yok bir daha olsun demesi, yani konuyu uzatmaktan başka bir şey değil. Genel kurulda daha tabii hızlı geçecek. Çünkü biliyorsunuz teklifle tasarı arasındaki fark, tekliflerin milletvekilleri tasarının hükümet tarafından gelmesi. Bazı belki müferit müdahaleler olabilir ama esas itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Kaplumbağaları biliyorsunuz kafasını çıkardığı zaman ilerler. Bir risk alınmış mıdır? Belki alınmış mıdır? Alınmıştır. Ama bu TBMM kararından sonra son derece hızlandırılmış bir sürecin içine gideceğiz. Bir şarkı vardı bilirsiniz, daha gidecek çok yolumuz var diye. Aslında uzun bir yolun ilk başlangıcı değil. Şimdi biraz teknik meselelere kamuoyu çok sıkıştırılıyor. Ahali de yani buna sıkılıyor. Burada önemli olan siyasi kararların olması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekseriyetin bu meselede bir politik irade ortaya koyması son derece sevindirici. Takvimlendirme şöyle, yani 6 ay vesaire deniyor, bir yandan da Türkiye'nin önünde bir anayasa meselesi var. Yani aslında Cumhuriyet'in tamamlanması ve demokratik Cumhuriyet'in inşa meselesi bir yandan ilerleyeceği için bu takvim çok üzüleceğini zannetmiyorum. Bazı radikal ve marjinal kesimlerden deme yönelik de ya da Kürt hareketine yönelik de, hatta Öcalan'a yönelik de eleştiriler var. Onlara şu söylenebilir: bu 6 aylık sürede başvuru sizin iradenize bağlı. İstemezseniz başvurmazsınız ama belli ki bu böyle bir eğilim içerisinde olanlar son derece marjinal ve maalesef küresel güçlerin kolaylıkla etkisi altına girebilecek kesimler. Bazı eleştiriler var, numaralı cumhuriyet olur mu falan diye. Bunun numarayla falan ilgisi yok. Birinci grubun anayasası vardı, sonra ikinci grubun anayasası ve rejimi oldu. Şimdi bir tür nasıl diyelim, karma ya da hibrit bir anayasa, anayasanın demokratikleşmesine doğru gidiliyor. Bu konuda da çok enteresan çapraz mutabakatlar olacağını düşünüyorum ve referanduma gidildiğinde, biliyorsunuz bu yasanın da referanduma gidileceğini iddia edenler olmuş, şu yasaların gitmeyeceğini biliyoruz ama anayasal değişiklikte hakeza bu sürecin bir kere daha toplumun onayına sunulmuş olacak. Yine göreceğiz ki çok büyük ekseriyetle kabul görecek. Bütün bu tartışmaları zaten en büyük talihsizlik şehit aileleri üzerinden yapmak. Hiçbir şehit ailesi terörün devam etmesini, şiddetin devam etmesini istemez. O yüzden bu acıları tokuşturmak ya da bu acılar üzerine araçsallaştırarak siyaset yapmak doğru bir tutum değil zaten. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ekseninde ki bir ara Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili bir tanım vermişti. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı üzerinden bazı değişiklikler gerekiyor ama unutmayalım, daha önce de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 64 madde hatırladığım kadarıyla değişmiş ama başkanlık meselesi nedeniyle tıkanmıştı. Dolayısıyla o değişikliklerde, makul değişikliklerde onları da elde var bir haline getirmek gerek. Ama ilginç bir şekilde meclis başkanı dahil anayasa değişikliğinden çok yeni bir anayasa olarak meseleyi tarif ediyor. Kategorik olarak karşı çıkmamak lazım. Gelen metni görmek, o metin üzerinde müzakere yaparak hakikaten 12 Eylül rejiminin bu deli gömleğini artık topyekun iktidarıyla muhalefetiyle kurtulmamız gerekiyor. 6 ay sözüne bakmayın, bunu çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani kış gelmeden birkaç ay içerisinde bu süreç tamamlanır. Sürecin teyidi ve tespiti o kadar zor bir şey değil. Şu andaki konuşmamıza dair olmak üzere uydu teknolojisiyle her şey izleniyor ve takip ediliyor. Bu barış süreci bölgesel barış da içerdiği için hızlandırılmış bir süreç olacak. Yani Suriye'nin sınır güvenliğinin Suriye merkezi devleti tarafından sağlanması çok önemliydi. Irak'taki kalkınma yolu projesi vesaire. Dolayısıyla meselenin bölgesel kısmını da hızlandıracak bir süreç olacak bu. Yani sonbaharın sonuna doğru büyük ölçüde tamamlanacağını varsaymakta fayda.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
16: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
18: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık.

0: damla suyun korunması, bir atın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Geri dönüştürüyoruz, tekrardan ülkeye kazandırıyoruz.
2: Aslında ne kadar güzel hikayesi var, yapılmış, yıllarca evlerinde kullanılmış.
0: Her gün milyonlarca ton ambalaj kullanılıyor. Büyük bölümü ise kısa sürede atığa dönüşüyor, yani çöp oluyor. Ve çevreyi, doğayı tehdit ediyor. Peki aynı pet şişeyi defalarca kullanmak mümkün mü? Ya da başka bir ambalaj malzemesini? Evet, mümkün. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bu noktada çok önemli bir hizmeti hayata geçirdi.
3: Çeşit çeşit ambalaj malzemeleri, poşet ve şişeler liste uzayıp gidiyor. Her gün oluşan milyonlarca ton plastik atık çevreyi tehdit ediyor. Bu noktada geri dönüşüm çok önemli. Asıl çözümse atığın oluşmasını önlemek. Bu aşamada süpermarketlerin de rolü büyük.
4: Mağazamızda yağ, açık bakliyat, süt ve deterjan olmak üzerine 4 tane dolum istasyonlarımız var. Tüketicilerimizin evlerinde bulunan plastik ya da cam ambalajlarla mağazalarımıza gelmesini, makinalarımıza bunları yerleştirmesini ve istediği miktarda alımı buradan gerçekleştirmesini istiyoruz.
3: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine giden müşteriler götürdükleri ambalajlarla istedikleri oranda deterjan, süt, ayçiçek yağı ve bakliyat alabiliyor.
5: Bir şey sorabilir miyim? Niye dolum tercih ediyorsunuz acaba?
6: Geri dönüşümden dolayı ben de onun için tercih ettim.
3: Ambalaj atıklarını azaltmak sadece aile bütçesine değil, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
4: Daha önce su olarak kullandığım şeyi yanımda getirdim ve deterjan alımı yapacağım. Bu sayede kullandığımız plastikler çöp olmuyor, yeniden kazandırmış oluyoruz. Ürün istediğimiz miktarda alıyoruz, bu da israfı engelliyor.
5: Çevreye de daha faydalı olacağını düşündüğüm için özellikle bu kağıt paketlerle gayet güvenilir geliyor bana.
3: Ambalajın doğru kullanılması maliyetleri de düşürüyor.
4: %5 ile %20 arasında bir ambalaj maliyeti vardır. Müşterilerimiz bu ürünleri alırken aslında ambalajına da para ödemektedir. Bu dolum istasyonları tüketicilerimizin bütçesine katkı sağlamakta, istediği miktarı alırken israfı önlemekte, aynı zamanda ambalajları çevreye yaymayarak da toplum bilincini arttırmakta da önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Müşterilerimizden de bu konuda önemli geri bildirimleri ve pozitif geri bildirimleri almaktayız.
3: Marketlerde yalnızca atık oluşumunu kaynağında engellemeye çalışan uygulamalar yok.
4: Müşterilerimizin evlerinde biriktirdiği cam, metal ve plastik ambalajları geri dönüşüme kazandırdığı bir istasyon. Ürünlerinizi cihaza verdikten sonra da ilgili bedel de sizin cüzdan uygulamanızda birikmeye başlıyor. Sizlerin cüzdanınızda biriken paraları alışveriş yaparak ya da hesabınıza göndererek siz de kullanabiliyorsunuz. Bu istasyonla hem çevre atıklarının azaltılmasını sağlıyoruz hem de müşterilerimiz buradan bakanlığımızın geliştirdiği doğa uygulaması

0: ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
1: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
0: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
1: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
0: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
1: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
2: Ürün, pet yani şişeler. Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
1: Maalesef.
2: Bunun anlamı nedir?
1: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
0: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
3: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
4: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
3: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 ilini ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
4: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
3: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
0: Günde tam bir ton atık yemekten sokak hayvanları için mama yapılıyor. Haberin adresi bu kez Bursa. Restoranlardan, sosyal tesislerden, kamu kurumlarının yemekhanelerinden kalan yemekler alınıyor, ayrıştırılıyor ve sokak hayvanları için mamaya çevriliyor. Burası Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Atık Yemekler Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyenin tesislerinde her gün 300-400 kilo mamaya dönüşüyor.
5: Dışarıdan almış olduğumuz atık yemekleri tesisimize getiriyoruz. Tesisimizdeki elek sisteminde önce içerisinde yabancı madde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Varsa ayrıştırıyoruz ya da fazla yağı varsa onu süzerek prosesi devam ettirmek için makinamızı alıyoruz. Yemek atıklarını mama üretim makinamızı aldıktan sonra yüksek sıcaklıkta içerisindeki zararlı bakterileri yok ederek ve içerisindeki faydalı tüm besin değerlerini koruyarak bir mamaya çeviriyoruz. 2023 yılından bugüne de artış göstererek sürekli mama üretmeye devam ettik. Başlarda aylık bir ton civarında atık toplayabiliyorken şimdi bu rakamı günlük bir tona çevirdik. Günlük bir ton atık topluyoruz ve 500 kilogram civarında da mama üretiyoruz.
0: Mama üretim tesisinde yapılan işlem 24 saat sürüyor. Hazırlanan mamalar Yıldırım

0: Belediyesi'nin barınağına gönderiliyor.
1: Ortalama günlük 300-400 kilo civarında mamalarımız gelerek canlarımızı beslemekteyiz.
0: Barınakta 750 sokak hayvanına bakılıyor.
2: 62 yaşındaki Zekiye Gürsoy'un ev bütçesine katkı sağlayan bir sıfır atık uygulaması var. Gürsoy Bolu'da yaşıyor. Çöpe atmayıp biriktirdiği mısır kabukları ve püsküllerinden süs eşyası üretiyor.
0: Mısır koçanlarını çöpe atmıyor, biriktiriyor, kurutuyor, boyuyor ve bir süs eşyası haline getiriyor. 62 yaşındaki Zekiye Gürsoy sıfır atık bilinciyle yaptığı bu süslemeleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
3: Evde kendi kendime benim bu tamamen yaptığım sıfır atık mısır kabuğu. Bu şu şekilde mısır kabuğunu bu şekilde boyuyorum, açıyorum, katlıyorum, boyuyorum ve de bunlardan çiçek elde ediyorum. Bir tane ürün dahi satsam beni emeğimin karşılığını aldığım için çok çok mutlu ediyor bu bana.
0: Gürsoy bu işi ilk olarak Bolu Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta öğrendi. Sonrasında da biriktirdiği mısır kabuklarını, püsküllerini diğer kursiyerlerle paylaştı. Şimdi atölyeye çevirdiği evinin odasında kuruttuğu koçanların doğal dokusunu bozmadan kumaş boyalarıyla renklendiriyor ve tek tek şekillendirerek özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor. En özen gösterdiği ürünler ise Bolu'nun kültürünü yansıtan bu bebekler.
3: Bunları boyalarla, kumaş boyalarla renklendiriyoruz. Bir mısır bebeğini 3 günde bitirebiliyorsunuz. Mesela şu Mudurlu yöresine ait üç etek diyorlar. Bunu ben evde kendim kumaşlarla, şeylerle süsleye süsleye bu şekilde yaptım. Göynük vardı, mudurlu vardı, dört divan vardı. Bu şekilde mısır bebekleri kendi işte hayal gücümle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani şuradaki oturan bebeğine bazen eşime de söylüyorum. Geleceğin kendimiz diyorum. Ben el işi yapacağım, sen kitap okuyacaksın diyorum.
4: Dünyadan aldığımız kaynakları kullanıp ardından atmaya devam edemeyiz. Artık davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı da sıfır atık anlayışını benimsemek ve bu forum buna katkı sunuyor.

0: için Sıfır Atık programının aslında önemli kısımlarından birindeyiz. Atıksız mutfak tarifleri vermeyi sürdürüyoruz. Bugün Şef Özgür Üstün'ün mutfağındayız. Bize bir gün önceden kalan malzemelerle balık köftesi yapacak. Bu tarifte önemli olan balığın tabii ki de taze olması. Her zaman söylüyoruz. Burada amaç gıda israfını önlemek. Şefim merhaba.
1: Merhaba,
0: teşekkür
1: hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyoruz mutfağınızda bizi ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dilerseniz tarifinize başlayalım.
1: Tabii ki. Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi bir balık köftesi yapacağız. Buzdolaplarımızda mevcutta halihazırda olan yine sebzeleri değerlendirme olarak kullanacağımız bir balık köftesini hazırlayacağız. Burada farklı olarak yumurta kullanmayıp patatesle yapacağım. Patatesle haşladığımız patatesleri yine köftelerde nasıl değerlendirebiliriz göstermek amacıyla ben balık köftesine de patatesin yakıştığını düşünüyorum. O yüzden bugün onu kullanacağım. Yine hayat ekmeklerimizi öğüterek tabii ki köftelerde sıkça kullandığımız ekmek kurusunu da köftede kullanacağız. Soğanlarımızı da yine atmayıp yine değerlendirmek amaçlı rendeleyerek kullanacağız bu tarifte. Balık köftesi için zaten evet. Daha önce doğramıştım
0: ince
1: ben.
0: İnce
1: doğradım. Bunu isterseniz bir blenderdan da geçirebilirsiniz ya da ince ince doğrayabilirsiniz. Rendelediğimiz soğanları içerisine ilave ediyorum. Bir miktar
0: bayat
1: ekmek ilave ediyorum ve patatesle bağlayacağım ben bu tarifi. Yani burada yumurta da tabii ki kullanılabilir ama dediğim gibi burada atık nasıl azaltabiliriz, neyi nasıl değerlendirebiliriz konuştuğumuzda yine haşladığımız patatesleri de bu şekilde köftelerimizde bağlayıcı olarak değerlendirebiliriz. Bunu da göstermek istedim açıkçası.
0: Tamam.
1: Bu şekilde yaptım. Yeşil otları kullanacağız. Balığın köftesine çok yakıştığını düşündüğüm dereotu, maydanoz ve taze soğanı kullanacağım. Bunu yine farklılaştırabilirsiniz. Yine farklı otlar kullanabilirsiniz ama bu 3 ot yeterli olacaktır. Hı hı. Baharat olarak da aslında bunda ben basit tutacağım. Sadece tuz ve karabiber öğüteceğim. Ama burada da yine kimyonla ya da herhangi bir arzuladığınız baharatla köfteyi lezzetlendirebilirsiniz.
0: Enginarı merak ettim ben.
1: Enginarı bunun altında bir sebzeyle servis etmek istiyorum. Burada da yine herhangi bir balığa yakışabilecek sebzeleri değerlendirmek amaçla yine domatesin kabukları bunlarla bir sos gibi yapıp aslında servis edeceğiz bugün.
0: Aslında bir köfte harcı.
1: Evet, aynen bir köfte harcı
0: oldu,
1: yapıyoruz.
0: Ama bir gün önceden kalan sebze. Meyve artıklarımızı
1: patatesi değerlendirmek için, haşladığımız patatesi değerlendirmek için. Yine parça balıklar kaldıysa eğer, mesela balığımızı porsiyonladık ve parça balıklar kaldı, o köşeleri ne yapacağız atmayalım, bunları köfte haline döndürebiliriz dedik. Ya da direkt balık köftesi yapmak istiyorsak bu şekilde değerlendirmek için sebzeleri de kullanabiliriz. Bir de farklı olsun istedim. Hani normal köfteye karşılık olarak nasıl farklı bir köfte yapabiliriz? Yine sağlıklı, yine mevsimde bir ürün oluşturmak istedim.
0: Köftelerimiz hazır. Elinize sağlık şefim. Kızartması kaldı sadece.
1: Şimdi bunları küçük porsiyonlar haline getirdik. Ne bir döküm tavada. Bunu isterseniz ızgarada da olabilir tabii ki. Döküm tavada şöyle kızartmaya başlayacağız. Pişirdiğimiz sebzeleri ilk önce tabağımızın altına bir miktar koyup şöyle hafif diri olması güzel. Taze. Biraz çıtır olsun istiyorum. Daha sonra bir krema çırpacağız, çok az.
0: Tamam. Kremayı...
1: Evet, biraz çok az kıvam versin diye ekşi bir krema elde edeceğiz. Hafif ekşi bir krema. Bunu da altına şöyle sebzelerimizi lezzetlendirmek için koyuyoruz. Bu şekilde. Kuruttuğum domates kabukları vardı. Onları da yine değerlendirmek için tabakta kullanmak istiyorum. Bu şekilde.
0: Her şeyi...
1: Değerlendiriyoruz. Evet. Son bir zeytinyağıyla tabağımız hazır.
0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Mutfakta her şeyin değerlendirilerek yapıldığı israfı önleyen bir tabak. Şefim, elinize sağlık.
1: Teşekkürler, sağ olun.

0: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Yarınlar için Sıfır Atık.
2: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bir orkide türü insan kokusuna benzer bir koku çıkarıyor. Platanthera obtusata adlı bu türün amacı sivrisinekleri çekmek. Çünkü sivrisinekler tozlayıcıdır ve orkide de çoğalmak ister. İnsan kokusunu duyan sivrisinek o kokunun peşinden orkideye gider ve çiçekten vücuduna yapışan polenleri başka çiçeklere taşıyıp tozlaşmaya yardımcı olur. Bir başka orkide türü de aynı amaçla arıları kullanır. Görünüşü ve kokusuyla tam bir dişi arı kılığına bürünür. Böylece erkek arıları çeker, polenlerini yaysınlar diye. Hatırlatalım, yaz günlerinde sivrisinekleri kaçırmak için limon ve karanfil kokusu etkili bir çözüm olabilir. Limonu ortadan kesin ve dilimlerine birer karanfil saplayın. Pencere önüne koyun. Anadolu halk takvimine göre Eyyam-ı Bahur, yani en sıcak günler bugünlerde sona erer. Ay sonunda leylekler göç yoluna çıkar ve yaz biter, sonbahar başlar.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Radyo tiyatrosu,
7: sağlık,
6: yemek tarihi,
7: doğa,
6: kitap,
7: spor,
6: gezi,
7: kültür sanat,
6: belgesel,
7: dünya,
6: moda,
7: polisiye roman,
6: masal.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı arttı. Kilyos, Gelibolu, Ayvalık, Datça'da 26, Dikili'de 27, Çeşme'de 23, Kuşadası'nda 25, Bodrum'da 24, Fethiye'de 28, Antalya ve İskenderun'da 31 derece.
0: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülkeye hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
1: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
2: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
1: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanlığımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da elbette yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basına dikkat çeken yorumlar da var. Onlar gelsin şimdi ekranlarınıza.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi de Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Teklifin yarın Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
5: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
4: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
6: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
7: Kim ister?
6: Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
4: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Şimdi konuşalım, bu konu önemli elbette. Siyaset bilimci Elif Şahin yayın konuğumuz. Elif Şahin, merhaba, yayına hoş geldiniz.
8: Merhaba Zehra Hanım, iyi pazarlar, iyi yayınlar.
0: İyi pazarlar, teşekkürler. Şimdi hararetli bir yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından işte komisyondan geçti. Yarın genel kurulda olacak. Siz takip edebildiniz mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz yaşanan bu tartışmaları, bu ilk aşamayı?
8: Evet, aslında çok uzun bir yolun son virajına geldik. Çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Süreç yaklaşık 10 senedir devam eden bu süreç. Dönem dönem tabii böyle iç siyasette de dış siyasette de sabotajlara maruz kaldı. Bunlar mutlaka olacaktır. Ama burada önemli olan yasama sürecine geçmiş artık bu süreçte aslında ortak bir mutabakatla ilerliyor olması. Yalnızca Cumhur İttifakı'nın altında imzası olan bir yasa tasarısı olmaktan çıktı ve yasama organında temsil edilen İYİ Parti hariç hemen her siyasi kurumun destek verdiği çok ortak mutabakatla yürüyen bir zemin oluştu. Bu çok kıymetli elbette. Yani terörsüz Türkiye'nin şöyle bir kıymeti var Zehra Hanım. Tabii ki artık şehit gelmesin çabası bile tek başına bu süreci kıymetlendirmek için çok yeterli ama sürecin stratejik anlamı aslında bu hedeften de büyük. Türkiye kendi içinde 40 yıldır dış müdahaleyle, vekalet ilişkilerine ve bölgesel mühendisliklere açık bir güvenlik dosyasını kapatmaya çalışıyor. O yüzden terörsüz Türkiye dosyasını bir iç siyaset projesi çerçevesinden çıkarıp bir bölgesel güç dönüşümünün içine yerleştirmemiz gerekiyor. Çok siyaset üstü bir mesele. O yüzden bu tartışmalar aslında kamuoyunun biraz kalbini yaralıyor. Keşke bunu tamamen siyaset üstü tutarak yürütebilsek. Yarından itibaren ben mecliste daha böyle ortak mutabakata dönüşecek, herkesin elini taşın altına koyduğu bir süreç olarak hafızamıza kazınacağını düşünüyorum.
0: Yani tabii çok fazla mesele tartışma konusu, tarafların çeşitli açıklamaları var. Özellikle bu komisyon süreci de hayli sancılı geçti, bu yapılan 18 saatlik çalışma. Şimdi sadece bir infaz düzenlemesi olarak mı bakmak lazım, siyaset üstü bir mesele olarak bakmak gerektiğini ifade ettiniz. Yoksa yani Türkiye'nin terörle mücadelesinde aslında yeni bir paradigma olarak mı okumak lazım? Bu anlamda baktığımızda bölgesel meseleleri de düşünecek olursak, yani çok daha hakikaten de siyaset üstü bir konuma mı yerleşiyor?
8: Elbette. Şimdi hatırlayalım Zehra Hanım, 2015'te biz ilk 2013-2015 arasında görmüştük çözüm süreci adı altında bölgede bir normalleşme arayışının. Ama 2015'te PKK artık Suriye iç savaşının da yarattığı jeopolitik ortamdan güçlenerek çıkmaya başlamıştı. Diğer taraftan DAEŞ'le mücadele bahanesiyle YPG artık Amerika'nın sahadaki bir ortağı haline gelmişti. Tabii Irak ve Suriye'de bir devlet kapasitesi olmadığı için Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde PKK'nın bağlantılı olduğu yeni bir saha ortaya çıkıyordu. Artık tehdit yalnızca Kandil'den ibaret olmaktan da çıkmıştı. Biz Türkiye'nin bu anlamdaki güvenlik paradigmasının ilk kırılmasını 2016'dan itibaren görmeye başladık. Türkiye artık tehditin coğrafyasını kendi sınırlarının ötesinde şekillendiren yeni bir paradigma inşa etti. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, MİT'in örgüt liderlerine yönelik operasyonları sınır ötesinde de çok ciddi bir tahkim alanı yarattı Türkiye. Biz aslında bugün yalnızca bu iki senelik bir süreçten bahsetmiyoruz. Ta 2013'te başlayan ve bugün artık finale yaklaşan bir sürecin son virajındayız. Mesela 2024 Mart ayıydı sanıyorum. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ilk kez PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladı. Aynı dönemde artık Irak'la Türkiye ilişkilerinde biz yeni bir ilişki modelinden bahsetmeye başladık ki geçtiğimiz haftalarda işte güvenlik, kalkınma yolu, enerji, ticaret gibi artık yeni Irak'la dosyalarımız açılmaya başladı. Şimdi Irak gibi bir bölgede bile PKK'nın varlığının maliyeti, Türkiye ile yürüteceği ekonomik ve stratejik entegrasyonun sağlayacağı kazanç karşısında karlı olmaktan çıktı. Yine Suriye'de 2024 Aralık'ta Esad'ın devrilmesiyle başlayan süreçte artık bölgesel olarak da kan kaybetmeye başladı. Tabii 7 Ekim'de bölgede başka bir kırılma noktası oldu. Artık biz bölgedeki devlet altı silahlı yapıların geleceğe artık sadece ait oldukları devletlerin iç meseleleri olmadığını gördük. Şimdi bölge yeniden şekillenirken Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde ve çevresinde silahlı Kürt jeopolitiğini başkalarının kullanabileceği bir kaldıraç olmaktan çıkarmak istemesi çok kıymetli. Bu yalnızca bu yüzden bir iç güvenlik meselesi değil. Aslında bölge şekillenirken Türkiye dış politikasını da yeniden tek başına tahkim etmek istiyor. Bu çok kıymetli bir çaba. O yüzden siyaset üstü görmemiz gereken bir mesele. Yasal sürecin de bir af meselesi olmadığını, bunun artık hukuki çerçevesi, bu çok genel bir çerçeve şu an. Bu konudaki ilk deneyimimiz bu. Tabii ki zaman içerisinde ihtiyaç halinde yeniden değerlendirilecek, yeniden şekillendirilecektir ama bu dış çerçeveyi yeni Türkiye'nin terörsüz sürece geçişinin ilk aşaması olarak görmemiz lazım. O yüzden siyaset üstü görmek gerektiğinin altını sürekli çiziyorum. Tabii ki sabotaja çok açık. Bu hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda çokça maruz kalacağız bu konuda dezenformasyonlara. Her birimize burada çok kıymetli bir vazife düşüyor. Şimdi bu yasa taslağı mesela okuduğumuz zaman aslında her vatandaşın okuduğunda anlayabileceği berraklıkta hazırlanmış bir çerçeve. Bu noktada hepimizin sahip çıkması gereken kritik bir süreçteyiz.
0: Yani baktığımızda şimdi infaz düzenlemesi olarak ifade ediliyor. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. O da şöyle söylüyor. Türkiye hem demokraside hem kalkınmada yeni bir faza geçmiş olacak. Çok daha yüksek standartlara doğru yürüyecek. Yani bu terörsüz Türkiye sürecine gelinen bu aşamanın ne kadar kıymetli olduğunu ifade ediyor aslında bir kez daha. Ki bu önümüzdeki 6 ay olarak belirtilen o süreçte kendisinin önemli çalışmaları olacak. Siz bu aradaki geçiş dönemi ne kadar olarak öngörüyorsunuz? görüyorsunuz? 6 ay deniyor ama şimdi böylesi adımlar atılıyor. Bölgesel olarak da önemli adımlar atılıyor. Yani o aradaki geçişi 6 ay olarak mı görürsünüz? Daha uzun mu? Daha kısa mı? Nasıl öngörebiliriz?
8: Şimdi bölgesel gelişmeleri de aslında göz önünde bulundurduğumuzda Irak ve Suriye sahasına 6 ay ben çok uzayacağını düşünmüyorum açıkçası bu 6 ayın. Çünkü devlet burada zaten evet yani 6 ay bence 6 ay sonra biz bunun artık sonuçlarını görmeye başlarız. Çünkü devlet artık burada zaten mesele bir aşamaya gelmişti. Ama devlet burada çok kıymetli bir şey yaptı. Dedi ki ben beyanları dikkate almıyorum. Ben bunu bürokratik kanallarımla kendi güvenlik bürokrasimle ben bunu görmek istiyorum. Bu saatten sonra artık bu beyanların samimiyeti nicel olarak ne kadar sahaya yansıdı, örgütün tasfiye kararının ne kadar gerçekçi olduğuna dair tamamen teknik bir süreç başlayacak. Zaten bu süreç başlamadan önce de son derece kan kaybetmiş ve Türkiye'nin artık savunma sanayisiyle, savunma hamleleriyle son derece köşeye sıkışmış ve sınır ötesindeki jeopolitik sahalarını da kaybetmeye başlamış bir örgüt vardı karşımızda. Yani 2013'te masaya oturan Türkiye'den bahsetmiyoruz artık geldiğimiz noktada 2026'da. O yüzden bu süreçlerin ben çok da akamete uğrayacağını düşünmüyorum.
0: Şöyle söyleyeyim bir de şimdi mesela maddelere baktığımızda pek çok önemli madde var. PKK-KCK ifadesi geçiyor. Mesela sadece evet. Bunun geçiyor olması mesela bir yerde Suriye'deki bu dönüşümle mi alakalı?
8: Evet zaten şu Suriye'de Şam ordusuyla artık YPG'nin bir entegrasyon süreci söz konusu. Yani Suriye'deki sahası da bırakılmadı zaten YPG'nin. Zaten artık Irak tarafında bir sahası kalmadı. Dolayısıyla KCK ve PKK'nın artık Türkiye topraklarından tamamen temizlenmiş olması bölgede de farklı bir kol, farklı bir kanatla var olamayacağının bir teminatı olarak görülmüş zeminde.
0: Bunlar tabii çok çok önemli gelişmeler. Bu sürecin sonu yine anayasa değişikliğine mi var?
8: Yani bu dediğim gibi çok genel bir çerçeve bu. Anayasa değişikliğine de gerek tabii ki olabilir Zehra Hanım. Çünkü şimdi PKK'nın doğduğu döneme baktığımız zaman silahlı ve tamamen şiddet eğilimiyle kurulmuş bu terör örgütü 80'lerin Türkiye'sinde kendini meşrulaştırmak için bölgedeki insanların travmatik hafızasına dokunan bir anlatı inşa etti. Uluslararası meşruiyetini de aslında bu anlatıya yaslayarak kazandı. Yalnızca Türkiye'nin içinde var olan bir örgütten bahsetmiyoruz. Dönem dönem bölgede aktör olmak isteyen birçok ülke tarafından Türkiye'ye karşı kullanılmış bir vekil güçtü. Şimdi 80'lerin Türkiye'sinde o koşullarda ortaya çıkmış bu örgütün yaklaşık 40 senedir, 50 senedir aynı anayasal çerçevede mücadele edildiği ve bugün artık mücadele şartlarının değiştiği ve terörsüz bir yasal düzenlemeye geçmek noktasında belki anayasa değişikliğini de konuşacağız. Bu demokratik anlamda da birçok yerde artık Türkiye'nin demokrasi yürüyüşünde çıkmasına sebep olan farklı başlıklar da var anayasada. O yüzden o 80'lerin Türkiye'sine ruhundan kurtulmak için anayasa değişikliği destekleyeceğimiz bir süreç olur. Ama bu yalnızca terörsüz Türkiye için o gündeme gelecek bir başlık olduğunu düşünmüyorum. Olabilir, neden olmasın?
0: Evet, bu sürecin anlatılması noktasında da sanıyorum ciddi bir hassasiyet söz konusu. Şimdi tartışmalara bakıyoruz. Evet. İşte neden çerçeve yasa teklifi diye mesela o adı tam o değil ama kamuoyunda böyle ifade ediliyor. O da ayrı bir mesela tartışma meselesi. Şehit aileleri üzerinden bazı ifadeler dinlendiriliyor. Şimdi bakıyoruz mesela ekranda da bazen ara ara veriyoruz. Mesela teklifte soruşturmaların ve cezaların belirli şartlarda ertelenmesi söz konusu. Ara ara ekrana getiriyoruz, hatırlatıyoruz. Şimdi bu uygulamaya bakacak olursak bunun da çok iyi anlatılması gerekiyor değil mi? Siyasiler tarafından özellikle.
8: Evet. Zaten kurulan komisyonun çok uzun bir süre yaptığı bir kamuoyu gözlemi vardı. Şimdi buraya şehit aileleri davet edildi, Diyarbakır anneleri davet edildi, sivil toplum kuruluşları davet edildi. Devletin de bu noktadaki hassasiyeti aslında şehit ve gazi ailelerinin sürece olan samimi yaklaşımıydı. Şimdi merkeze bu alınmış. Bunu görüyoruz zaten. 2005 yılından önce işlenen hiçbir suç bu genel çerçeve yasaya dahil edilmiyor. Şimdi burada da neyi görüyoruz? Örgüt liderlerinin, örgütün yönetim kadrosunun ya da herhangi bir kasten öldürme suçuna bulaşmış, şehit ya da gazilere temas etmiş hiçbir suçlunun bu çerçeve yasadan zaten faydalanmayacağını biliyoruz. Bunu tabii ki iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü bizim de kolektif hafızamızda çok yara bırakan bir mesele. Yaklaşık 40 senedir. Her bir, yani Türkiye'de yaşayan her aileden bir şehit çıkmadıysa bile her birimizin tanıdığı bildiği birine dokundu bu terör örgütü ne yazık ki. Dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin hukuku bu noktada bizim kalbimizde yara açmış, bize dokunmuş bu hikayelerin çerçevesinde bir yasal düzenleme inşa etmek ve terörü bu çerçevede tasfiye etmek hiç kolay bir süreç değil. Ama çıkan çerçevede şunu görüyoruz ki zaten bunun hukuku korunmuş. Bunu yalnızca iyi anlatmak, bu noktada sabotaja mahal vermemek, dezenformasyonlara kapılmamak çok önemli. Neticede birçok ülke terör dosyasını bu şekilde kapattı. Yani bu Batı ülkelerinde de, Belçika'da da, İtalya'da da terör tasfiye süreçlerinde hep bir çerçeve yasa tasarıları hazırlandı ve anayasada bunu uygun hale getirildi. Burada bir de şöyle bir farkı var Türkiye'nin. Terörle tasfiye süreçlerinde bu yasal zemine geçildiğinde hep bir garantör ülke nezdinde yapılmış bunlar. Mesela Türkiye üçüncü bir ülkeye de burada müdahil olmasına müsaade etmedi. Dedi ki burada üçüncü göz, buradaki garantör milletin bakışıdır, milletin kendisidir. Biz bu meseleyi kendi içimizde halledeceğiz. O yüzden her birimize burada bir sorumluluk düşüyor. Buraya kadar geldi. Buradan sonrasının da yine meclisin de göstereceği bu mutabakatla artık sona geldiğimizi düşünüyorum.
0: Şu eleştirilerden devam edecek olursak, muhalefete bakıyoruz mesela, en büyük eleştiri af niteliği taşıdığı yönünde. Burayı, yani bunun böyle olmadığı zaten yasa teklifini hazırlayan kişiler tarafından da çok net bir şekilde ifade ediyor ama şimdi baktığımızda hukuki olarak neler getirebilir? Yani şartlı bir infaz ve kovuşturma ertelemelerini de düşünecek olursak o noktada sizin görüşünüz nedir?
8: Zehra'm, bu bir af tasarısı ya da bir af yasası zaten değil. Başından beri bunu konuşuyoruz, anlatıyoruz ama şimdi şöyle bir handikap var galiba toplumsal olarak. 2028 artık seçim satımı haline girmek üzere olduğumuz bir süreçteyiz. Bunun bazı partiler tarafından bir siyasi propaganda aracına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Aslında İyi Parti dışında da bu meseleye çok bu konuda bir mesafe koyan, bariyer koyan bir siyasi parti yok. Ve bu çok ilginç. Buna biz toplumsal olarak da ilk kez şahitlik ediyoruz ki CHP'nin, MHP'nin, DEM Parti'nin, AK Parti'nin ilk kez altına imza attığı bir ortak mutabakatın ve konsensüs sağlandığı bu ilk süreç olabilir. Çünkü 2016 yılında başlayan operasyonlar sürecinde de muhalefet topyekün bu süreçlerin paydaşı olmamıştı. Bu terörle mücadele güven bürokrasisiyle devam ederken de biz aslında yek vücut bir yasama sahnesine tanıklık etmemiştik. Bu kadar yasama ayağının da ilk kez uzlaşı halinde olduğu bir süreçte bu meseleyi iyi anlatmak, iyi okumak çok kıymetli. Bu çok şartlara bağlanmış. Yani ceza indirimlerinden bahsediyoruz ama bunun da çok ağır şartları var. Devlet diyor ki sen madem kendini tasfiye ettin, bunu bana kanıtlamak durumundasın. Sonrasını sonra konuşacağız. Yani burada bir af yok, bir ev hapsi yok. Burada muhatap alınmış bir örgüt yok. Devletin kendi şartlarını koydu ve bu şartların çerçevesinde ilerleyecek bir süreç var. Ve bu hem güvenlik bürokrasisiyle, hem Cumhurbaşkanlığı tarafıyla, hem meclis ayağıyla tamamen çerçevelenmiş bir süreç olarak planlanmış. Bu çok kıymetli.
0: Peki, çok teşekkürler yayına katkılarınız için.
8: Ben teşekkür ederim.
0: Elif Şahin bizlerle beraberdi. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendirdik. Kendisiyle anlatmayı sürdürelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
7: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
9: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikaf ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı da %97'den 98'e yükseldi.
7: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
10: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
7: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
10: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
7: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
10: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
7: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
0: Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındıran kanun resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvurması gerekiyor. Hak kazananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında tutuluyor. Askerlik görevini sürdürenlerse terhislerinin ardından 2 ay içinde başvurarak aftan yararlanabilecek. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
11: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
0: İstanbul'da peş peşe meydana gelen iki ayrı kazada kameralara yansıdı. Sultan Gazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlerken Kartal'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
3: Biri zincirleme kaza, diğeri ise taklalar atan bir otomobil. İstanbul'da peş peşe meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Seyir halindeki bir otomobilden kopan parça yola savruldu. Arkadan gelen sürücü bu parçaya çarpmamak için yavaşlasa da peş peşe gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 10 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak Edirne istikametinde 3 şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Bu görüntülerde Kartal'dan. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durdu. Otomobilde şoförün yan koltuğundaki kadın kendi çabasıyla araçtan indi. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi de sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şişli'de ise seyir halindeki bir motokurye hızla şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul'un trafik çilesi yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Şehrin otopark kapasitesi de yollar gibi yetersiz kalıyor. Park yeri arayışı sürücüler için olduğu kadar kent trafiği için de çok önemli bir sorun.
12: Park edecek yer bulamıyoruz. Böyle dörtleri yakıp yolun ortasında bekliyoruz.
13: Bir sokak dolu, diğerinde de boş yer yok. İstanbul'da sürücünün trafik çilesi gideceği yere ulaşınca bitmiyor. Bu kez de park yeri arayışı başlıyor.
14: Trafiği de yoğunlaştırıyor zaten. Park yeri aranıyor. 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
13: Zaten yoğun olan trafiğin bir nedeni de park yeri arayan araçlar.
15: Yanlış yerlere park ediliyor, otobüs geçemiyor. Bakın yan taraftaki araca bakın, yolu kapatmış. Nasıl geçecek insanlar?
13: Mega kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
16: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak. ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
17: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
18: Şöyle bir otopark var, git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
19: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
13: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
20: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
21: Günlerce kullanmıyorum araba, yaman park yeri gitmesin diye.
13: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına da yansıyor.
22: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparkta binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
13: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
0: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği denetimleri sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son bir ay içinde tespit edilen ihlaller nedeniyle 48 milyon lira ceza kesti.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine yönelik son bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen ihlallerden kurumlara 48 milyon lira idari para cezası kesildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yılda aynı ihlalden dolayı ceza kesilmişti. Mersin'de 2025 yılında Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meskiye'de 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki atık su arıtma tesislerinin de mevzuata uygun çalıştırılmadığı ortaya çıktı. 10 ayrı ihlalden dolayı Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü'ne 7 milyon 538 bin lira, özel şirkete 4 milyon 693 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılı içerisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muskiye, Marmaris ve Güllük'te atık suların arıtılmadan boşaltılması nedeniyle 1 milyon 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
23: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
24: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
25: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
26: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
23: Reklam.
27: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
28: Doğa konuşmaları.

0: Bugün yönümüzü derin maviliklere çeviriyoruz. Akdeniz genelinde nesli neredeyse tamamen tükenen ancak Marmara Denizi'nde hayata tutunmayı başaran denizlerimizin doğal arıtma tesisleri olan pinaları konuşuyoruz. Pinalar neden bu kadar önemli? Pinaların geleceği neden doğrudan bizim geleceğimiz demek? Dünyada deniz bilimcilerin gözü neden Marmara Denizi üzerinde? Küçücük bir çapa darbesi bir ekosistemi nasıl yok edebiliyor? Bugün doğa konuşmalarında tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Konuğum bu konuda çalışan deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar Zeynep Hanım.
0: Şimdi pinalardan konuşuyoruz. Deniz ekosisteminin çok önemli varlıkları diyoruz. Neden bu kadar önemli? Önce bize bu kritik önemi anlatır mısınız hocam?
1: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor Zeynep Hanım. Yani denizin, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu, beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijende de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
0: Peki hocam, pinaları tehdit eden durum ne? Yani yok olmasına sebep olan durum ne? Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Dünyada birden fazla, çok sayıda olmasa bile birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı kadar olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde pinada ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek pinanın hayatına son veriyorlar. Tek başına yani Haplosporidium pinna mı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca pinalıyı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da

0: Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 kilometre karelik küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz kuzeyde, etrafında çok sayıda akarsu var. Yağış fazla, buharlaşma az. Buna bağlı olarak da tuzluluğu düşük. Karadeniz'in tuzluluğu binde 18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, binde 38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Yoğunluk farkına bağlı olarak bu sular birbirine doğru akmaya başlar. İşte Marmara Denizi, Akdeniz'le Karadeniz'in sularının ters istikamette akmasını sağlayan bir geçiş Türk Boğazlar Sistemi. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer. Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur. Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer. Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. Bu ikili su yapısını birbirinden ayıran bir de geçiş tabakası var. Dolayısıyla bu iki su kütlesi dikey karışımlar yönünden zayıftır. Bu dikey karışımların zayıflığı da müsilaj gibi ekolojik olaylara çok uygun bir zemin oluşturur diye her zaman söylüyoruz. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken, öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığınak Marmara Denizi. Pina, Kaplesporidium pina'nın iklim değişikliğine bağlı olarak, temelde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın etkisinden son sığınak olarak Marmara'da kalmış oldu şimdi. Eğer biz önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak. Hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da Pina'nın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni, Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Ya tek
1: Evet.
0: Marmara'da kaldı. Acaba bu adamlar bu pinalarını ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
1: Şimdi hocam daha önce deniz çayırları için yürüttüğünüz projeyi konuşmuştuk. Benzer bir çalışma Pinalar için de var, öyle değil mi? Marmara Denizi'nde Pina Koruma ve İzleme Projesi diye. Bugüne kadar ne gibi bulgularla karşılaştınız ve bunu işte az önce siz de bahsettiniz ya, dünyadaki diğer deniz bilimciler merak ediyor diye. Onlarla paylaştığınızda ne diyorlar?
0: Bir kere inanamıyorlar. Yani muhtemelen sizdekilerin genetik yapısı bizdekinden farklıdır. Hastalığa dirençli olmalı onlar. Yoksa onlar da çoktan ölmüş olmalıydı diyorlar. Biz de buradan hareketle bu düşünce tabii ki en baştan itibaren bizde de ortaya çıktı. Üç aşamalı bir proje yürüttük biz. Bu projelerin hepsinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destek oldu bize. Onlarla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün Marmara Denizi kıyılarındaki pina popülasyonunun bir haritasını oluşturmamız gerekiyordu. Onu yaptık. Yani şu anda bunu hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Siz gidip de ben buraya bir iskele yapacağım dediğinizde bakanlık bizim haritanın üstüne sizin koordinatlarınızı koyuyor. Orada 100 metrekarelik alanda kaç adet pina var, sağlıklı mı değil mi onları görüyor. İkinci aşamada Haplosporidium pinna Marmara'ya geldi mi gelmedi mi? Marmara'dakilerin ölmediğine göre gelme olasılığı var ama gelmeme olasılığı da var. Bunu belirledik. Haplosporidium pinna ne yazık ki Marmara'ya gelmiş. Ama bizim pinalarda ölüme neden olmuyor. Üçüncü olarak iklim değişikliğinin etkileri her yıl ilerlediğine göre, devam ettiğine göre pinaları izlemeye aldık. Marmara Denizi kıyılarında 10 farklı istasyon belirledik. Bütün Marmara'yı temsil eden Çanakkale'den İstanbul'a kadar, Tekirdağ'a kadar, Bursa'ya kadar, Yalova'ya kadar her tarafta istasyonlar belirledik. Düzenli aralıklarla bu istasyonlarda pinaları takip ediyoruz. Ölüm var mı? Yeni

0: birey katılımı var mı? Üreme devam ediyor mu? Hastalık var mı? Bunları sürekli olarak belli aralıklarla takip ediyoruz ve raporluyoruz. Son aşamada da yapmamız gereken, şu anda o projenin içerisinde bizim ekibimizden de arkadaşlarımız var ama biz yürütmüyoruz. Marmara Denizi yönetim planı hazırlanırken Pina'lara özel bir yer ayrılmasını talep ediyoruz. Yani çünkü Pina'yı artık dünyadaki başka denizlerde bulunan başka bir türle kıyaslayamayız. Pina sadece sağlıklı şekilde Marmara Denizi'nde kaldığına göre bütün dünyanın umudu burada. Onları çok iyi korumamız lazım. Hangi bölgeler riski altında, hangi bölgeler öncelik olarak korumamız lazım? Bunları belirledik, bakanlığa ilettik. Umut ediyoruz ki bu yönetim planı hazırlanma aşamasında bizim bu önerilerimiz dikkate alınacak.
1: Hocam peki şimdi deniz çayırlarının restorasyonunu da konuşmuştuk biz. Pinalar için aynı şey mümkün olabiliyor mu? Yani pinaların büyümesi, olgunlaşması, işte üremesi, gelişmesi mümkün mü? Şimdi buradan alıp Akdeniz'e götürürse mesela.
0: Şu anda pinalar yumurtalarını, spermlerini serbest suya bırakıyorlar ve akıntılarla bu zaten Ege'ye, oradan Akdeniz'e, bütün bölgeye yayılmış oluyor. Geçen yıl İtalya, Slovenya bölgelerinde Pina çalışan bilim insanlarıyla ilişki kurduk. Gittik, ne yapıyorlar onlara baktık. Onlar tamamen Pina larvası toplamaya odaklanmış durumdalar. Bizden giden, Marmara'dan giden Pinaları, larva halindeki Pinaları denizden topluyorlar. Akvaryumlarda belli bir büyüklüğe kadar getirmeye çalışıyorlar. Sonra da onları denize transfer ediyorlar. Ama hemen hastalık onlara tekrar musallat oluyor ve yaşamalarına izin vermiyor. Mesela Slovenya'daki bir çalışmada geçen yıl 120 tane pina larvası toplamışlar ama sadece biz gittiğimizde Kasım ayında 4 tanesi yaşıyordu. Geri kalanı ne yazık ki hastalıktan ölmüş durumdaydı. Bu yüzden o bölgelerde hastalığın etkisi, Cabrasporidium pinanın etkisi, onun neden olduğu etki zayıflayıncaya kadar bizim bu bölgedeki popülasyonun korunması öncelik arz ediyor. Akvaryumda yetiştirmek veya bir buluşkahanede yetiştirmek, onlardan yavru elde etmek, o yavruları denize transfer etmek bugünkü şartlarda çok zor şeyler değil ve yapılmış çok sayıda hocamızın yaptığı çalışmalar da mevcut. Hem ülkemizde hem dünyanın başka yerlerinde. Ama doğal olarak üreyen bir canlıyı biz kuluçkahanede yapay ortamda üretip doğaya bırakmayı doğru bulmuyoruz. Şimdi yapmamız gereken pinaları korumak. Pinaların keşke tek tehdidi hastalık olsa. Yani evet, Akdeniz'deki en büyük tehdit şu anda o ve orada yaşayamıyorlar. Pinalara biz nasıl bakıyoruz? Adamlar bizim dışımızdaki bölgede bir tane pinal larvasını yaşatmak için ne biçim bir masraf yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz peki? Pinaların yaşam alanı olan deniz çayırlarını söküyoruz. Kıyıları dolduruyoruz. Aklımızı her esen yere çapa atıyoruz. Aklımıza gelen her yere tonoz atıyoruz. İstediğimiz gibi kıyılara müdahale ediyoruz. Şimdi Pina hastalıkla beraber bizim denizimizde Marmara'da Cabrasporidium pinna geldi, var burada. Onunla beraber tüm bu tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Şöyle diyebiliriz aslında Zeynep Hanım. 20 milyon yıldır yaşıyor Akdeniz havzasında pina. 20 milyon yıldır. Buna benzer hastalıklar, toplu ölümler, efendim iklim değişikliğine bağlı tuzluluğun yükselmesi, düşmesi gibi olaylar çok durumla karşılaştı ve bunların hepsiyle baş etti. Ama şu anda insan etkisi bunların hepsinin önüne geçmeye başlıyor. İnsanla baş edebilecek mi Pina? Bunun için bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bilinci yükseltmemiz gerekiyor. Deniz kıyısına gittiğimizde, yani şimdi tatil zamanı geldi. Deniz çayırlarını insanlar gördüğünde aman benim ayağıma deniz çayırı değmesin, çocuk korkmasın, burayı sökün dememeliyiz. Deniz çayırları evet oksijen üretiyor, canlılara yuva oluyor ama en önemlisi dünyanın şu anda tek canlı popülasyonu elimizde kalan pinaların yaşam alanı. Denizin de pinalarında bizim yardımımıza ihtiyacı var.
1: Peki şunu da sormak isterim hocam. Pinalarla midyelerin karıştırılma ihtimali var mı? Bunun hasadı yapılıyor mu? İşte kabukları için sökülüp alınıyor mu? Böyle durumlarla da karşılaşılıyor mu? Ve buna karşın yasalar ve cezalar var mı?
0: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler, ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bir sıs iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi, bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz. Ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık. Deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
0: Hem size hem tüm dinleyenlerimize selamlar, saygılar sunuyorum efendim. Piri Reis Üniversitesi'nden. Hoşçakalın.
1: Doğa konuşmalarında bugün pinaları konuştuk. Konuğumuz deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ydı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, 11 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saat dilimine bir bağlantı yaparak başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa dün mecliste Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Özden Erkuş notlarıyla karşımızda. Özden, teklif ne zaman genel kurula gelecek? Önce bunu sorayım sana.
1: Tabii 18 saatlik mesainin ardından artık Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine gözler çevrilmiş durumda. Tabii başka kanun teklifleri de var. O yüzden pazartesi günü bu önemli kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda değerlendirilmesini, müzakere edilmesini bekliyoruz. 370 imzayla meclis gündemine gönderilmişti, hatırlanacaktır ki daha fazla sayıda kabul oyuyla teklifin yasalaşması bekleniyor ki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Yeni Partili milletvekillerinin bu teklife oy verme konusunda serbest bırakıldıklarını söylemişti. Tabii hatırlatmak gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan bu yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor. Zehra, PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsayan bir teklif. Yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınınkinse 10 yıl erteleme getirilecek. Bu teklif uyarınca tabii bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararının kaldırılacağı bilgisini de paylaşmamız gerekir bu teklif doğrultusunda. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2025'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu teklifin kapsamının dışında olacak. Bunu hemen belirtelim. Yani Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticileri bu hükümlerden faydalanamayacaklar. Teklifte sürecin takip ve denetim koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli bir izleme kurulu da oluşturulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin de cezai sorumluluğu olmayacak. Bu teklif uyarınca düzenlemenin yürürlüğe girmesi içinse iki önemli şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte süre başlayacak ve o andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurusu için 6 aylık bir süreleri olacak. Dediğimiz gibi bu önemli kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda müzakerelerinin başlamasını bekliyoruz Zehra.
0: Peki Özden, Genel Kurul'un bugünkü gündeminde neler var?
1: Başka kanun teklifleri de var. Onlardan biri şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifi. Meclis Savunma Komisyonu'nda o da kabul edildi uzun müzakerelerin ardından. Teklifle kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılıyor ve kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife mağlullerinin, hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık askeri ücretin net tutarından az olmaması yasal güvence altına alınıyor. Kanundaki bir diğer düzenlemeyle bakıma muhtaç gazi ve mağlullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Bu teklifle birlikte vazife mağlulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması amacıyla terörle mücadele kanununda da değişikliğe gidiliyor. Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre mağlul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanan aylık miktarları da artırılıyor. 15 Temmuz gazilerine ilişkin bir düzenleme de var bu teklifte. Darbe girişiminde ayrıca terörle mücadele kapsamında yaralanıp mağlul sayılmamakla birlikte derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltiliyor. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi diğer haklarda bu kişiler tarafından kullanılabilecek. Dediğimiz gibi bu kanun teklifinin görüşmelerinin ise bugün saat 14 itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda başlamasını bekliyoruz Zehra.
0: Evet, ayrıntıları Özden Erkuş'tan aldık. Yine bağlantılar gerçekleştiririz elbette ama şimdi anlatmayı sürdürelim. Hürmüz Boğazı bilmecesi henüz çözülebilmiş değil. İran ve Umman arasındaki görüşmelerde imzaya kalmış durumda. Taraflardansa temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntıları getirelim ekrana.
2: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açılacak mı? Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor. İran'la Umman arasında imzaların atılması beklenirken ABD tarafından yeni açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'a baskıların devam edeceğini söyledi. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceğiz dedi. Fox News'e konuşan J.D. Vance, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirtti. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen ABD Başkan Yardımcısı, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu ifade etti. İran tarafından da açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu söyledi. ABD ile anlaşmaya varmak için en iyi zaman dedi. İran'ın savaştan galip ayrıldığını savundu. ABD'nin İran için hala güvenilmez olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan yeni güzergahın belirlenmesine teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise son gelişmelere dair daha temkinli konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi.
3: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlarda olabilir bu yapıya.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
5: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
6: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
7: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
0: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın etkilerini NTV yayınına katılan Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin değerlendirdi.
8: Bu resmi açıklama oldukça kısa. Dolayısıyla burada varılan mutabakatın detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle de NATO'ya birebir benziyor dememiz çok mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz bu aşamada. Bu basit bir savunma anlaşmasından biraz daha fazla. Çünkü alenen belirtildi ki burada NATO'nun 5. maddesi benzeri bir anlayışla konulara, saldırılara, dışarıdan gelecek saldırılara yaklaşılacak. Ama bu saldırılara karşı herhangi bir üyenin diğerinin yardımına nasıl gideceği konusu tabii ki net değil. Muhtemelen bu konuda bir takım çalışmalar daha yapılmamıştır. Belki önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre bunlar netleştirilebilir. Örneğin Husiler Suudi Arabistan'a yarın bir drone atsalar, drone'la saldırsalar, buna Türkiye'nin silahlı güçleri ya da Pakistan silahlı kuvvetleri Yemen'e bir operasyon yapacak mıdır? Muhtemelen yapmayacaktır. Yani bu 5. maddenin bir nevi harekete geçirilmesi için de belli koşullar vardır. Zaten anlaşmada aslında bu konuda şöyle bir işaret de var. Her ülkenin kendi içindeki süreçler takip edilerek gibi bir tabir var. Dolayısıyla örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında herhangi bir bölgeye yollanması için örneğin tabii ki bunun bir takım istisnai durumları vardır mutlaka ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alması gerekiyor. Bu da içerideki bir mekanizma Türkiye'de. Eminim Pakistan'da da Suudi Arabistan'da belki çok önemli değildir yönetim yapısı itibariyle ama Pakistan'da da muhtemelen buna benzer bir takım düzenlemeler vardır. Dolayısıyla bu iç süreçler içinde de bu NATO'daki kadar otomatikleşmiş bir yardıma gelme, hemen gelme anlamına gelmez. Çünkü NATO çok kurumsal bir yapı ve zaman içinde tabii ki bu kurumsal yapı olma özelliğini daha da derinleştirdi. Şimdi burada örneğin şunları bilmiyoruz. Bu ülkeler ortak bir ordu komutanlığı vesaire gibi bir yapılanmaya gidecekler mi? Bu anlaşmanın coğrafi olarak kapsadığı belli bir alan var mı? Yoksa coğrafya sınırı olmaksızın bu anlaşma söz konusu mu olacak? Ve kim komuta edecek? Kim ne kadar asker verecek vesaire? Bütün bunlar şu an belirsiz. Dolayısıyla evet kağıt üzerinde önemli bir gelişme. Ama bunun detaylarını öğrendiğimiz zaman bunun gerçekten NATO benzeri bir örgüte evrilip evrilmeyeceği konusunda daha iyi bir fikrimiz olacak. Tabii bu yardıma gelme konusundaki 5. madde benzeri açıklama muhtemelen Suudi Arabistan'ın işini kolaylaştırmak için özellikle bu dönemde öne çıkarılmış olabilir. Çünkü Suudi Arabistan bugünlerde özellikle İran ve İran destekli Irak'taki ve Yemen'deki bir takım güçlerin saldırısını bekliyor, her an olabileceğini bekliyor. Evet, İran da Suudi Arabistan'a doğrudan saldırmıştı ama Nisan ayının başlarından itibaren bir anlaşma yaptılar. O günden bu yana Suudi Arabistan'a İran doğrudan saldırmıyor ama bu İran'ın bölgedeki müttefik güçlerinin Suudi Arabistan'a saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Amerika'nın bölgeden giderek zaman içinde biraz daha çekileceği konusunda ben de aynı fikirdeyim. Zaten Trump yönetimiyle İranlar arasında yapılan müzakerelere baktığımız zaman müzakerelerin gidişinden Amerikalıların aslında burada her ne kadar savaş dili kullansalar da aslında savaşmak istemediklerini görebiliyoruz. Trump çeşitli zamanlarda İran'a çok ağır saldırılar yapacağını söyledi. Bu zaman zaman inandırıcı da olabildi ama günün sonunda Trump bu saldırıları yapamadı. Biliyoruz ki Amerikan Genelkurmay Başkanı yakın günlerde sızdı bu bilgi. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Trump'a tavsiyesi İran'daki savaşı bir an önce sonuçlandırıp daha doğrusu bir şekilde bir yoluna sokup ya da bir karara varıp İran tiyatrosundan Amerikan güçlerinin çekilmesini talep etmiş. Bunu bir politika önerisi olarak Trump'a sunmuş. Tabii Trump'ın önünde kolay seçenekler yok, seçimler var bir taraftan. Bir taraftan kamuoyu hiç beğenmiyor İran'a yönelik politikayı. Ama belli ki Amerikan devleti aslında bu İran meselesinden bir şekilde sıyrılmak istiyor ve zaten aslında Trump'ın orijinal söylemine baktığımız zaman ki bu aslında Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da bir yakın zamanda söylediği gibi Orta Doğu'daki ülkelerin kendi bölgesel güvenliği için daha fazla rol almasını, böylece de Amerika'nın üzerindeki yükün üzerinden alınmasını, Amerika'da bunu benzer bir söylemle söylemişti. Artık sonsuza kadar devam eden savaşlara girmeyeceğiz diye söz vermişti Trump. Dolayısıyla hatta Trump yönetimden ayrılsa bile Amerika'nın Orta Doğu'da eskiden olduğu kadar aktif olma ihtimali yok. İşte son bir skandal durum var. Trump Amerika'da Amerikan askerlerinin kullanabileceği mühimmatın neredeyse tükenmiş olduğunu yeni öğrenmiş olmalı ki Hegseth'e savunma bakanına çıkıştığı söyleniyor. Hegseth'in de bu konudaki zafiyeti yardımcısına havale ettiği gözüküyor. Yani Amerika'nın belli sıkıntıları var, askeri olarak da var. Bütün hem Orta Doğu'da hem Çin'i çevreleme hem başka bir takım bölgelerde faaliyette bulunması çok da kolay gözükmüyor. Amerikan kaynaklarında sınırı var. Bu üçlü ittifak Orta Doğu'ya yön mü verecek? Bunu söyleyebilmek şu aşamada kolay değil. Önemli bir etken olacaktır mutlaka. Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve belki Pakistan'ın eli biraz daha güçlenmiş olabilir. Özellikle Suudi Arabistan için bu çok önemli gözüküyor. Önemli bir rahatlama sağlamış olabilir. Ama unutmayalım, İran'ın dahil edilmediği bir bölgesel sistem sorunlu olmaya devam edecektir. Sanıyorum ki bu üç aktörden hiçbirisi de İran'ı tamamen dışlamayı da istemiyorlar. İran'ın evet bu kadar agresif olmasını ve bu kadar üstten konuşmasını, savaş bittikten sonra bu şekilde devam etmesini arzu etmiyorlar. Ama İran'ın çok güçsüz hale gelmesini de istemiyorlar. Çünkü her üç güç aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'da etkisini mutlaka azaltmak istiyorlar. Yani bugün İsrail basınında da söylenenlere baktığım zaman İsrail bu durumda evet İsrail'in gücünü bir miktar dengelemeyi, azaltmayı hedefleyen bir tarafı da var. Kimseyi doğrudan hedeflemiyor deniyor tabii ki ama İran'ı ve İsrail'i bu anlaşmanın rahatsız etmesi tabii ki oldukça anlaşılabilir bir şey.
0: İspanya-İtalya gerilimine bakalım. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan göçmen krizi İtalya ile İspanya arasında soruna dönüşmüştü. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi de misilleme ile karşılık verdi.
4: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. Madrid yönetimi İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya, kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid ise Roma'dan gelen bu açıklamaları reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sebte'ye giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak İtalya bu talebi kabul etmedi. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daydı. Bir dizi ziyaretlerde bulunan iki bakan ardından kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi. İçişleri Bakanı'nın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
9: İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
2: Bakan Çiftçi terörsüz Türkiye süreci için bu mesajları İstanbul'dan verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürlek ve Çiftçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularında briefing aldı. Bakanlar ardından Büyükçekmece Adliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.
10: Peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
9: hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor.
2: Bakan Çiftçi ayrıca tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unun toplanmış olduğunu belirtti.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Yasa teklifini mevcut haliyle doğru bulmuyoruz, eksiklere ilişkin rapor hazırlayarak meclise sunduk dedi.
11: Hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Adalet Komisyonu'na gönderdik. Büyük Birlik Partisi'nin bu yasa teklifinde gördüğü eksiklikleri, noksanlıkları, olumsuzlukları da çok net bir şekilde ifade ediyor. Yasa mevcut haliyle komisyondan geçti. İnşallah genel kurulda bizim bu teklifimiz değerlendirmeye alınır. Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Çömez hakkında Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İlksen Başkanımız yalnız değildir." sözleriyle duyurdu. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
12: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: 6 yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturma yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu.
2: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le Gülistan'ın telefonla müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
13: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
2: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Güley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
13: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz Korucubaşı tutuklandı, Fatih. Ve Korucubaşı'na sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
2: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
0: Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 3.42'de kaydedilen depremin derinliğinin 7.44 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı. Sarsıntı Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İlayda Bal Filiz henüz 31 yaşında. 4 aydır hastanede tedavi görüyor çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline ihtiyacı var. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapıldı. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce hastanın umudu organ bağışı.
14: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum. Ben henüz 31 yaşındayım. Bu 4 ayda bir anneler günü, bir babalar günü, bir okul etkinliği kaçırdım. Oğlum bunlarda bizde değildi. Şu an bile beni hastanede değil, tatilde biliyor.
4: İlayda Bal Filiz'in akciğerini söndüren, onu nefessiz bırakan bir hastalığı var. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama oğluna sağlıkla kavuşabilmesi için akciğer nakli olması gerekiyor.
14: Nefes alamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Akciğerlerimi ben 3 ay boyunca tüplü kalmıştım burada. Sönmesin ve normal hayatıma biraz daha normal devam edeyim diye akciğerlerimi göğüs duvarına yapıştırdılar.
15: Akciğer dokusunun gravyer peyniri gibi tamamen hava baloncuklarıyla dolduran bir hastalık bu. Sigarayla ilişkili. Kızımız artık sigara içmiyor. Bu hastalarımız genellikle normal hayatında, işinde, gücünde olan ama sık sık pnömotoraks dediğimiz halk arasında akciğerin patlaması olarak tanımlanan akciğer çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir
4: yalnızca Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
14: Bir sonraki anneler gününde oğlumun yanında olmak istiyorum. Onun daha sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
4: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
15: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
4: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
0: Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olay Silopi ilçesinde meydana geldi. Komşularına ait klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu BK gözaltına alındı. Zanlı taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ve Kene, bu yıl Kene'den 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi, Kene'den bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri tamamlanmak üzere, ikinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
16: Kene'den bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
17: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
16: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turko vaka geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi Başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
17: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
16: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çevresindeki 4 bina zarar gördü. Binalar tahliye edildi.
4: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
18: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
4: Olay 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
19: Çocuklar deprem oldu diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmıştı. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
4: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
0: Fındık hasadı için orduya giden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ders zili çaldı. Çocuklar çadır kentlerde oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor. Derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerle de yaz tatilini verimli geçiriyor.
4: Aileleri Ordu'da fındık bahçelerinde çalışıyor. Onlarsa okul sıralarında. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları çadır kentlere kurulan prefabrik sınıflarda ders başı yaptı.
20: Okul öncesinden 42, ilkokuldan 105, ortaokuldan 72, toplam 219 öğrenciye ulaştık. Aileleri bahçelerde olan öğrencilerimizin burada verimli vakit geçirmesi, sosyal aktivitelerden geri kalmaması için onlar adına büyük bir avantaj sağlıyor.
4: Çocuk işçiliğini önlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Uluslararası Çalışma Örgütü bir projeyi hayata geçirdi. Fındık hasadı için farklı illerden Ordu'ya gelen işçilerin çocuklarına eğitim veriliyor. 8 derslikte 11 öğretmen ve bir gönüllü görev yapıyor. Çocuklar Türkçe, matematik, resim ve müzik dersleri görüyor. Okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ayrı sınıflar da oluşturuldu.
20: Öğrencilerimizin buradaki başladığı seviyeden buradan ayrılırken ki seviyeler arasında büyük bir farkı oluyor. Kendilerini geliştirmiş oluyorlar.
4: Ders bitince etkinlik zamanı başlıyor. Çocuklar yüzüyor, spor yapıyor, tiyatro ve film izliyor.
1: Annem fındık toplamaya gittiğinde ben okula geliyorum. Sonra öğretmenlerimi çok tebrik ediyorum. Öğretmenlerim hepsi çok güzel çocuklar ders veriyorlar.
4: Projenin amacı yalnızca çocuk işçiliğinin önlenmesi değil, onların eğitimden uzaklaşmasını önleyerek yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanmaları da sağlanıyor.
0: Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle oldukça zorlu. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısı da sürekli artıyor.
4: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
0: Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı. Bir bölgede acil durum ilan edildi. 20 bin kişi tahliye edildi.
21: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
22: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
21: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada 100'den fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
0: Polonya'da ise kuraklık alarmı var. Ülkenin en uzun nehri Vistül'deki suyun kritik seviyelere düşmesi nedeniyle Polonya 2 santralde elektrik üretimini kısmak zorunda kaldı.
4: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Ülkenin en uzun nehrinde su seviyesi kritik oranlara düştü. Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülke haftalardır ortalamanın altında seyreden yağışlar ve sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Polonya Ulusal Meteoroloji Kurumu, hidrolojik kuraklığın ülkenin büyük bölümüne yayıldığı uyarısı yaptı. Vistül Nehri'ndeki su seviyesi ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kuraklık, ülkenin enerji sektörünü etkilemiş durumda. Kamu kuruluşu Enea, Vistül Nehri'ndeki düşük su seviyelerinin soğutma suyu tedarikini sınırlandırması üzerine iki santraldeki elektrik üretimini kıstı. Nehirdeki bu yeni rekor düşük seviye, Polonya genelinde kuraklık koşullarının tırmanan etkisini gözler önüne seriyor. Su kaynaklarındaki kriz, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi konusundaki endişeleri de artırıyor. Reuters'ın verdiği bilgiye göre Polonya'daki sıcaklık, Cuma günü tarihi ortalamanın 2,6 derece üzerinde gerçekleşti. Yetkililer su krizinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Türk fındığının Hindistan'da daha geniş pazarda daha çok üründe kullanılması için önemli bir ziyaret gerçekleşti. İhracatçılar Hindistan'da hem sektör temsilcileriyle hem de imalatçılarla buluştu.
4: Fındık ihracatçıları Hindistan'da sektör temsilcileriyle buluştu. Amaç bu geniş pazarda Türk fındığının farklı türlerde kullanımını sağlayabilmek. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen programda heyet Yeni Delhi ve Mumbai'deydi. Yeni ürün geliştirme çalışmaları ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları da ele alındı. Hindistan'ın önde gelen çikolata ve dondurma imalatçılarıyla kahve zincirlerine ziyaretler düzenlendi. Türk fındığının çikolata, pastacılık, dondurma ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi farklı ürün gruplarında kullanılmasına yönelik değerlendirme yapıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'ı yalnızca ihracatımızı artırabileceğimiz gelişen bir pazar olarak değil, Türk fındık sektörünün uzun vadeli ve stratejik ortaklarından biri olarak görüyoruz dedi. Amaçlarının kalıcı işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi. Sabır, ihracat miktarının 2020 yılındaki 352 ton seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 1000 tona ulaştığını belirtti. Hedefin ilk etapta 5000 tonu yakalamak, uzun dönemde ise 20000 tonun üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafenin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Kayseri'de konuşan Bakan Uraloğlu proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürenin de yaklaşık 5,5 saate ineceğini belirtti.
3: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
4: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
3: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
4: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
3: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
4: Ankara Yerköy Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
0: Antalya Kaleiçi'de 600 civarında olan nüfus turizm sezonunda geceleri 40-50 bine kadar çıkıyor. İlçe hava kararınca ilgi odağı haline geliyor. İlçe esnafı nüfusunun kat be kat fazlasını ağırlamaktansa memnun.
4: Kaleiçi'nin nüfusu gece 100 katına çıkıyor. Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi gündüz ve gece farklı bir görüntüye bürünüyor. Yaklaşık 500-600 kişinin yaşadığı Kaleiçi, yaz aylarında akşam saatlerinde binlerce kişiyi ağırlıyor.
5: Turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 810 bin civarında, akşamları 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyoruz.
4: Gündüz saatlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği bölgede gece insan sirkülasyonu 30-50 bine kadar.

0: üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları da sürüyor. Peki sürecin tamamlanmasına artık çok kısa bir süre kala. Adaylar listelerinde nelere dikkat etmeli? Bu sene hangi bölümlere ilgi daha fazla? NTV yayınına katılan eğitim uzmanı Muhammed Tosun yanıtladı. Bu haberle biz bu değerlendirmelerle bu saati noktalayalım. Saat başında birlikteyiz.
1: Hala tam olarak kesinleştirmemiş olanlara bir an önce ciddi şekilde hazırlıklarını, tamamlamalarını kesinleştiririm. Öncelikle taslak listelerini bir kere hazırlasınlar. Evet, tamamen bir liste haline son dakikaya kadar dönüşebilir ama bir tercih havuzu şu anda hazır olmalı. Yani bölümler, üniversiteler, tercih edeceklerimiz tam olarak belli olsun. Sıraya koyma işi bir gün sonra da olabilir. Hatta son gün öğlene kadar bile sıraya koyarsanız bir problem yok ama bir havuz oluşmalı, bir liste oluşmalı, bütün seçenekleri kağıt üstünde görmek çok önemli. Çünkü soyut kalırsa, havada kalırsa, şu da olabilir, bu da olabilir gibi düşünülürse listeye gitmesi biraz daha uzun oluyor o işin. En önemli konu burada aslında tercih sıralamalarına dikkat etmeleri. Yani kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Şimdi bunu somut örnek üzerinden anlatalım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal, eşit ağırlık, sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Son yere kadar düşecek. Burası 200 bin civarında olabilir. Bu aralıkta işte 70 binlerden 60 binlerden önden deneyerek 200 bine kadar düştüyse öğrenci sonra artık sıralamalarla bir işi kalmıyor. Sıralamaları bir kenara bırak. Ondan sonra o koca havuza bakacak ve havuzdan diyecek ki ben en çok bunu istiyorum, en az bunu istiyorum. Onların arasında bir sıralama yapacak. Burada sıralamam ziyan olmasın diye istemediği bir yeri daha önde diye, daha yüksek puanlı diye öne yazması yapılabilecek en büyük hata olur. Bir de son günlerde tercih değişikliği yapılması, akla birden bambaşka bir fikrin gelmesi açıkçası öğrencileri yanlış tercihe doğru götürebiliyor. En başından beri bir ana plan varsa o ana plana sadık kalmak ve ona alternatifler üretmek çok daha doğru olacaktır. Son dakikaya kadar değişiklik hakkı var ama biz son dakika değişikliklerini çok sağlıklı bulmayız burada. Ünvan kazandıran alanlar istiyorsa öğrenci, yani öğrenci doktor olacaksa, öğrenci öğretmen olacaksa, hemşire olacaksa, bu tür alanları tercih ediyorsa tabii ki öncelikle bölüm tercih edecek. Ama ünvan kazandıran alanlar değil de aslında bir bölüm mezunu olacaksa, işte iktisadi iş idariyde ya da bir mühendislikte tercih yapacaksa, üniversite tercihi oldukça ön plana çıkar. Çünkü artık biliyorsunuz ki birçok bölümün mezunu farklı alanlara yönelebiliyor. Burada üniversitenin kazandıracağı beceriler, üniversitenin kazandıracağı çevre, iş çevresi, üniversitenin proje destekleri çok önemli noktalara öğrenciyi götürebiliyor. Öğrenci ünvan kazandıran, meslek kazandıran, sınırları belli olan, ne yapacağı tanımlı olan alanlarda tabii ki öncelikle bölüm tercihi yapmalı. Hukuk isteyen bir öğrenci daha iyi bu üniversiteyi çok istiyorum diye işletme tercihi yapmamalı ama işletme iktisat arasında kalmış bir öğrenci işletmeyi daha çok istiyorsa ama daha iyi üniversitede bir iktisat programına da yerleşebilecek durumdaysa bu tercihi yapabilir. Bundan yana çok fazla bir problem yok açıkçası. Bu sorunun tek net bir cevabı yok. Yalnız günümüzde şu bir gerçek ki bölümler arasında çok fazla geçiş var. Bu yüzden bölüm takıntısından birazcık kurtulmak lazım. İletişim fakültesindeki birçok bölüm aslında bir arada aynı yerde çalışıyor. Hatta birbirleri arasında bazen geçişlerde yaşayabiliyorlar. Şimdi bu durumda bir öğrencinin güçlü bir iletişim fakültesinde olması, staj imkanlarının daha fazla olduğu bir şehirde tercihte bulunması, bölümünden vazgeçerek belki çok daha doğru bir tercih olabilir onun için. Fakat diğer alanlarda çocuk doktor olmak istiyor, hemşire olmak istiyor. Onun için nerede okuduğundan daha çok bu bölümü okuması çok daha değerli olacaktır. Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. Özellikle istihdam verileri dikkate alınarak YÖK tarafından 2 yıldır ciddi kontenjan düşüşleri yapılıyor. Bu geçen yıl çok daha yüksek sayıdaydı ve geçen yıl çok fazla öğrenci yanlış tercih yüzünden açıkta kalmıştı. Bu yılda kontenjan düşmesi oldu. Geçen yıl %20 seviyelerinde genelde bir kontenjan düşüşü vardı. Bu kontenjan düşüşleri de arka taraflardan değil ama ön taraflardan olunca çok can sıkıcı olabiliyor. Yani daha önce de YÖK kontenjanlarla ilgili değişimler yapıyordu ama arka sıralarda kalan, daha çok tercih edilmeyen, zaten boş kalan, göz ardı edilen programlardan yapıyordu bu kontenjan düşürmelerini. Öğrencilerin sıralamalarını

0: bölüm sıralamalarını çok fazla etkilemiyordu bu. Ama geçen sene çok ciddi şekilde mesela İstanbul Teknik'ten, Boğaziçi Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik'ten, ODTÜ'den kontenjan düşürmeleri yapınca bu bir kelebek etkisiyle birlikte, çünkü buraları yazan öğrenciler aynı zamanda diğer üniversiteleri de yazıyor. Şimdi İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor ve geçen sene bu yüzden bütün sıralamalarda öne doğru hareket gördük. Yani bir bölümün kontenjanının düşmesi sadece o bölümü ilgilendirmez. Çünkü bizde tercih bir bölüm üzerinden yapılmıyor. Öğrenci tıp yazıyor, diş hekimliği yazıyor, altına belki hemşirelik yazıyor. Şimdi diş hekimliğindeki düşüş, hemşirelikte artış olsa bile onu negatif anlamda etkileyebilir. Bu yüzden olabildiğince güvenli tercih yapmaları adayların, özellikle 24 tercih hakkımız var. Bu 24 tercih hakkının son 4 tanesini, 5 tanesini mümkün olduğunca geri sıralamalardan giderim dediği son yere kadar doldurması sağlıklı olacaktır. Burada kontenjanlara da dikkat ederek bu tercihleri yapmak gerekir. Çünkü bazı kontenjanlar çok düşük. Evet, siz onu geri sıralarda gibi görüyorsunuz ama mesela orası bir vakıf üniversitesinin tam burslu bir programı olabilir ve burada burslu programda 3 kişilik, 4 kişilik kontenjanlar olabilir. 3 kişilik bir arkadaş grubu 200 bindeki bir tam burslu programı yazıp orayı 50 bine doğru yükseltebilir. Onlara çok fazla güvenmemek gerekiyor. Yüksek kontenjanlarla bir güvenli bölge oluşturmak şart. Ondan sonra öğrenci kendi isteğine göre üniversiteleri sıralamalı. Çünkü burada üniversitelerde değişimler var. Yani üniversiteler, evet biz bir sıralama görüyoruz ama gördüğümüz sıralamalar yıllar içerisinde oluşmuş 2025'in sıralamaları. Şimdi bu sıralamalara bakarak bu bundan daha iyidir diyemeyiz. Üniversiteler arasında değişimler oluyor. Bazıları kan kaybediyor. Bazıları güçleniyor. Bu kriter tek başına tabii ki sıralamalar olmamalı. Öğrenci kendi isteğine göre araştırmasını yapıp listeyi düzenlemeli. Her yıl bir gündem oluyor, her yılın bir popüler alanı oluyor. Tahmin edersiniz pandemi döneminde mesela dijital alanları, yazılım alanları çok fazla ilgi görmüştü. Şimdi onlar biraz daha geri planda. Hatta bu yıl onlar neredeyse çok çok çok az görüyor. Yani dibi görecek şekilde az ilgi görüyor ama diğer yandan sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Bu alanlara ciddi ilgi var. Mühendislik tarafında da özellikle endüstri mühendisliğinin öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğini, bilgisayarın yerini de sanki birazcık elektrik elektronik mühendisliğinin aldığını da görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor. Bunu da sağlıyor. Buna neden oluyor diyebiliriz. Ama özellikle yapay zekanın gündem olmasıyla birlikte, yani yapay zeka meslekleri yok edecek, yapay zeka tasarımlar yapacak, yapay zeka kodlama yapacak kaygısıyla öğrencilerin daha güvenli liman gördükleri, yapay zekadan az etkileneceklerini düşündükleri sağlık alanlarına yöneldiğini söyleyebiliriz. Öğretmenliklerde de özellikle atamaların düşmesiyle beraber ilginin çok daha azaldığını net bir şekilde ifade edebilirim. Bunun yanında meslek yüksek okullarına da, özellikle teknik alanlara, yani makine, elektrik, elektronik gibi, mekatronik gibi alanlara, bununla birlikte sağlık meslek yüksek okullarına da yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
11: Hava durumu. Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece. Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
12: Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
13: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: 2 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstüne altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
1: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
2: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
1: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Rusya-Ukrayna hattında tansiyon son haftalarda oldukça yüksek. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya yaptırımlara katılmayan Sırbistan'da temaslarda bulundu. Ukrayna lideri hem Sırbistan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı'yla görüştü. Patriot hava savunma sistemlerine dair konuştu. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
3: 7,5 yıldan bu yana ilk kez Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan'ın önemli bir özelliği Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan bir ülke olması ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan bir ülke olması. Fakat yani bütün bunlara rağmen tabii Zelenski'nin böyle bir ülkeyi ziyaret etmiş olması ve bazı konularda mutabakat metinlerinin imzalanmış olması tabii ilk başta böyle şaşırtıcı gibi gelebilir. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sırbistan yönetimi şu anda bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Çünkü Sırbistan sonuçta Rusya'nın bulunduğu yere biraz daha coğrafi olarak uzak ve Sırbistan'ın komşularının hemen hemen tamamı şu anda Avrupa Birliği üyesi. Bütün bunlar Sırbistan'ı bir denge siyaseti izlemek zorunda bırakıyor. Ayrıca Sırbistan'ın şu anki yönetimi muhalefetin protesto gösterileriyle karşı karşıya ve muhalefet Batı yanlısı. Bu nedenle Sırbistan yönetimi biraz da Batı'dan muhalefete gelen desteğin önüne geçmek için Amerikan yönetimiyle biraz daha yakınlaşıyor ve Batılıların biraz daha istediği adımlar atmaya çalışıyor. O nedenle Sırbistan yönetiminin Zelenski ile yakınlaşmaya başlamasının biraz böyle Avrupa ile ya da Rusya ile olan ilişkileri Avrupa ile dengeleme çalışması ve iç politikada da biraz daha güç kazanma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret esnasında Zelenski savaşa yönelik bazı açıklamalarda bulundu ve Amerikan Başkanı Trump'la füzeler, Patriot füze savar sistemleri konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ve Amerikan yönetiminin her ay belli miktarda Patriot füze sistemlerinden, füzelerinden Ukrayna'ya vereceğini söyledi. Fakat Zelenski Amerika'nın bu verdiği ve vereceği füzeler yeterli değil dedi ve bu yıl Batılılardan, Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yapılan füze savar sistemi desteğinin geçen yılkine göre çok daha düşük olduğunu söyledi ve Ukrayna hava sahasının tamamen savunmasız kaldığını dile getirdi.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
4: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
0: İstanbul'da peş peşe meydana gelen iki kaza kameralara yansıdı. Sultan Gazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlerken Kartal'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
5: Biri zincirleme kaza, diğeri ise taklalar atan bir otomobil. İstanbul'da peş peşe meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Seyir halindeki bir otomobilden kopan parça yola savruldu. Arkadan gelen sürücü bu parçaya çarpmamak için yavaşlasa da peş peşe gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 10 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak Edirne istikametinde 3 şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Bu görüntülerde Kartal'dan. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durdu. Otomobilde şoförün yan koltuğundaki kadın kendi çabasıyla araçtan indi. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi de sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şişli'de ise seyir halindeki bir motokurye hızla şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul'un trafik çilesi yıllardır bilinen bir gerçek ancak artık artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Şehrin otopark kapasitesi de yollar gibi yetersiz kalıyor. Park yeri arayışı sürücüler için olduğu kadar kent trafiği için de çok önemli bir sorun.
6: Park edecek yer bulamıyoruz. Böyle dörtleri yakıp yolun ortasında bekliyoruz.
7: Bir sokak dolu, diğerinde de boş yer yok. İstanbul'da sürücünün trafik çilesi gideceği yere ulaşınca bitmiyor. Bu kez de park yeri arayışı başlıyor.
8: Trafiği de yoğunlaştırıyor zaten. Park yeri aranıyor. 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
7: Zaten yoğun olan trafiğin bir nedeni de park yeri arayan araçlar.
9: Yanlış yerlere park ediliyor, otobüs geçemiyor. Bakın yan taraftaki araca bakın, yolu kapatmış. Nasıl geçecek insanlar?
7: Mega kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
10: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak. Ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
11: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
12: Şöyle bir otopark var, git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
13: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
7: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
14: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
15: Günlerce kullanmıyorum arabayı ama park yeri gitmesin diye.
7: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına da yansıyor.
16: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparklı binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
7: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
0: Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler de hafta sonu İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek. Kısmen yağmur geçişleri de olacak.
17: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
5: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
18: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
19: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
20: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zor zor buraya atıyoruz.
18: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
21: Tabii, o kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
22: Ev en üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
5: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
23: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
25: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor İsmail Erünsal'ın Kitapların Sultanları isimli çalışması Timaş Yayınları'ndan çıktı. Profesör Doktor İsmail Erünsal 1945 Erzincan Kemaliye doğumlu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi'nde tamamlayan Erünsal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1990-2006 yılları arasında da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Başkanlığı'nı yürüttü. Profesör Erünsal, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Danışma Kurulu ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çalışmalarıyla çok sayıda ödüle layık görülen Erünsal'ın yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlar: Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, Fatih'in Entelektüel Portresi. Bugün sözünü ettiğimiz Kitapların Sultanları, Topkapı Sarayı'ndan imparatorluğun en uzak kalelerine kadar Osmanlı padişahlarının kurduğu kütüphanelerin 600 yıllık öyküsünü anlatıyor. Efendim, Osmanlı hazinesi sadece para, mücevher ya da kıymetli eşyalardan oluşmuyordu. Yanı sıra paha biçilmez kitaplar da bu hazinenin bir parçasıydı. Padişahların bazıları bu konuda, yani kitaplar ve kütüphaneler konusunda hassasiyet sahibiydi. Mesela Çelebi Mehmet, özel kütüphane sahibi ilk padişahtı. İstanbul'da ilk kütüphaneyi Fatih kurdu. 3. Ahmet asırlar boyunca sarayda biriken binlerce kitabı 18. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda yeni inşa ettirdiği kütüphanede topladı. 1. Mahmut ise Ayasofya, Fatih ve Galatasaray'da açtığı 3 büyük kütüphane ile kütüphanecilik tarihinde özel bir yere sahipti. Evet, bazı Osmanlı padişahlarının kitap ve kütüphane ile ilişkisi böyle uzayıp gidiyor. Profesör Doktor İsmail Erünsal'ın Kitapların Sultanları isimli çalışması minyatürler, gravürler, çizimler, fotoğraflar eşliğinde kısa bölümler halinde yazılmış Osmanlı kütüphaneleri tarihine dair özlü bir anlatım. Fransız yazar François Bachelot'un Şarap 102 Dünya Şarapları isimli grafik romanı Desen Yayınları'ndan çıktı. Vincent Bourgeot'un resimlediği kitabı Türkçe'ye Ayşegül Utku Günaydın çevirmiş. Öncelikle bir hatırlatma yapalım. François Bachelot'un bir süre önce yayımlanan bir grafik romanı daha var. Şarap 101, Fransa Şarapları. O da Desen Yayınları'ndan çıkmıştı. Kitap, Gurmon Dünya Yemek Kitapları tarafından en iyi kitap ödülüne layık görülmüştü. Şarap 101, Fransa'nın şarapla özdeşleşmiş bölgelerini gezdirirken şarabın yalnızca bir içecek değil, kültürüyle koskoca bir dünya olduğunu anlatıyordu. Bugün bahsini ettiğimiz Şarap 102 Dünya Şarapları, şarabın coğrafya, tarih, iklim ve kültürle kurduğu ilişkiyi çizgiler ve mizahla harmanlayarak anlatıyor. Şarap üzerine uzmanlaşmış bir iletişim ajansında çalışan Lucian, artık acemilik dönemini geride bırakmış bir sanat yönetmeni olarak bir keşif yolculuğuna çıkar. Arkadaşları Charlotte ve Jean da ona eşlik eder. Köpüklü şaraplardan Burgonya bağlarına, Barolo'dan Kaliforniya şaraplarına uzanan bir yolculuktur bu. Terroir kavramından tadım tekniklerine, üzüm çeşitlerinden şarabın yemek eşleşmelerine kadar şarap dünyasının en merak uyandıran ayrıntılarını yalın bir dille anlatıyor Şarap 102. Volkanik toprakların şaraba etkisi, kusurların nasıl ayırt edileceği ya da aynı üzümün farklı coğrafyalarda nasıl bambaşka karakterler kazandığı gibi sorular hikayenin doğal akışı içinde cevap buluyor. Yanı sıra Türkiye bağ haritasına, yerel üzüm çeşitlerine ve şarap peynir eşleşmelerine de yer veriyor François Bachelot'un kitabı. İngiliz siyaset bilimci Colin Hay'in editörlüğünü üstlendiği Siyaset Nedir isimli derleme Kadim Yayınlarından çıktı. Muhammed Berdibek'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı kutuplaşma çağında siyasete dair temel bir kılavuz. Siyaset üzerine 13 makalenin yer aldığı kitap siyaseti farklı bakış açılarıyla yeniden düşünmeye çağırıyor. Ritüellerden söyleme, kimlikten tarihe, krizden gündelik pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede siyasetin nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor bu 13 farklı makale. Kitapta siyaset yalnızca devletlerin, partilerin ya da seçimlerin alanı değil, aynı zamanda anlamın üretildiği, kimliklerin kurulduğu, geçmişin yeniden yazıldığı ve geleceğin tasarlandığı bir mücadele zemini olarak karşımıza çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Bugün Aliye Berger'in ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da yayınımız Aliye'nin hikayesiyle devam ediyor.
6: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Aliye Berger, ilk kadın kazıma ve oyma gravür sanatçılarından. Anlatan araştırmacı yazar Emel Koç.
7: Aliye Berger ilk gravürcülerimizden birisi. Tarih Nusal Zeytin Londra sefaretindeki yaşamında sırasında Londra'ya gider ve orada içine düştüğü bunalımlı dönemini atlatmak için sanata kendisini vermesi istenir. Aslında önce direnir fakat uğraştığı şeylerden çok başarı elde edemez. Mesela heykel yapmaya çalışır, bir sanat atölyesine gider Londra'da. Fakat yaptığı şeyleri beğenmez, daha doğrusu beğenilmez de. Fakat sonra içinde bulunduğu ruhsal durumun gereği gravürle tanıştığı zaman gravür sanatıyla metal parçalara sivri uçlu bir kalemle kazımak onun duygularından uzaklaştırır, sıkıntılarından uzaklaştırır. Çünkü Londra'ya gidişinin sebebi 23 yıl büyük bir aşk yaşadıktan sonra kaybettiği kocası Karl Berger'in acısıdır. Birkaç defa intihara teşebbüs etmiştir. Karl Berger'siz bir hayat düşünememektedir. O sebeple Londra'ya gitmiştir ve orada gravürle uğraşmıştır 1947'den 1951'e kadar, aşağı yukarı 4-5 sene. İlk başta derdi sanat falan değildir. Duygularını, düşüncelerini, Karl Berger'i kalıcı kılmaktır. Yaptığı her resimde bir köşesinde Karl Berger'in silüeti vardır. Bütün amacı onu yaşatmaktır. Çünkü kardeşi Faruk Nusa Zeyd, ablası Faruk Nusa Zeyd onu bu şekilde motive eder. Der ki kaybettin evet ama bence bundan sonra onu yaşatmak için çalışmalısın der. Onu Aliye Berger'i hayata bağlayan budur. Ve gravür yapmaya bu şekilde başlar. Yaptığı resimlerle de 1951 yılında gravürlerle de İstanbul'a döner. Ve İstanbul'da bir sergi açar. Aliye Berger, Şakir Paşa ile Sara İsmet Hanım'ın kızıdır. Şakir Paşa, askeriyede eğitim görmüş. Osmanlı döneminde en iyi eğitimi verildiği yer askeri okullardı. İyi bir eğitim görmüş, birkaç dil bilen, edebi kültürü son derece gelişkin, çok okuyan, yazan, tarih kitabı da zaten yazmıştır. Saray çevresinde çok dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ilgi gösterilen birisi. Aliye Berger, Şakir Paşa'nın 7 çocuğundan birisidir. İlk çocuğu Asım Bey, ilk karısındandır. Sare İsmet'le olan evliliğinden 6 çocuğu olmuştur. ki bunlar çok ünlü isimlerdir. Bütün Türkiye'nin bildiği isimlerdir. Cevat Şakir'in, ikincisi Hakiye Hanım, üçüncüsü Ayşe Hanım, dördüncüsü Suat Bey, Fahri Nisa Hanım ve en küçükleri Aliye Berger'dir. Aliye, ablaları Hakiye Hanım'la Ayşe Hanım, Osmanlı kurallarına göre disiplin altında yetişmiş, saray terbiyesi içinde kapalı kalmış bir ortamda yetişmişler. Zaten resmi bir okulda olmadığı için o dönemde kız çocukların eğitilmesi için onların eğitim imkanı kalmamış. Evde ancak özel eğitmenlerle eğitim alabilmişler. Fakat Fahri Nisa Zeyd ile Aliye Berger'in okul çağına geldiklerinde Şakir Paşa'nın da desteğiyle o dönemde bir resmi okul açılır, ilkokul. Aliye Berger o okula yazdırılır. Tabii adada yaşamanın verdiği ve özel eğitmenlerden aldığı eğitim sonucu İngilizce, Fransızca bilir. Adada oturmasının verdiği avantajla Rumca öğrenir. Daha sonra 1914'te babasının ölümünden sonra Damdasyon'a gider, Fransızca eğitim alır. Aliye'nin buradaki çocukluktaki kişiliğine biraz bakalım. Evde herkes büyük bir disiplin altında, belli kurallarla, yemeğe oturma saati, büyüklerle konuşması tarzı, yemekte soru sorulmadıkça konuşmama gibi döneme ait ve saray çevresinde yetiştikleri için o kalıplardaki bir aile hayatı var. Fakat Aliye Berger bunların hiçbirine uymaz. Çok özgür ruhludur, renklere çok düşkündür. Bir şapkası vardır, der ki bu sarı şapkaya bir mor kurdele neden olmasın. Sürekli bir kendini dayatma, kendi isteklerini kabul ettirme. Ama bu daha güzel oluyor. Ama bu daha iyi olmadı mı, bu daha güzel olmadı mı düşüncesi var her zaman çocukluğundan beri. Ali iyi bir eğitim almış bir kız fakat 1914'te savaşın çıkması sonucunda Damdasyon'daki okulu kapandığı için adaya tekrar dönmek zorunda kalır. Fransız konsolosluğunda sınava girerek oradan diplomasını alır. Eğitimi budur yani Aliye Berger'in. Aliye Berger'in gençliği de, kişiliği de böyle hülyalı bakışlı, dediğini yaptırtmaya çalışan, bir de öyle bir ortamda büyüyor ki Cevat Şakir Londra'dan dönmüştür. İtalyan bir hanımla evlenmiştir. Adadaki eve yerleşmişlerdir. Onun çaldığı müzikler, onun yaptığı resimler, Fahri Nüza Zeyd'in sürekli resim yapması, babanın eğitimi, kültürü, okuması sürekli. Brahms çalar, Dostoyevski okur, Ibsen okur, okuyan birisi. Yani çok kültürlü bir ortamda, müzikle, edebiyatla, sanatla iç içe bir hayat sürmüştür. Yani 1920 yıllarında siyah giysiler giyip, yüzünü örtüp, büyük adadan vapura binip tek başına İstanbul'da Beyoğlu Narmanlı Hanı'na gelip Karl Berger'le haftada bir iki gün onda kalacak kadar aşkına, ilişkisine sahip çıkan bir kadın. Yani Aliye Berger'i zaten özelliği bu, yaşamı bu. Neyi yaşamak istiyorsa onu yaşayan bir kadın. Böyle bir dayatmalara zaten gelmezdi. Öyle insanları da zaten çevresinde tutmayan bir kadın. Dolayısıyla Karl Berger'le yaşadığı aşkı bile ailesine kabul ettiren bir kadın. Yani evlilik dışı bir ilişkiyi kabul ettiren birisi. Bir gece yarısı Karl Berger'in başka bir kadına ilişkisi olduğundan şüphelenip peşine düşen, bunu öğrenmeden ben rahat edemeyeceğim, belki de bu bir hayaldir, bunu bana yapmış olamaz, ama görmeden de inanamayacağım, rahat edemeyeceğim diyerek bir gün Narmanlı Han'ın karşısındaki bir apartmanın girişine gizlenir ve Karl Berger'i takip etmeye karar verir. Onunla beraber tramvaya biner. Beşiktaş'tan vapurla Üsküdar'a geçer. Orada tekrar tramvaya biner, Salacak'a kadar gelir. Salacak'ta Karl Berger bir eve girer. Fakat Karl Berger bir Macar virtüözdür. Müzik derslerine de gitmektedir. Özellikle saray çevresindeki insanların kızlarına keman dersi vermektedir. Aliye Berger bir köşeye gizlenir. Kapı açılır fakat açanı görmez. Karl Berger'in içeri girişini görür ve beklemeye başlar. Uzun zaman geçer, çıkmaz Karl Berger. Camdan içeri bakar, yaklaşır. Üst kattan bir hanımla beraber alt kata indiğini ve hanımın eğilip Karl Berger'in ayakkabılarını bağladığını görür. Kapıyı zili çalar. İzzet Melih'in silahını, Fahri Nüza Zeyd'in kocası olan eniştesi. Bunu çeker ve kızı vurur. Fakat omuzundan yaralanır. Sonra kaçar Karacaahmet mezarlığına. Kaçar oradan. Geceyi orada geçirir. Mezar bekçisi der ve onu alır. Karakola götürür. Karakolda der ki ben birini vurdum der. Fakat daha sonra o kadının evli bir Ermeni bir hanım olması nedeniyle, tanıdık bir aile olması nedeniyle olay büyütülmez. Yani hem karşı taraf için hem Aliye Berger'in ailesinin isminin basında fazla geçmemesi için duyulmasını istemezler. Duyulur ama üstü çabuk kapatılır. Yani o böyle bir kadın. Yani yaşadığı dönem genç kızlığı işte 1918-1920'li yıllar. Gravüre başladığı zamanlar 1947'li yıllar. Londra'ya gitmesi 1947 yılında oldu. Kocasını kaybettikten sonra. İstanbul'a gelişi 1951. Bu yıllarda bir kadının yalnız yaşaması, gravür yapması, İstanbul'a adım adım dolaşması, gördüğü her şeyin gravürünü yapması, sergiler açması elbette zor olmuştur. Fakat ben bunun engellendiği yolunda bir şeyle karşılaşmadım hayatımda. Zaten izin vermediğinden olmuştur bu muhtemelen yani. Aliye Berger Londra'daki bütün çalışmalarında devamlı kazıyor. Bu eşyaları kazıyor, büyük adayı. Odasını, bahçesini, bahçedeki bir köşede yalnız kalmış, terk edilmiş şemsiyeyi, Karberger'in kemanını, kuşları. Çünkü Karberger'le evlendiği zaman büyük adada küçük bir eve yerleşiyorlar. Orada iki oda bir mutfaktan oluşan küçük bir yer ama hayal gibi bir şey, terası var. Karberger orada keman çalıyor. Aliye Berger de özellikle ucu fırfırlı elbiseler giyip beni böyle fırfırlı elbise, şifon elbiselerle dolaşırken kar görsün diye kahve yapıp terasta salınarak yürümesi falan. Yani Aliye Berger'in gözünde her şey uzaktan bakılan renkli, estetik bir sahne gibi. Yaşayışı da öyle. Karberger şey dermiş ona mesela. Biz mezarlara gidelim, mezarlığa gidelim. Ölülere, canlılara, dirilere kendimizi dinletemedik. Hiç değilse ölülere dinletelim dermiş. Ormanda keman çalarak gezerlermiş. Karberger'in böyle söylemesinin sebebi de Macaristan'a geri dönmesi yasak. Ülkesini terk ederek çıkmış isyandan dolayı. Aşağı yukarı uzun süre gidememiş bir daha. O nedenle bir hasreti var, konser verme hasreti var. Burada sadece öğretmenlik yaparak Osmanlı döneminde 1920'lerde yaşamını sürdürebiliyor. Aliye Berger onun için onunla yaşadığı her yerin, o evin, o bahçenin, o terasın resimlerini, bütün resimlerinde Karberger'in silüeti var. Gravür olarak tabii ki birçok güzel resimleri var, koleksiyonlara alınmış birçok eseri var. Fakat Aliye Berger'in asıl topluma mal olmasına sebep olan çalışması 1954 yılında yaptığı Güneşin Doğuşu adlı yağlı boya eseridir. Yani gravürden çok yağlı boya eseriyle büyük sansasyon yaratmıştır. Bu Güneşin Doğuşu'na biraz çok önem vermek lazım. İşte oradaki eserleri buradaki karla yaşadığı, çünkü oraya birkaç kere intihar etmiş bir insan olarak gidiyor. Bunalıma giriyor. Ve Ferhunüs Hazret o havadan kurtulsun diye onu zaten Londra'ya götürüyor. Orada dayanılmaz birisi. Davranışlarıyla, ilişkileriyle zapt edilmesi, kontrol edilmesi zor biri. O durumdayken gidiyor. Yaptığı eserlerde de sadece Karberger'i yapıyor. Hayatını, ne yaşadıysa onları yapıyor. 1951'de ilk sergisinde bunlar var. Zaten gravürlerine baktığınız zaman sandık odası, büyük adada, oda, mutfak, merdiven, geriye kalanlar, 3 yıl sonra şeyhin portresi, ikili portre, kargalar, Berger ve Küçük Aliye. Ailesinin portrelerine yer vermiştir, Ferhunüs Sayı çizmiştir, kayalar yapmıştır. Bunlar hep Londra'da yaptığı çalışmalardır. Köprüde son vapur saati, bu çok önemli bir resimdir. Çünkü Karberger Macaristan'dan konser teklifi alır. Yıllar sonra ilk defa böyle bir şey olmuştur. Çok heyecanlıdır Karberger. Ve birlikte İstanbul'a gideceklerdir. Aliye Berger kendine pembe kadifeden bir kıyafet yaptırmıştır. Ona uygun bir de şapka almıştır. İkisi de çok heyecanlılar. Aliye Berger yıllar sonra sahneye çıkıp keman çalacağı için çok mutludur. Fakat Aliye Berger zor hazırlanan biridir. Biraz geç hazırlanır. Üstelik fayton da bulamazlar. Dolayısıyla iskeleye kadar koşarak inmek zorunda kalırlar. İskeleye geldiklerinde vapurun iskeleden ayrıldığını, uzaklaştığını görürler. Karlberger vapur gitti der ve elini kalbine götürerek yere yığılır. Ve orada kaybeder Karlberger'i. 23 yıl süren gizli bir aşktan sonra evlenip 6 ay sonra kocasını kaybeder. Bu köprüde son vapur saati bunları göstermektedir. Belir Rahmi Eyüboğlu Aliye Berger için der ki, dünyada hiçbir insan onun kadar güzellikleri göremez der. Onun kadar güzel göremez bütün güzellikleri der. Yani bütün yaptığı resimler Karlberger'le ilgilidir. Yaptığı gravürlerin özelliği nedir, sanatsal değeri nedir, bunun çok ötesine aşmıştır. Aliye Berger'in o çocuksu, o kendi heyecanlarını, duygularını yansıtması başlı başına bir değerdir eserlerinde. Aliye Berger Londra'dan 3 yıl süreyle çalıştığı atölyeden gravür tekniği üzerine yoğun çalışmalar yaptıktan sonra 150 parça gravürle bahsettiğim konularda İstanbul'a döndü ve 1951 yılında ilk kişisel sergisini açtı. Gravürü yaygınlaştırmak, sevdirmek ve yaşamını sürdürebileceği bir gelir elde edebilmek için İstanbul konulu yılbaşı tebrik kartları yapar bu arada. Tahran Bienali'ne katılır 1955'te. Ama tabii önce 1954'teki yarışmadan söz etmek lazım. Onu saklı tutarak 1955 yılında Tahran Bienali'nde ikincilik ödülü alır. 1951'den 1972'ye kadar süren süreçte İstanbul, Ankara, Londra, Paris, Viyana, Rawalpindi, İslamabad'da kişisel sergiler açar. Yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergilere katılır. İstanbul Resim Heykel Müzesi, Viyana Albertina Müzesi tanınmış birçok özel koleksiyonlara eserleri alındı. 72 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde yepyeni eserleriyle sergi açtı. Aynı sergiyi Ankara'ya götürdü. Orada hastalandı. Uzun süre hastanede sanataryumlarda yattı. 1950 yılında Demokrat Parti başa geçtiğinde, üretimin bol olduğu dönemde birkaç konu vardır. Bunlardan şöyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı, paylaşım savaşından 9 yıl sonra Yapı Kredi Bankası kuruluşun 10. yılı nedeniyle resim, ofis, afiş, müzik, senaryo ve kitap yazma alanlarında yarışma açar. Buradaki amaç Türk kültürüne katkıda bulunmaktır. Konu Türkiye'de iş ve istihsaldir. Türkiye'nin üniversite, akademi, enstitüsü, fabrika, hastane, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının binalarının süslenmesi, halkın gözüne güzellik ve ferahlık getirecek olması, çıplak duvarlar davasını halletme yolunda bir adım atmak. Bütün bunlar, büyük ebatın seçilmesi bundandır. Ve zaten Aliye Berger'in bu Güneş'in Doğuşu resmi Yapı Kredi Bankası'nın genel merkezinde hala asılıdır. Toplam 16 bin liralık bir ödül konmuştur. 1954 yılı düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir miktardır. Birinciye de 5 bin lira verileceği ilan edilmiştir. Bu sırada da İstanbul'da Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Kongresi vardır. Zamanlama denk gelmiştir. Belki de o zamanlamaya dikkate alarak böyle bir zamanlama seçilmiştir. Uluslararası sanat tarihçileri vardır. Ve Aliye Berger bu yarışmaya katılmak ister. Tuval alır, 2x3 ebadında bir tuvalin karşısına geçer, ne yapacağını düşünür. Üretim vardır, Türkiye konusu vardır, işlemesi gereken. Bir türlü karar veremez, yani çok çeşitli fikirlere kapılır. Kardeşiyle konuşur, mektuplaşır, Fahri Nusay'la konuşur, Füreyya Koral'la mektuplaşır, niyetini söyler. Ve sonunda Güneş'in ve o kadar cesaretsizdir ki bu konuda. Çünkü alanı da değildir yağlı boya resim yapmak aslında. Ne yapacağım, rezil olacağım falan derken en sonunda Füreyya'yı o kadar bezdirir ki Füreyya, ya yap şu resmi, beğenmezsen yollamazsın en sonunda, ne olur yani der. Yarışmadan 2-3 saat önce, o da bundan rahatlar önce. Der ki evet hakikaten öyle yani, beğenmezsem yollamam der. Ve resmi son ana kadar yapmaya devam eder. Sonunda araba arar, bulamaz. Söz verenler gelmez. Der ki demek ki kısmetliymiş, göndermeyeceğim ben bu resmi der. Üzerinde tekrar realı boyayla çalışmaya devam ederken Narman Han'ın alt katındaki mobilyacının arabası, kamyonu gelir. Bu camdan sarkar der ki benim resmimi götürebilir misiniz der. Götürürüz derler. Islak ıslak tabloyu koyar ve gönderir. 36 adet resim katılır yarışmaya. Değerlendirilir ünlü sanat jürisi tarafından. Belli başlı çok ünlü ressamlar bu yarışmaya katılmıştı. Roma Üniversitesi Sanat Tarihi Profesörü Lionello Venturi, Belçika Güzel Sanatlar Umum Müdürü Paul Fierens, İngiliz sanat tarihçisi Sir Herbert Read'i jüri olarak belirlemişti. Londra dönüşünde 51 yılında ilk sergisini açan Aliye Berger, bu üstelik 2x3 ebadında yağlı boya bir resim yaparak yarışmaya katılması, katılma cesaretini göstermesi, o yıllardaki ünlü sanat eleştirmenlerin o birliği ile ödül için onun resmini seçmeleri onu gündeme oturttu. Büyük tartışmaların odağında yer aldı. Aliye Berger, Van Gogh'a yakışacak türden düşler kurarak güneş temasını işlemişti. Öyle bir güneş ve ışık demetiydi ki tıpkı güneşin yakıcılığı gibi ortalığı kasıp kavurdu. İçinden gelen sesten başka hiçbir şeye itibar etmeyen Aliye Berger, bütün akademik sanat kurallarını, bilgiyi, eski değerleri bir kenara bırakmış, koca bir güneşi yeryüzünün tepesine oturttuğu gibi yine içindeki sesi takip ederek tıpkı güneş gibi kavurucu olan renkleri patlı olarak tuval yüzeyine sürüp sıcak tonları soğuk tonlarla canlandırmıştı. Osmanlı terbiyesi almış bir kadın. İlişkileri bir kere zarafet, kibarlık, evine bir hırsız geliyor. Bütün evini soyuyor. Tam o sırada içeri giriyor. Hırsız kaçarken saati alıp arkasından atıyor. Diyor ki hırsız bey bunu unuttunuz diyor. Ya o kadar kendi hayalini kurduğu bir dünyada, hayal dünyasında yaşıyor ki insanlarla birebir problemi yok. Kadınlarla da yok, erkeklerle de yok. Fakat tabii ki Aliye Berger erkeklerle arası daha iyi olan bir kadın. Çünkü onun özgürlüğü, özgür yaşamı, kendi her şeye denk görüşü daha çok erkeklerle örtüşen birisi. Orhan Peker'in hayranlığını kazanmış, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun yakın dostu, Adalet Cimcöz'ün galerisine girip çıkan. Yani batılı bir eğitim de aldığı için, batıda da yaşadığı için zaten bu 1954'teki resmin önemi de Türkiye'de neredeyse ilk soyut resmin öncülerinden birisi. Somut resimler, objeler yapmak yerine soyut çalışmanın ilk örneklerinden örneğini veriyor. Batıda bile yeni yeni soyut resim kavramı Aliye Berger'le burada bir atılım yapmış oluyor soyut resim anlayışı. Bilinçli veya bilinçsiz bunu yapıyor. Şakir Eczacıbaşı en yakın dostu. Böyle sanat ortamı, aile dostları iyi ilişkiler içerisinde ve devamlı teşvik görüyor tam tersi. Çünkü çalışması için sanat ortamı Füreya Koral'la çok iyi ilişkileri var. O seramik yapıyor, bu resim yapıyor. Birlikte sergileri açıyorlar. Sanat içinde yaşadığı için o ortamda böyle bir engellemeyle karşılaşmıyor. Yok öyle bir şey yani şeyin yaşamında. Tam tersi hep cesaretlendiriyor. Aliye Berger'in sınır tanımaz, hülyalı hali, kurallarını dayatması, istediklerinin peşinden koşması, isteklerinin peşinden koşması, aşkının peşinden koşması. Dostoyevski'nin bir kahramanı olan Alyosha'dan esinleniyorlar. Aile tam bir Dostoyevski hayranı, Dostoyevski okuyor bütün aile. Ve oradaki karaktere Aliye'ye çok benzettikleri için aile içinde Alyosha deniyor. Ama Aliye ile Alyosha iyi uyuşan bir isim ve karakter olarak da benzettikleri için. Uçarı halini. Mesela eteklerinin uçlarına kuşlar koyuyor ki hareket ettikçe o kuşlar uçuyormuş gibi görünüyormuş. Her bir saçının buklesine bir küçük kurdele bağlıyor. Hayal dünyası, renk dünyası geniş bir kadın. Şallara çok meraklı. Odasının her tarafı şallarla dolu, rengarenk şallarla. Öyle ki hastane odasında bile 1972'de hastanede birkaç kere girip çıkıyor, sanatoryumda tedavi görüyor. Orada bile hastane odası hep rengarenk şallarla dolu. Onun dışında en büyük şey şal. Hatta peluşlar. Ölümünde bile Füreya Koral diyor ki üzerine diyor yeşil çuha sermeyin, pembe bir peluş serin, o bunu isterdi diyor. Cenazesi bile pembe bir peluşla kaldırılıyor. Renkleri seven, hayatı seven, ışığı seven bir kadın. Aliye Berger'in yalnız keşke evlenmeseydik, bize uğur getirmedi diyor. 23 yıl süren büyük bir aşktan sonra, evlendikten sonra 6 ay sonra eşini kaybettiği için bunun ona uğur getirmediğini düşünen, keşke evlenmeseydik, öyle kalsaydık diye. Ama bunu pişmanlık olarak değil de bir temenni gibi söylediğini düşünüyorum. Aliye Berger'in yaşamı bir sanattı. hayatı sanat gibi yaşayan bir kadındı. Zaten derdi ki kendisi, bence yaşamak en büyük tutku ve aşktır. Aliye Berger tutku kadınıydı. Aşkını da tutkulu sevdi, gravürü de tutkulu yaptı, sanatı da tutkuluydu. Hayatta tutku olmadan hiçbir şey yapmayan bir kadındı. Sürekli ah şunu gördünüz mü ne kadar güzel diyen bir kadın. Hayatın renkler simgelerdir. Bütün renkler, hayatın bütün renkleri. Şallar, uçuşan peluşlar, gravür, metaller, sivri uçlu iğneler ve hayatta olan her türlü nesne, resimlerinde yer alan notalar, keman, resimler. Ama herhalde en çok renkli peluşlar ve şallar diyebilirim. Herhalde Brahms'ın şarkılarıdır. Çünkü Aliye Berger klasik müzik severdi. Klasik müzik dinlerdi. Batılı bir eğitim aldığı için, batıda yaşadığı için resim yaparken devamlı Brahms çalarmış. Bir kadın olarak Aliye Berger cesur, kendini dayatan, kendini var eden bir kadın. O kadar zayıf anlarında bile duygusal olarak tekrar hayata bağlanmayı sanatla başarmış bir kişidir.
6: İlk kadın kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger'i araştırmacı yazar Emel Koç anlatıyordu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar NTV Radyo'da.
8: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: bilgi opet.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
6: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
7: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi sıcaklıkların yükselmesiyle tuz oranı düşük denizlerde bakterilerin daha hızlı çoğaldığını açıkladı. Bakterilerin artması bazı enfeksiyon risklerini ve çeşitli rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Yaz aylarında artan riski, havuzda ve denizde enfeksiyon olasılığını nasıl düşürebileceğimizi bir uzmanla konuşacağız. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz. Sayın Yavuz, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
8: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
7: Hemen ilk soruyla başlayalım. Yapılan ilk ve belki de en önemli uyarı Vibrio bakteriler için. Vibrio bakteri nedir? Halk arasında zannediyorum et yiyen bakteri olarak da biliniyor. Ne gibi sorunlara yol açar bu bakteri?
8: Aslında şöyle, biz Vibrio türü bakterileri genelde koleradan tanırız. Vibrio kolera bakterisi var. Ama bu sözü edilen Vibrio türü kolera değil, kolera olmayan Vibrio türü. Vibrio vulnificus adını verdiğimiz ya da Vibrio parahemolyticus adını verdiğimiz çevresel olarak sularda bulunabilen bakteriler bunlar. Ancak hani belli koşullarda insanlarda da ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyorlar. Vibrio vulnificus özellikle işte sizin de belirttiğiniz gibi çok tuzlu olmayan, tatlı suyla tuzlu suyun çok fazla karıştığı denizlerde belli sıcaklıklarda daha fazla çoğalabiliyor. Dolayısıyla o denizlere giren kişilere de bulaşabiliyor. Bunu biz aslında daha çok böyle Atlantik o bölgelerde görüyorduk geçmişte, bu küresel ısınma ya da işte iklim değişikliği nedeniyle bu su sıcaklıkları artmadan önce. Fakat son yıllarda özellikle Avrupa'da Baltık Denizi'nde ve bizim açımızdan önemli olan bir denizde Karadeniz'de bunların çoğalması için bir ortamın hazır hale geldiği görülmüş durumda ve özellikle Baltık Denizi'nde, Kuzey Avrupa ülkelerinin olduğu bölgede bir takım Vibrio vulnificus enfeksiyonları ortaya çıktı. Neden bu Vibrio vulnificus kadar dikkat çekiyor? Belli risk gruplarında ki özellikle bağışıklık baskılanmışlarda ya da kronik karaciğer hastalarında bu deriden girerek çok ağır ve ölümcül tablolara neden olabiliyor. Yani deriden girip deri ve yumuşak doku dediğimiz bölgelerde işte fasyada bazen kaslara kadar da ilerleyebiliyor. Çok ağır enfeksiyonlara neden olabiliyor. Deri ve kas sistemini etkileyebildiği için hani et yiyen bakteri adı aslında Vibrio vulnificus için her zaman kullanılan bir isim değil. Bunu biz daha çok streptokoklar için kullanıyoruz ama ikisi de aynı enfeksiyon yaptığı için basında böyle bir isim de taktıklarını görüyorum ben de gerçekten.
7: Peki tam olarak ne gibi belirtiler görülüyor?
8: Yani eğer dediğim gibi Vibrio vulnificus'un arttığı, yani bu sıcaklık artışı nedeniyle, ısı artışı nedeniyle arttığı bir denizde yüzüyorsanız ve belli sağlık koşullarını taşıyorsanız, mesela örneğin kronik karaciğer hastasıysanız, bağışıklığınız bozulmuşsa ve özellikle derinizde de bir denize girmeden önce bir sıyrık varsa buradan giriyor bu bakteri. Girdikten sonra da işte o bölgede sıcaklık artışı, kızarıklık, şişlik vesaire gibi belirtiler ve kısa süre içinde de kişinin sepsis dediğimiz ağır bir tabloya girmesine neden olarak diğer organları da etkileyip ölümüne yol açabilecek ciddi bir tabloya neden olabiliyor. Esas sıkıntı bu bağışıklık baskılanmış ya da kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde ortaya çıkarıyor bu.
7: Tabii sizin de aslında bahsettiğiniz gibi basında bu duyulmaya, yazılmaya başlanınca aslında biraz da halk arasında bir paniğe de yol açabiliyor bazen böyle durumlar.
8: Evet.
7: Korkutucu bir tablo söz konusu mu sizce hocam?
8: Şimdi şöyle, Türkiye'de bu Vibrio vulnificus'a bağlı deri yumuşak doku enfeksiyonları ya da işte nekrotizan fasciit tablosunu pek görmüyoruz açıkçası. Ama tabii ki şu anda bunu aslında öngörüyor olmak güzel bir şey. Yani mesela Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin

0: sitesi var. Oraya girip baktığınız zaman nerelerde bu hastalığın görülme riski artıyor gibi bir veri var orada. Mesela bizim Karadeniz bölgesi bu anlamda aslında biraz riskli görünüyor. Şu anda hani dediğim gibi Türkiye için çok büyük bir sorun yok ama önümüzdeki günlerde ve bu patern böyle devam ettiği sürece, yani bu ısınma devam ettiği sürece ve bu bakteri yükü fazla olduğu sürece oralarda bu infeksiyon görülebilir. Bir, nedir bunun önemi? Çalışan hekimlerin bu konuda bilinçli olması. Çünkü biz öncelikle yani hastalığı bir tanımamız gerekir. Türkiye'de çok gördüğümüz bir hastalık değil bu. Çok nadir. Yani 1-2 vaka tanımlanmıştır. Ama bundan sonrası için görülebilir. Çünkü dediğim gibi iklim değişiklikleri birçok infeksiyon hastalığının daha fazla görülmesine ya da ilk kez görülmesine neden oldu Türkiye'de de. Yani bu sadece biblio için geçerli değil. Mesela İstanbul'da biz Batı Nil ateşi salgınları gördük değil mi? Yani birkaç kere arka arkaya.
1: Evet.
0: Bu da aynı şeyin sonucu oluyor. Aynı paternin diyeyim sonucu olmuş oluyor. Karadeniz bölgesi içinde aslında bir risk olduğu ve oradaki deri yumuşak doku infeksiyonlarında özellikle ağır seyirli olanlarda ayırıcı tanıya bunun da girmesi gerektiğini gerekiyor hekim arkadaşlarımız açısından. Sağlık açısından da özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlar açısından da eğer demin sözünü ettiğim risk gruplarındalarsa bir kere açık yara varken denize girmemek tercihen. Deri bütünlüğü bozulmuşsa denize girmemek önerilir. Özellikle kronik karaciğer hastalığı olan veya bağışıklığı baskılanmış hastalarda.
1: Hı hı.
0: Normal hastalarda da yani herhangi bir hastalığı olmasa bile gene de eğer illa o sulara girilecekse, denize girilecekse açık yaranın su geçirmez şeylerle kapatılması tavsiye edilir. Genel önlem olarak bunu öneriyoruz.
1: Peki tedavisi nasıl yürütülüyor?
0: Yani eğer bir Vibrio vulnificus infeksiyonu olduysa dediğim gibi konak çok önemli burada. Yani hastanın bir takım risk faktörlerinin olması, kronik karaciğer hastalığı, bağışıklığın baskılanmış olması bunlar esas yani hastalığın çok artıya etmesine neden oluyor. Ama tabii ki elimizde antimikrobikler var. Bu hastalığa etki eden antimikrobikler var. Ama dediğim gibi hastalığın tanınması, erken tanınması çok daha önemli. Dolayısıyla toplumda hani mesela sizlerin de yaptığı gibi bu şekilde farkındalık çalışmalarının yapılması. Yani böyle de bir hastalık var ve Türkiye'de de görülme ihtimali var. Hani şu anda çok görülmediğini biliyoruz. Bakanlığın da açıklamaları var. Şu ana kadar tanımlanmış vaka yoktur diye. Ama bunun olabileceğine dair haberler var. Yani işaretler var diyelim. Hani dünya ECDC'nin haritasında da gördüğümüz gibi en azından Karadeniz bölgemiz için böyle bir risk var. Bunun farkında olunması önemli bir şey.
1: Peki hocam, denizlerden bahsettik tabii ama bir yandan da yaz aylarındayız. Havuza da çok sıklıkla girdiğimiz bir dönemdeyiz. Bir yandan da orada havuzda özellikle ne gibi şeylere dikkat etmek gerekir onu da konuşmak isteriz. Çünkü sadece denizler değil, hatta denizlerden daha çok havuzlarda da enfeksiyon riski bir hayli yüksek. Orada ne gibi
0: tabii
1: uyarılarınız olacak?
0: Ya zaten sulardan ya da tatlı sulardan, tuzlu sulardan, işte havuzlardan bulaşan infeksiyonların içinde Vibrio vulnificus, yani sözünü ettiğimiz deminki bakteri en önde gelen patojen değil. Yani bu sulardan aslında bir takım suların insan patojenleriyle kontamine olmasıyla da birçok hastalık, özellikle ishalli hastalıklar bulaşabiliyor. Burada bir kere hani havuzlarda özellikle yeterli klorinizasyon ya da işte başka bir yöntem kullanıyorsa klor yerine onun düzenli olarak yapılması, bu ölçümlerin yapılması çok önemli oluyor insan patojenlerinin bulaşmaması açısından. Çünkü dediğim gibi ishalli hastalıklar, deri yumuşak doku infeksiyonları bunlar hep havuzdan da denizden de edinilebilir açıkçası. Göz infeksiyonları gene aynı şekilde. Dikkat edilmesi gerekecek şey korunmak için özellikle tabii ki su yutmamak. Kontrol mesela deniz açısından bakacak olursak hani bu ölçümleri yapılıyor düzenli olarak plajların. Hani insan çıkartlarıyla çok kontamine olduğu bulunan denizlere girilmemesi öneriliyor ki oralara girilmemesi lazım. Hani o zaman ishalli hastalıklar diyelim ki norovirüs salgını olabilir eğer çok insan çıkartlarıyla çok kirli bir suya giriyorsanız. İnsanlardan bulaşan norovirüs gibi ishal tabloları çok yüksek sayıda karşımıza çıkabilir. Yine deride bir bozulma varsa suya girmemek lazım. Girmek zorundaysanız da deri bütünlüğünde bir bozulma varsa işte mesela tırmalanma olabilir, kesi olabilir, yaralanma olabilir. Mümkünse suya girmemek yani ister havuz olsun ister deniz olsun tatlı su hiçbirine girmemek. Girmek zorundaysanız da mutlaka su geçirmez yara kapatıcılarla kapatmak öneriliyor bu şekilde.
1: Peki ilk başta konuştuğumuz Vibrio bakteriler için bunu taşıyan bir kişiyle aynı suya girmek ya da herhangi bir temas sonucunda bir bulaşı söz konusu olabilir mi?
0: Şimdi genel olarak hani o patojen, Vibrio vulnificus için söyleyecek olursak sulardan bulaşıyor. Yani sularda çoğalarak, kontamine sulardan bulaşıyor. Yani insanlardan birbirine geçmek anlamında değil de daha çok sulardaki çoğalması nedeniyle insanlara da bulaşıyor. Ama normalde Vibrio için olmasa bile diyelim ki havuza giren bir kişide norovirüs varsa ya da ne bileyim bazı durumlarda salmonella olabilir, kriptosporidium gibi bir sürü bakteri var. Yani insanlarda patojen olan ve taşıyan insanın bulaştırabileceği bir sürü patojen var. Dolayısıyla hani suların kontrolü yapılırken zaten insan dışkısıyla kontaminasyon oranının ne kadar olduğuna bakılır. Hem denizlerde hem havuzlarda. Bu kontroller yapılırsa bu risk oldukça az oluyor.
1: Peki.
0: Yani beklenen sınırlar içinde çıktıysa çok patojen var gerçekten. Ama düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor ve hani bunları engelleyecek işte mesela havuzlar için özellikle uygun klorlama çalışmalarının yapılması gerekiyor.
1: Hı hı. Hocam hazır sulardan konuşuyorken aslında şunu da sormak istiyorum. Bir yandan da bazen musluk sularında, şehir sularından da bazı rahatsızlıklar görülebiliyor. Bazı şehirlerde, bölgelerde bu durum yaz aylarında özellikle sık sık yaşanıyor. Sizin bu konuda bir tavsiyeniz var mı? Hem musluk suyu konusunda hem içme suyu konusunda burada dikkat edilecek neler vardır? İlk aklınıza gelen şeyler neler bu alanda? Belki tavsiyeleriniz olur.
0: Ya tabii içme suyunun kontaminasyonu çok büyük bir sıkıntı yaratır. Yani içme suyunun herhangi bir şekilde mikroorganizmalarla kontaminasyonu, bu özellikle su kesintilerinin fazla olduğu dönemlerde daha fazla olabiliyor. İnsan çıkartlarıyla kontamine olması. O zaman da çok büyük sayıda ishalle özellikle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani burada kişilerin bireysel olarak alabileceği çok fazla önlem yok. Hani bunun yönetsel olarak önlemler alınması gerekiyor. Yani içme sularının ya da işte muslukta kullanılan suların düzenli olarak işte bu klor pompalarının kontrolünün yapılması gerekiyor. Mesela sadece kesintiden değil, bazen klor pompası bozuluyor. Bunları hep gördük gerçekten. Musluk suyu yeterince klorlanmadan son kullanıcıya ulaşmış oluyor. Dolayısıyla burada esas sorumluluk musluk sularının kontamine olmadan vatandaşa ulaşabilmesi için belediyeler ya da işte su işleri, kimse, tüm yöneticilerin bunu düzgün bir şekilde yapması. Çünkü onu kendi başınıza engelleme şansınız yok. Yani dişinizi fırçalıyorsunuz, içiyorsunuz. Sonuçta musluk suları içilebilir aslında.
1: Hı hı.
0: Öyle söylenir her zaman. Ama hani burada bir kırılma olduğu zaman, normalde olması gereken önlemlerde bir aksama olduğu zaman çok ciddi ishalli hastalık salgınları olabiliyor. Yani burada sorumluluk dediğim gibi bu işleri yöneten kısımlarda oluyor. Yani bunların kontrolü çok ciddi bir şekilde sağlanması gerekiyor. Çünkü hani musluk suyu içmeyin, damacana sular alın deseniz damacana sularda da kontaminasyon olabiliyor. Dolayısıyla yani esas sorumluluk burada yine dediğim gibi yöneticilerde oluyor.
1: Suyu sağlayanlarda diyorsunuz. Peki Sayın Yavuz, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'la deniz ve havuzlarda yaz aylarında artan enfeksiyon riskini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız.

0: Yunus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor. Bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. İstanbul ve Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara 33 derece. Ege'de de sıcaklık İzmir, Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
3: Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ama şimdi bu saate kadar öne çıkanlar neler? Gelin 13. saatin gündemine şöyle bir bakalım. Sonrasında daha fazlasını aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşama daha artık aşıldı. Hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren zorlu bir mesainin ardından kabul edildi. Artık gözler Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktında ayrıntılar daha netleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi. Elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Ukrayna-Rusya savaşında sahanın yanı sıra diplomatik alanda da önemli gelişmeler var. Zelenski, Rusya'nın Avrupa'daki en büyük müttefiki Sırbistan'ı ziyaret etti. Oradan hangi mesajlar verildi? Ziyaret neden bu kadar önemli? Hepsini konuşacağız, hepsini aktaracağız. Ayrıntılar için 13 bülteni başladı. Bu saat dilimine başlarken bir bağlantı yapalım istedik, böyle planladık. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa dün mecliste Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Ayrıntıları bir alalım. NTV ekibinden Özden Erkuş notlarıyla karşımızda. Özden, teklif ne zaman genel kurula gelecek, aktarır mısın?
4: Gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda Zehra. Çünkü pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda çerçeve yasa teklifi enine boyuna değerlendirilecek, müzakere edilecek. Hem geneli üzerinde hem de maddeler üzerinde görüşmeler pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak. Sen de söyledin, 18 saat devam eden komisyondaki müzakerelerin ardından genel kurula sevk edilmişti, kabul edilmişti yasa teklifi. Artık gözleri pazartesi gününe çevirdik. 370 milletvekilinin imzasıyla bir üzere bu teklif meclis başkanlığına sunulmuştu. Bundan çok daha fazla sayıda kabul oyuyla da yasalaşması beklentiler arasında ki yeni partinin genel başkanı Özgür Özel de milletvekillerinin bu yasa teklifi konusunda serbest bırakıldığını açıklamıştı daha önce. 12 maddeden oluşuyor bu yasa teklifi. PKK, KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsayan bir yasa teklifi. Ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. İşte bu yayımlanmanın ardındansa 6 aylık bir süre bu yasa çerçevesinde başlayacak ve bu yasadan faydalanmak isteyenler 6 ay içerisinde başvuracaklar. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan az alanlarınınki ise 10 yıl ertelenebilecek. Bu yasa çerçevesinde bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararının kaldırılacağını da hatırlatalım. Düzenlemeden faydalanacaklar içinse 2 ila 3 yıl arasında siyaset yasağı da getirilecek. Bunu hemen belirtelim. Tabii örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu yasa kapsamının dışında bırakılmış durumda. Yine Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticilerinin de bu yasadan faydalanamayacağını belirtelim. Teklifle sürecin takip ve denetim mekanizması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Ayrıca mecliste de 17 üyeden oluşan bir izleme kurulunun oluşturulacağını belirtelim. Ve son bir not, kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin de cezai sorumluluğu olmayacak. İşte 12 maddelik bu yasa teklifinin pazartesi gününden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda hem geneli hem de maddeleri üzerinde görüşmelere başlanacağını bir kez daha hatırlatalım Zehra.
3: Peki Özden, şunu da sormak istiyorum sana. Genel kurulun bugünkü gündeminde neler var? Tabii yine oldukça önemli maddeler var.
4: Tabii meclisin artık çalışma mesaisinde son günlere yaklaşıyoruz ve yoğunlaşıyor giderek. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. O da daha önce Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu teklifte neler geliyor? Kısaca bahsedelim. Öncelikle kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılıyor ve kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife mahallelerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı. Bir aylık askeri ücretin net tutarından az olmaması bu yasayla güvence altına alınıyor. Kanundaki bir diğer düzenleme ile bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. Bu oran 2 katı olarak uygulanıyordu bu daha önce. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde ve ayrıca terörle mücadele kapsamında yaralanıp mağlul sayılmamakla birlikte derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamlarının yükseltildiğini belirtelim. Muharip gazilere taşınan tanınan ücretsiz sağlık, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde de indirim gibi haklar yine 15 Temmuz gazilerine de uygulanacak. Buna ilişkin düzenlemelerde yer alıyor. Dediğimiz gibi saat 14'te bu yasa teklifinin geneli ve maddeleri üzerindeki görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak.
3: Evet, ayrıntıları Özden Erkuş aktardı bizlere. Milli Dayanışma Yasa Teklifini birazdan AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkut Atay'la da konuşacağız. Bunun bilgisini de vermiş olalım şimdiden sizlere ve aslında bir başka önemli konuya geçelim. Nedir o? Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan bahsediyorum elbette. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuya dair açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını değerlendirdi. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
5: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstüne altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiyçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
5: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
6: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
5: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
6: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
5: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
6: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, Savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
5: İyi hesaba katıp gitmek gerekiyor.
3: Şimdi bir gelişme var, bağlantı yapalım onunla alakalı. İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kazaya dair ayrıntıları alalım. Baran Bila telefon attığımızda. Baran, nedir bu kazanın ayrıntısı?
7: Zehra, evet, bir kaza meydana geldi. İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir yolcu otobüsü kazaya karışıyor ama şöyle bir durum var. İlk etapta, ilk görüntülerde bir iş makinesine çarptığını görüyoruz. İlerleyen dakikalarda bir İETT otobüsü veya bir halk otobüsünün de bölgede olduğunu görüyoruz. Tam olarak kaza nasıl meydana geldi bilinmiyor. Bir zincirleme kaza mı meydana geldi? Öncesinde o iş makinesine çarptı ve sonrasında otobüs mü bölgeye geldi? Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Tam olarak otobüsün nereden geldiği de kesinleşmedi ama olay yerinde otobüs üzerindeki o ibarelere baktığımız zaman Van'dan gelen veya Van'a giden bir otobüs olduğunu öngörüyoruz. Yolcular yaralandı. Yaralı sayısı da şu an netleşmedi ama çok sayıda ambulans bölgeye gönderildi. Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk müdahaleler yapıldı ve yer yer hastaneye kaldırılanlar olduğu da öğrenildi. Büyük oranda cam kırıklarından kaynaklı yaralanmalar bunlar. Fakat otobüsün ön bölümüne baktığımız zaman ciddi bir çarpışmanın izleri de net bir şekilde görülüyor. Araçlar çevreye savruldu ve hemen bölgeye itfaiye ekipleri ve polis ekipleri de çağrıldı. Böyle bir olay olunca tabii trafikte kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya çalışılıyor. Hatta bu yönde de oldukça güçlük çekiliyor. Çünkü geniş araçlar kazaya karışmış vaziyette. Bu da Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki trafiği olumsuz bir şekilde etkilemekte. Yağışlı bir hava var bugün İstanbul'da. Son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava aniden sabah saatlerinde yerini yer yer yağmura bıraktı. Dolayısıyla o yağışlı havanın da kazada etkili olduğu tahmin edilmekte. Ama şoför kusuru mu, araç kusuru mu veya sadece bu yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen bir kaza mı, bunu tam olarak bilmiyoruz. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor. Bu incelemelerin ardından da kazanın sebebi netlik kazanacak Zehra.
3: Evet, Baran Bila aktardı Arnavutköy'de yaşanan bu kazaya dair ayrıntıları, eldeki bilgileri daha doğrusu. Çok yeni olduğu için şu anda pek çok soru var sorulan ama cevapları ilerleyen dakikalar, saatler verecek elbette. Takipteyiz o meseleyi de ama şimdi tekrar dönelim Terörsüz Türkiye başlığına. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı konuşalım istiyoruz. AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutat'a yayın konuğumuz. Sayın Korkutat'a merhaba, yayına hoş geldiniz.
8: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
3: Şimdi dilerseniz ilk olarak bu çerçeve yasa teklifi diyoruz. Bununla alakalı genel bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum ben sizden. Terörsüz Türkiye hedefi için tam olarak neden bu kadar önemli? Kapsamı nedir? Çerçevesi nedir? Ne içerir? Anlatır mısınız?
8: Teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye hedefi hemen yani biz... Yasa tasarısı meclise sunulunca gündeme gelmiş çok hızlı bir şey gibi gözüküyor ama Türkiye'nin terörle mücadelesi gerçekten uzun yıllara sahip bir mesele. Sadece kanun tasarısı meclise geldi, yani komisyonda görüşüldüğü için bugün gündem belki çok fazla, gündemde fazla yer tutuyor ama 42 yıllık bir terör sorunu, bu terörle bağlantılı Kürt sorunuyla beraber değerlendirilmesi gereken bir husus. Dolayısıyla geniş bir perspektiften konuya bakarsak konuyu hem doğru anlamış oluruz hem de sonuçları itibariyle Türkiye için ne ifade ettiğini çok rahat bir şekilde anlama imkanımız var. Aslında AK Parti için konuşabilirsek 2001'de kurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söylemişti. Ve bu eskisi gibi olma meselesi Türkiye'nin ekonomik olarak gelişimi, demokratik standartlarının yükseltilmesi, hukukun üstünlüğüyle ilgili adımlar atılmasıyla ilgili bir taahhüdü de içeriyordu. Bununla ilgili AK Parti 6 Kasım seçimlerinden zaferle çıkınca yaptığı ilk işlerden bir tanesi 12 gün sonra Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da uygulanan olağanüstü hali kaldırmak oldu. Bu güçlü bir iradeyi gösteriyordu. Bu AK Parti'nin hem parti programında hem seçim bayanlamalarında millete taahhüt ettiği taahhütlerini yerine getirme konusunda göstermiş olduğu kararlılığı da ifade ediyordu. Olağanüstü halin kaldırılmasıyla beraber bölgeye yatırımlarla ilgili çok ciddi anlamda bir destek sağlandı. Orada refahın artırılmasıyla ilgili destek sağlandı. Ana dille ilgili bir takım engellemeler vardı. Onların önündeki engeller kaldırıldı. Kürtçe, Zazaca seçmeli dersler kondu. TRT Kürdü kurdu. Süre içerisinde boşaltılan köylere tekrar geri dönüş yapılması için bir takım istihdam teşvikleri, bir takım teşvik mekanizmaları oluşturuldu. Terörden zarar görenlerin bu zararların tazminiyle ilgili bir takım mekanizmalar oluşturuldu. Kürdoloji enstitüleri kuruldu. Ana dilde propaganda serbestliği getirildi. Cezaevinde kişilerin aileleriyle Kürtçe konuşmasının önündeki engeller kaldırıldı. Ve bunun gibi birçok meselede AK Parti ortaya koyduğu faaliyetlerle terörle Kürt sorunu arasında bir mesafe koydu. Terörü Kürt sorunundan ayırarak bir faaliyet yürüttü. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda terörün beslendiği bu ortam, terörün beslendiği bu iklim, bu demokratik standartların yükselmesiyle beraber büyük oranda kurulmuş oldu. Birinci boyutu bu. İkincisi, Soğuk Savaş döneminde kurulan ve o dönem koşullarında yapılanan bir örgütlenmenin geldiğimiz nokta itibariyle artık kendi faaliyetini meşrulaştıracak, sürdürecek bir kapasiteden de yoksun olduğunu görüyoruz. Bu aynı şekilde bir diğer hususla güvenlik tedbirleri açısından da çok ciddi mesafeler kat edildi. Türkiye savunma sanayinde muazzam gelişmeler kaydetti. Kurumlar arasında ciddi bir güvenlik birimleri, istihbarat birimleri arasında ciddi bir koordinasyon ve eşgüdüm sağlandı. Bölgesel diplomasi geliştirildi. Türkiye Kürt sorunu ve işte terör sorunu artık sadece bizim meselemiz değil, uluslararası örgütlerin, devletlerin, kim devletlerin de kullandığı bir mesele haline gelmişti. Bu diplomasi de genişletilince, güvenlik tedbirleri de devreye girince saha ve alan hakimiyeti bakımından da Türkiye ciddi bir şekilde üstünlük elde etmiş oldu. Aynı şekilde sınır içinde veya sınır hattında değil, sınır dışında da operasyonlarla örgütün manevra alanını oldukça daraltıldı. Aynı şekilde 15 Temmuz ve sonra süreçte Türkiye'nin kendi içerisinde örgütlenmiş olan bir takım yapıların tasfiye edilmesiyle beraber mesele çok farklı bir noktaya geldi. Türkiye terör de bir vesayet oluşturuyordu. Türkiye AK Parti döneminde birçok vesayetle mücadele etti. Bu da bugünkü kazanımların ne kadar değerli olduğunu ve sorunun çözüme ne kadar büyük bedeller ödenerek geldiğini göstermesi açısından önemli bir şey. Bir kere askeri vesayetin geriletilmesi bu anlamda ciddi bir milletin iradesinin yansıması bakımından ciddi bir kazanımdı. Bürokratik oligarşinin siyaset üzerindeki baskısı, medya vesayeti, yargı vesayeti, bütün bunlar milletin sorunlarını kendi iradesiyle çözme önünde büyük engeller teşkil ediyordu. İşte AK Parti'nin süre içerisinde ortaya koyduğu duruş, yaptığı faaliyetler, demokratik standartların gelişmesi bu vesayet odaklarını geriletti. Ve bugün geldiğimiz nokta artık bu meseleyi üçüncü bir gözün ara buluculuğu olmadan meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahiplendiği ve bir devlet aklının olduğu ortamda konuşabiliyoruz. Ve önümüze gelen yasa taslağı da bu ortak aklın bu meclis iradesinin ciddi bir yansıması olarak algılanması gerekir.
3: Oradan devam edelim dilerseniz Sayın Korkut Ata. Şimdi çerçeve yasanın işte yarın genel kurulda görüşülecek. Oylandıktan sonra 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi beklentiler dahilinde. Bu da hayli kıymetli elbette. Çerçeve yasanın sürece ivme kazandırmasını bekliyor musunuz siz? Yani şimdi maddeleri 12 madde var. Hepsini teker teker inceledik bu karar alındığında da meclise gelindiğinde. Açıklama yapıldığında da çok önemli, çok kritik kararlar da var ve çok da net aslında, çok da dolandırmadan çok net maddeler şeklinde sıralanmış. Meclise kabul edildikten sonra silah bırakma süreci hızlanacak mı? Yani biz o oylamadan sonra, o kabulden sonra tam olarak neye şahit olacağız?
8: Türkiye çok tarihi bir ana şahitlik ediyor. Hepimiz çok tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 1 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nda demli milletvekillerin elini sıkmasıyla somut olarak başlayan bu süreç Daha sonra İmralı ziyaretleri, Sayın Bahçeli'nin çağrıları, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu sahiplenmesi ve meselenin devlet aklıyla bir devlet politikası haline gelmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir süreç başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Bu komisyonda meclisimizde temsil edilen partilerin gayri ekseriyeti üye verdiler. Ve bu meclis 21 toplantıda 137 kurum kişiyi dinledi. Toplumun bütün kesimlerinin burada temsil edilmesi, fikirlerinin dikkate almasıyla ilgili çok ciddi bir çalışma ortaya koydu. Ve bu komisyon en sonunda bir rapor ortaya koydu. Bu raporun kabulü de 47 evet, 2 red ve 1 çekimser oyla ortaya çıkmış oldu. Bu bizim için büyük bir kazanım. Bu raporun 6. maddesi bundan sonra yürütülecek çalışmalarla ilgili yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili bir öneriyi de kapsıyordu. Önümüze gelen taslak bu önerinin aslında bir sonucu. Yani meclisin kendi iradesiyle ortaya koymuş olduğu bir yol haritası diyebiliriz. Bu yasada amaç ve kapsam itibariyle öncelikle örgütün, yani PKK-KCK'nın tüm yapıları, irtibatları ve iltisaklarıyla fesini, elindeki silah ve mühimmatın güvenlik birimlerine teslimini koşulsuz olarak öngörüyor. Yani örgüt kendini bütün uzantılarıyla beraber feshedecek, elindeki silah ve mühimmatı güvenlik birimlerine teslim edecek. Bu teslim Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ve teyidiyle bir karar haline gelecek ve bu Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde yazılı başvurusu olanlar için de bir hüküm ortaya koymuş olacak.
3: Siz o süreyi, o aralığı, bu o geçişi bir ne hüküm... kadar öngörüyorsunuz Sayın Korkut Ata? Yani 6 ay diye ifade ediliyor ama fiiliyata baktığımızda orayı nasıl öngörüyorsunuz?
8: Bu bir ön şarta bağlı. Fiiliyatta bunun da gerçekleşmesiyle ilgili ümidimiz yüksek. Zaten örgütün açıklamalarına, İmralı'nın açıklamalarına baktığınız zaman bu sürecin akamete uğramasıyla ilgili bir sonuç ortada yok. Aslında sadece Türkiye içinde yansımalarını konuşmayalım. Bugün Suriye'de de bu Türkiye teröristi bölgenin yansımaları var. SDG ile merkezi hükümet arasındaki entegrasyon görüşmeleri, Kuzey Irak'ta Talabani ile Barzani bölgeleri arasındaki yakınlaşma, Türkiye ile artan diyaloglar, Amerika'nın çağrısına rağmen İran'da rejimle çatışmaya girmeyen Kürt gruplarının duruşu.
3: Aslında bu yumuşamanın, bu silahların bırakılması ön şartıyla başlayacak zaten o süreç, o hukuki süreç de sonrasındaki o bütün işlemlerde.
8: Kesinlikle öyle, zaten 2000 zaten
3: o mağaraları 11 Temmuz işte diğer o süreçleri, önemli süreçleri diye aslında onu kastetmiştim. Yani Orta Doğu'daki o bölgeleri de elbette kastetmiştim. Yani tam olarak tanımlarken hükümet ne diyor?
8: Bununla ilgili güçlü bir iradenin Bununla ilgili güçlü bir iradenin olduğunu zaten görüyoruz. Silahların yakılması, bununla ilgili PKK'nın fesih kararı alması, bununla ilgili bir süreç. Ben bununla ilgili zaten geçmiş tecrübelerle bu çerçeve yasanın meclise gelmesi meselesi çok ciddi olarak birbirine bağlantılı. Bir kuyumcu titizliğiyle hazırlanmış bir süreç ve bu sürecin içerisinde önümüze gelen bir taslak var. Ben bu anlamda imserliğimi çok yüksek oranda koruyorum. Elbette ki sabotajlar olabilir. Elbette ki art niyetli kişilerin, kurumların, devletlerin beklentileri olabilir ama ülkemiz güçlü, sahada ve güçlüyüz. Güvenlik açısından güvenlik kaygılarımız geçmiş yıllara göre yok denecek kadar az. Dolayısıyla ben ortaya konmuş olan bu güçlü iradenin yansımalarının da çok somut bir şekilde pozitif anlamda milletimiz lehine tecelli edeceğine inanıyorum.
3: Şimdi Bingöl milletvekilisiniz, siz de geçmişte de terörün çok ağır sonuçlarını yaşamış bir bölge elbette. Bugüne baktığımızda sizin söylediklerinizden yola çıkarak tam olarak seçmen bu süreçten ne bekler? Vatandaş ne bekler?
8: Vatandaşın beklentisi bir kere şiddetin olmaması, terörün olmaması. Bu çok kıymetli. Biz teröre birçok bedel verdik. Bir insani bedelimiz var. 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Bunu ekonomik ölçütlerle ölçemeyiz. Bir insanın canı maliyet, ekonomik maliyet asla kıyaslanamaz. Aynı şekilde ekonomik bedellerimiz var. 2.3 trilyon dolarlık bir terör maliyetinden bahsediyoruz. Yani 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetle 6 Şubat depremleriyle 11 ilimizin yerle bir olmasını hepimiz üzülerek izledik. Bu maliyetle beraber biz 30 defa o 11 ilimizi bu maliyetle yeniden inşa edebiliyoruz. Türkiye'nin tümünü 3 defa bu maliyetle inşa edebiliyoruz. İlave 4 milyon insan demek bu kayıp. Bu kaybın artık milletimizin refahına gitmesi için beklemeye gerek yok, ertelemeye gerek yok. Onun için bir de bu terörün sosyolojik bir maliyeti de var. Toplum arasında korkunun girmesi, infiallerin yaşanması, devletle millet arasında bir mesafenin oluşması. Bunlar da sosyolojik bir bedel olarak önümüze çıkıyordu. Tüm bunları topladığımızda seçmende bu bedellerin bir daha ödenmemesiyle ilgili ciddi bir beklenti var, umut var, heyecan var. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye bu konuda bir an önce bu adımın atılmasıyla ilgili bir beklenti var. Pozitif bir bekleyiş, pozitif bir heyecan var.
3: Ya muhakkak pozitif bir bekleyiş var ama biraz da sanıyorum şimdi farklı tartışmalarda, farklı yorumlarda yapılıyor. İşte neden adı çerçeve yasa ya da farklı hassasiyetlere dair işte açıklamalarda gerçekleştiriliyor. Bu sürecin mesela vatandaşlara daha anlatılması gerektiğini düşünüyor musunuz?
8: Biz bütün platformlarla bununla ilgili bilgilendirmeyi yapmaya hazırız, yapıyoruz da. Ya adı çerçeve yasa kısaltıldığı için öyle ama tam adına baktığınız zaman milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Kanun adında bile aslında bir birlik çağrısının, bir dayanışma çağrısının olduğunu görmek mümkündür. Terörün bu yasanın teklifinin içerisine baktığımız zaman milletimizi rahatsız edecek bir pazarlık yok, bir af yok ve gelecekle ilgili bir insanlarımızı endişeye sevk edecek bir durum yok. Dolayısıyla yasanın 12 maddesi, 2 tanesi yürürlük maddesi olduğu için çıkardığımızda 10 tane maddesinin hepsine baktığımızda ülkemize güçlü devlet, güçlü toplum ve güçlü gelecek vaadini somut olarak ete kemiğe büründüren bir maddeler silsilesi. Dolayısıyla bu hayata geçtiğinde Türkiye'nin daha kaynaklarının ekonomiye gideceği, müreffehliğe gideceği, eğitime, bilime, Ar-Ge'ye gideceği bir yeni ortam bulmuş olacak. Bu ortamın milletimizi gerçekten Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin bir şahlanışına vesile olacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla bu kanun kapsamına baktığımız zaman kimler kasten adam öldürmeyi içermiyor. 1 Haziran 2005 önceden alınmış ve yürütülen soruşturmalardan müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisleri kapsamının dışında bırakılıyor. Ve bu ertelemelerde soruşturmaların ertelenmesine veya infazların ertelenmesine zaman aşımı da getiremiyor. Suçların tekerrürü halinde bu infazlar kaldığı yerden infaz yapılmaya devam edilecek. Zaman aşımı olmadığı için bu delillerin karartılması, yok edilmesi ve infazların iptal edilmesi diye bir şey de yok. Burada bir toplumsal entegrasyonun sağlanabilmesi için gereken mekanizmalar oluşturulmuş. Aynı şekilde çok bu kanunda önemli bir mekanizma kuruluyor sürecin düzgün işlemesiyle ilgili. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir koordinasyon kurulu var. Bu koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakanı var, İçişleri Bakanı var, Dışişleri, Adalet Bakanı var, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri var, MİT Başkanı var. Aynı şekilde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var. Bununla da yetinmiyoruz. Yürütmede bu koordinasyon kurulu varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu kuruluyor. 17 kişiden oluşacak bu izleme komitesi bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlerin yerindeliğini de aynı şekilde izlemiş olacak. Yasamada bu izleme kurulu, yürütmede bu koordinasyon kurulu, yargı, infaz hakimlikleri, başsavcılıklarımız sürecin tümüyle, emniyet birimlerimiz tümüyle sürecin kontrolünü yürütecekler. Dolayısıyla burada endişelenecek, burada kaygılanacak bir şey yok. Devlet daha önceki süreçlerde olduğu gibi kontrolü yani bir yere bırakmış değil. tümüyle her tarafı kontrol edebildiğimiz, milletimizin endişeye kapılmayacağı bir süreç var. Ve kanunla bir hani ön şart koşuluyor. Diyor ki terör unsurları bütün iltisaklarıyla, irtibatlarıyla silah bırakacak ve kendini feshedecek. Gelecek Türkiye'ye başvuracak güvenlik birimleri ve adli makamlar bu süreci kendi mevzuatlarına göre yürütecekler. Dolayısıyla milletimizi endişelendirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Teröristli Türkiye hem Türkiye için hem bölgemiz için teröristli Türkiye hem Türkiye için hem de bölgemiz için çok önemli bir vizyon içeriyor. Çünkü artık küresel sistem yeniden şekilleniyor. Enerji yolları değişiyor. Ulaştırma koridorları yeniden kuruluyor. Yapay zeka yeni bir ekonomik düzen kuruyor. Savunma sanayi artık ülkelerin caydırıcılığını yeniden tanımlıyor. Bu ortamda bizim tekrar enerjimizi teröre yönetmemizin, bir enerjimizi, ekonomik kapasitemizi teröre yönetmenin bir anlamı yok. Biz Türkiye'nin daha refah bakımından yüksek olduğu, ekonomik standartların, insanlarımızın yaşam kalitesinin yükseldiği, hukuki standartların yüksek olduğu, demokratik standartların yüksek olduğu bir ülke hayal ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla biz bunu başardığımızda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye hem bölgesinden de küresel anlamda büyük bir aktör olma iddiasını somut bir çerçeveye koymuş olacaktır diye düşünüyoruz. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa taslağı Adalet Komisyonu'nda 18 saatlik bir yoğun çalışmanın ardından kabul edildi. Bir aksilik olmazsa yarın da genel kurulun gündemine gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti hariç bütün partilerin güçlü bir mütabakatı var. Bağımsız milletvekillerimizin desteği var. CHP'nin kanun taslağının altına imzası var. AK Parti'nin var. MHP'nin var. Yeni Yol ve Yeni Parti'nin hem komisyon sürecinde desteğini hem de genel kurulda desteğini deklar eden açıklamalar var. Biz ümit ediyoruz 400'ün üzerinde bir milletvekilinin desteğiyle bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş olacak. Ve milletimiz 42 yıllık bu büyük badireyi inşallah kazasız belasız bir şekilde atlatacaktır diye ümit ediyorum.
3: Peki çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınızdan dolayı. AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkut Atay'la terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan bu çerçeve yasayı konuştuk.
8: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi Arakçı. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. Arakçı Umman'la pazarlıkların son aşamada olduğunu ineledi. Ancak anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri diğer koşulları yerine getirdiğinde ve Boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Sızran kentinde bir sanayi tesisi hedef alındı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Sırbistan'daydı. Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden her ay alacaklarını söyledi.
9: Ukrayna, Rusya'da sanayi tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin Sızran kentinde bir fabrika vuruldu. Çıkan yangın hızla yayıldı. Kent kısa sürede alevlere büründü. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu. Bazı binalar yandı. Saldırılar sırasında Sırbistan'da olan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski şu ana kadar Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermeyen mevkidaşı Alexander Vučić ile görüştü. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan füzeleri göndereceğini söyledi. İsrail'den de füze satın alabileceklerinin altını çizdi.
10: Ruslar Moskova çevresinde 3 katmanlı hava savunması kurmuş durumda. Uçaklarına ve ellerindeki diğer her şeye ek olarak başkenti koruyan 3 hava savunma halkası oluşturmuşlar. Enerji altyapısını ve diğer stratejik tesisleri koruyorlar. Ama karşılık veriyoruz.
9: Zelenski, Rusya'nın hava savunmasının aşılması için Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna savunma sanayisinin iki kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verme kararından geri adım atmıştı. Patriot füzelerinin üretimine rıza göstermedik, bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum demişti.
3: Gündemden diğer başlıklara da yer verelim. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
6: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
3: Henüz 4 gün önce Bahçeli Evler'de alt katlı bir bina çökmüş. Bir gün öncesinde boşaltıldığı için de facianın eşiğinden dönülmüştü. Dün gece bu kez Güngören'de 5 katlı bir bina tahliye edildi. Gerekçesi birinci kattaki balkonun çökmesi. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir şimdi orada. Dilek, orada neler aktaracaksın? İzlenimlerin neler?
11: Olayın yaşandığı adresteyiz. Kameraman arkadaşım Bahattin Demir size buradaki atmosferi gösterirken ben de detayları paylaşmaya çalışayım. Güngören Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'tayız. Burada Kardeşler Apartmanı numara 1'de dün akşam saatlerinde saat 10.30 sıralarında bir ses duyuldu. O seste dışarı çıkan vatandaşlarla birlikte bakıldığında binanın hemen birinci katındaki balkonun hem demirleri hem de beton parçaları aşağı doğru yıkılmıştı. Burada yaptığımız röportajlarda dinlediğimize göre çok büyük bir ses de duyulmuştu. İşte o balkonun çökmesiyle birlikte şu sıralarda, şimdi Bahattin Demir size gösteriyor, demir parçaları hemen binanın girişini kapatmış durumda. Beton parçaları olduğu gibi, maloz yığınları olduğu gibi hem binanın girişini kapatmış durumda hem de alt kattaki bir başka dükkanın, bir başka işletmenin girişine de savrulmuş durumda. Balkonun kiler olarak kullanıldığını da görebiliyoruz. Çünkü birden fazla eşya var. Dün akşam saatlerinde yaşanan bu olaydan hemen sonra 6 katlı bir bina olduğunu da belirtelim. Tamamen boşaltılmış durumda. Hatta o kadar böyle olağanüstü bir durum olduğu için tekrar sakinlerin, daire sakinlerinin, ikamet sakinlerinin içeri girilmesine de izin verilmedi. Ki çoğu camın açık olduğunu görüyoruz. Hatta balkonlarda, çamaşırlarda askı şekilde duruyor. Çünkü burada tekrar giriş olmadığı için sadece kişilerin can güvenliği için hemen tahliye edildi ve dışarı çıkarıldı. Burada hemen binanın alt katında bir başka işletme de var. İşletmenin de kapatıldığını, yine bu binanın çevresinin sokak girişiyle birlikte hem Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem de İstanbul İtfaiyesi tarafından kontrol altına alınmıştı. almak için demir bariyerlerle kapatıldığını da söyleyelim. Bina da mühürlenmiş durumda. Binaya giriş çıkışlar şu an itibariyle bile girişe çıkışa izin verilmiyor. Hatta yine edindiğimiz bilgilere göre buradaki ikamet sakinlerinin eşyalarını boşaltması için de yarın bir vinç geleceği söyleniyor. Buradaki kişisel eşyalarla birlikte kişilerin oturduğu eşyaları yani taşınma sürecinin de yarın sabah itibariyle başlayacağını söyleyelim. Tabii şu anda bu balkonun neden yıkıldığına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Sadece binanın 60 yıllık olduğu iddia edildi. Yine binada çok sayıda çatlak olduğu belirtildi. Yine burada konuştuğumuz, röportaj yaptığımız vatandaşların beyanına göre de daha önce de binadan küçük küçük beton parçalarının, sıvaların, tuğlaların aşağı doğru düştüğü bilgisini verdiler bize ki şu anda çatlaklarda dışarıdan baktığımızda da görülebiliyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
13: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
18: Merhabalar. Yaz günlerinde ferah ferah soframızda olan oldukça yeni bir lezzet var. O da nedir? Avokado. Şimdi avokadoya biz ne zaman alıştık? Avokado ne zaman hayatımıza girdi? O kadar yeni ki aslında. Hatta şimdilerde diyorlar kahvaltıda avokado olmazsa olmaz. Sandviçlerin içine giriyor. Salatalarda boy gösteriyor. Ama aslında ben hatırlıyorum. Ben küçükken avokado hiç bilinmezdi. Aslında Avrupa'da da çok yaygın değildi. Mersin'de bir çiftlik gezmiştik. Orada hatırlıyorum bir avokadoyu ama şöyle hayal meyal. Halbuki şimdi bütün Akdeniz hattında Mersin'den başlayarak Anamur, Alanya, oraları tamamen avokado dolu. Antalya'da da avokadodan geçilmiyor. Artık pazarda da satılıyor, her yerde satılıyor, her türlüsü satılıyor. Hatta ben Alanya'da çekirdeksizini bile bulmuştum. Çok şaşırmıştım yıllar önce. Hiç içinde çekirdek olmayan, sanki dışarıdan salatalık görünümünde bir avokado. Bu aslında yan ürün olarak, yani büyümemiş, sanki çağla gibi kalmış avokado türü. Yani ayrı bir tür değil. Avokado ağacının yanında bazıları da öyle çekirdeksiz yetişebiliyor. Şimdi avokado Alanya'nın adına artık coğrafi tescil almış durumda. O kadar hayatımıza girmiş. Geçmişine bakarsak tabii ki Amerika'ya gideceğiz, Meksika'ya gideceğiz. Orta Amerika ülkeleri olsun, hatta Güney Amerika'da 10 bin yıllara uzanan bir geçmişi var avokadonun. Eski Azteklere kadar gidiyor. Hatta zaten avokado kelimesi de Aztek dilinden geliyor. Avrupa'daki ilk kaydına ise 1519 yılında rastlıyoruz. Yani 1492'de Christoph Kolomb ben Hindistan'ı bulacağım diye yola çıkıp da Amerika'ya varınca, işte ondan sonra tabii ki Amerika ile Avrupa arasında müthiş bir malzeme trafiği olmaya başlıyor. Yepyeni ürünler Avrupa kıtasına geliyor. 1519'da ilk bahsi geçmiş ama gemiciler bunu bir şekilde yiyecek olarak da kullanmaya başlamışlar. Mesela 1700'lerde Avrupa ile Amerika kıtası arasında gidip gelen gemilerde tabii ki yol için bir takım böyle peksimet benzeri bisküviler var. Sert mi sert. Onun üstüne böyle sanki krema gibi sürerlermiş avokadoyu. İkiye yarıp zaten tereyağımsı adeta böyle kremamsı bir eti olduğu için bisküvilerin üzerine sürüp yerlermiş. Onun için hatta 1700'lerde gemici tereyağı denmiş avokadoya. Fakat tarımına baktığımız zaman bize gelmesi çok çok sonraları. Aslında Amerika'da tabii ki özellikle Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonunda yani 19. yüzyılın ikinci yarısında artık bayağı tarımı yapılmaya başlanmış. Ama bize gelmesi 1970'ler. Evet, 1970'lerden önce hiçbir şekilde avokado ticari amaçla yetiştirilmiyor. Meraklısı bahçesinde yetiştiriyor. Halbuki şu anda hayatımızda evet avokadonun çeşitli lezzetlerine bakacağız. Avokadoyu kendi mutfağımıza uyarlama şekillerine bakacağız. Avokadolu lezzetler ve avokado türleri hakkında da farklılıklar üzerine bir gezintiye çıkacağız. Bu arada benim ilgimi çeken yakıştırmalardan biri. Avokadoların bazılarının üstü pütür pütürdür ya, bir dönem onlara da timsah armudu denmiş. Amerikan armudu diyen de olmuş ama timsah armudu ifadesi benim çok hoşuma gitti.

Hayatımıza hızlıca giren avokado lezzetleri arasında bizim mutfağa çok yakın bir lezzet var. O da nedir? Avokadonun herhalde dünyada en çok bilinen yeme biçimi guacamole. Bir avokado ezmesi. Zaten avokadonun en büyük özelliği hiç pişmeye gerek duymaması, adeta tabiat tarafından pişirilmiş, doğanın olgunlaştırdığı hazır bir yiyecek gibi. Aslında o yüzden de çok enteresan bir şey var. Avokadoyu genellikle evinize alırsınız. Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak, hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado alma şansınız varsa guacamole yapmak çok kolay. Varyasyonları da yapılabilir. İçine ince doğranmış soğan konuyor. Biz taze soğan koyabiliriz çünkü taze soğanı biz çok seviyoruz. Ama genellikle normalde kırmızı soğan kullanılır. Çok çok ince doğramaya sıçan dişi derler ya, öyle çok ince doğranacak. Rende değil ama asla değil. Ağza pütürlü pütürlü gelecek ama hiçbir zaman rende olmayacak ama iri de olmayacak. Evet, soğanla ezilmiş avokadoyu karıştırıyorsunuz. Tabii soğanı birazcık tuzlamakta yarar var. Muhakkak limon suyu veya Frank limonu suyu. Şimdi artık dilimizde lime demeye alıştı. Lime buna çok yakışıyor. Hatta ben birazcık da rendesini koyuyorum. O zaman muhteşem oluyor. Guacamole'nin içinde bizim hiç alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir ot var. O da nedir? Taze kişniş, Gürcülerin kinzi dediği, İngilizce'de coriander diye de geçiyor. Hatta Amerika'da cilantro. Şimdi bu

Yani Frank Limanı suyu oranında istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu baz alırsanız aslında bu sadece cipslere değil ekmek üstüne sürmeye ya da bir meze olarak sofraya gelmeye de son derece uygun. Melba tost derler ya, hani incecik kızarmış ekmek üstünde, bunu çok seviyorum. Evet, guacamole gibi avokadodan yapılabilecek son derece enteresan fikirler var. Bu guacamole'ye birazcık da bizden bir şey, Meksika'da da biraz koyarlar bazen. Birazcık da kimyon koyarsanız daha bir Türk damak lezzetine yakın olacaktır.

avokado her şeyden önce kremamsı, adeta tereyağı gibi yapısıyla dikkati çekiyor. Evet, avokadodan bahsediyoruz, soframıza nasıl getirebiliriz diye. Son yıllarda böyle kahvaltılarda avokado ve yumurta yemek falan moda oldu. Ama biz en çok sanki böyle Meksikalıların yaptığı gibi ezmesini, guacamole benzeri ezmelerini seviyoruz. Ama avokadoyu tatlıda da kullanmak mümkün. Yani daha doğrusu tatlılarda, kremalarda tereyağını kullandığımız veya kremayı kullandığımız her yerde avokadoyu kullanabiliriz. Aslında avokadonun son derece nötr bir tadı var. Zaten tereyağı adını almış demiştik ya, hani eskiden Amerika ve Avrupa arasında gidip gelen gemilerdeki gemiciler yemesi yutulması zor olan peksimet benzeri tuzlu bisküvilerinin üstüne tereyağı gibi sürmüşler ve tereyağı armudu demişler. Aynı şekilde Hindistan'da da mesela tereyağı meyvesi anlamına gelen ifadeler pekala kullanılabiliyor. Şimdi burada tereyağı gibi olması deyince gerçekten de tadı nötr aslında. Dolayısıyla şekerli şeylerle de pekala olabilir. Mesela avokadoyu ezme yaparak, tamamen böyle blenderde püre haline getirerek ve tatlandırarak pekala krema yerine kullanabilirsiniz. Mesela size bir tane çikolatalı muz tarifi vereyim. Şimdi şöyle bir 3 avokado alın. İyicene yumuşaklarından olsun. Hani şu has türü var ya, hani timsah armudu da dedikleri, üstü pütür pütür, biraz rengi karaya yakın, koyu yeşil gibi olanlar. Mesela onlar birazcık da yağlıdır da hem de lezzetlidir. Dolayısıyla onlar ideal. Avokadoyu ikiye yarın. İçindeki bütün yumuşak etini çıkartın. Blender'a koyun. 3 tane kadar yetecektir. Buna yarım bardak kadar kakao koyun. İstediğiniz gibi tatlandırın. Şeker olur, bal olur, hatta agave şurubu olabilir. İstediğiniz gibi şeker oranını istediğiniz gibi ayarlayın. Bir fiske tuz muhakkak çok yakışacak. Evet, hatta deniz tuzu olursa birazcık da böyle kıçır kıçır ağza gelir. Ve birazcık da vanilya, toz da olabilir, ekstresi de olabilir, vanilya özütü gibi. Onu da koyun, şöyle bir çevirin, tam krema kıvamına gelsin. Bardaklara koyun veya küçük kaselere koyun ve buzdolabında soğutun. İnanılmaz güzel bir çikolatalı mus olacak. İçinde 1 gram bile ne tereyağı var, ne krema var, ne yumurta var. Sağlıklı mı? Sağlıklı. İçinde sadece tatlandırmak için kullandığınız kadarıyla işte şeker veya bal veya agave şurubu, ne varsa o var. Hatta ben bir tarif gördüm. Unla sanki tereyağını karıştırır gibi avokadoyu püre halinde karıştırıyor ve ondan hamur yapıyor. Tabii içine gene bir fiske tuz giriyor. Fakat bunu mesela tuzlu hamur, pay hamuru gibi kullanıyor ve o şekilde pişiriyor. Üstüne de ondan sonra sebzelerden başka bir karışım hazırlıyor ve börek gibi servis yapıyor. Gerçekten de tereyağı da kullandığınız her yere aslında avokadoyu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde krema kullandığınız her yere. Dolayısıyla avokadoyla son derece yaratıcı tarifler yapmak da mümkün.

Avokado hayatımıza yeni giren ama aslında geçmişi çok eskilere dayanan bir sebze. Aslında sebze de değil, meyve demek lazım. Geçmişine baktığımızda Amerika'nın keşfinden sonra aslında Avrupa kıtasına geliyor. Bahsetmiştik zaten, 1500'lü yılların başlarında ilk defa kayıtlarda rastlanıyor. İlk bahsi geçtiği kitap Martin Fernandez de Enchizo'nun

kitabı. Çok da uzun bir ismi var kitabın. Dünyanın tüm bölgelerinin ve eyaletlerinin coğrafyası diye. Bu botanik yayınlarında ilk defa ortaya çıkıyor. Nitekim ondan sonra da İngilizce diline girmesi de Hans Sloane sayesinde oluyor. Şimdi Hans Sloane kimdir dersek, aslında bugünkü British Museum, hatta Natural History Museum, yani Doğa Tarihi Müzesi, bütün bunların temelini atan kişi diyebiliriz. Gerçek bir doğa bilimci, aynı zamanda koleksiyonları olan bir kişi. Gerçekten Hans Sloane bugün aslında British Museum, yani İngiltere'nin en önemli müzesinin ve British Library, İngiltere'nin en önemli kütüphanesinin kurucusu sayılabilir. Çünkü temellerini atmış, son derece detaylı çalışmaları var ve 71 bin objesi varmış ve bunu da İngiliz halkına bağışlamış. Onun da Jamaika Bitkileri İndeksi diye bir kitabı var. Avokado ilk defa kelime olarak 1696'da yayınlanan bu kitapta İngilizceye girmiş. Tabii bize son derece geç gelmiş diyoruz. Fakat son zamanlarda çok enteresan bir bilgiye rastladım. Aslında internette meğerse dolaşıyormuş. İşte avokadonun Osmanlı'daki geçmişi falan konusunda. Peki ben bu bilgiyi nereden buldum? Bir zamandır böyle gelmişti. Elimin altında duruyordu. Doğadan Sofraya diye bir kitap. Arkadaşım Ahmet Uhri'nin yazdığı bir kitap. Ahmet Uhri aslında bazen de birazcık böyle aramızda tartışırız. Hemen böyle sonuca atlama gibi bir huyu vardır. Kendisi hem arkeolog hem de gıda mühendisi. Doğa tarihi konusunda olsun, gıdanın tarihi, kültür tarihi konusunda olsun çok araştırmaları var. Zaten kitabın adı da şöyle: Doğadan Sofraya, Arkeolojik, Arkeobotanik, Arkeozoolojik, Tarihsel ve Etimolojik Veriler Işığında Tarımın, Hayvancılığın ve Beslenmenin Kültürel Tarihi. İzmir Ekonomi Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Şimdi tesadüfen de tam da böyle avokado üzerine konuşacağım falan, avokado maddesi varmış. Hatta kitapta öyle bir madde olduğunu dahi düşünmüyordum ben. Çünkü avokado çok yaygın değil, yer almamış olabilir diye. Şimdi Ahmet Uhri tam bir hafiyelik yapmış. İsmini anmayacağım ama tamamen hurafe, şehir efsanesi, tamamen uydurma tarih yayınlayan, böyle içerikler oluşturan birisini çok fena enselemiş. Aslında itiraf da ediyor. Diyor ki başta diyor hikaye çok güzel kurgulanmış, çok da güzel anlatılmış diyor. Gerçek zannettim diyor. Çünkü Osmanlı kaynaklarından bahsediyor. Avokado nasıl yetiştirilmiş de bilmem neymiş de sonra yasaklanmış da falan gibi. Bir taraftan da tarihi kişilerin ağzından sanki Osmanlıca gibi anlatılar da var. Yani inanmak durumundasınız. Bakıyorsunuz sayısız kişi internette bunu kaynak olarak kullanıp bir de avokadonun tarihi diye anlatmış. Fakat Ahmet Uhri bunu enselemiş. Dolayısıyla isim vermeyeceğim, yalan bilgi yayanları reklam etmeyelim. Ama Ahmet Uhri'nin kitabını alın, çok eğlenceli bir okuma zaten. Elinizin altında bulunsun.

0: Avokadonun eğer Türkiye'de izini süreceksek doğru güneye inmek lazım. Antalya ile Mersin arasında olan hattan bahsediyoruz. Evet, Mersin'de annemin arkadaşı bir hanımın çiftliğinde ben ilk defa avokadoyu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Avokadoyu o zamanlar bilmezdik. Tabii bu 1960'lar olmalı. Antalya'daki geçmişine gelince aslında bugün en büyük üreticiler Anamur, Alanya, Gazipaşa falan. Tabii Antalya'da ilk defa sofraya konmuş diyebiliriz. Burada da kime gitmek lazım? Rahmetli Hakkı Akdağ'a. Şimdi rahmetli Hakkı Akdağ arkadaşının bir gün çiftliğini ziyaret ediyor. Ahmet Uluç'un çiftliği. Ve orada avokadoyu ilk defa görüyor, tanıyor, tadıyor ve çok beğeniyor. Bu arada tabii ki ağaçtan hemen kopardıkları gibi olgun bir avokadoyu yedikleri düşünülmesin. Herhalde önceden toplanmış olmalı. Çünkü avokado her zaman ağaçtaki haliyle taş gibi serttir. Ancak koparıldıktan sonra olgunlaşır. Onu da ayrı bir detay olarak not düşelim. Şimdi Ahmet Uluç'un çiftliğinde avokadoyu tadıyor ve diyor ki ben bunu mutfağımda yer vereceğim. Kendisi de yetiştirmeyi deniyor fakat onu beceremiyor. Antalya'da bir lokantanın menüsüne avokado bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ondan sonrası enteresan. Kendisi de yetiştiremeyince bir takım üreticileri ikna edip yetiştirtmeye çalışıyor. Gazipaşa'da Cin Ali var mesela, bir çiftçi. Avokado bana yetiştirir misin, ben senden alırım falan diye onun da bir pazarlığa girişiyor. Ve ben sana mutfakta kullandığım bütün avokadoların çekirdeğini göndereceğim. Sen onunla yeni avokadolar yetiştir. Şimdi hakikaten de avokado yetiştirmek aslında özellikle batıda öğrencilerin falan deney gibi yaptıkları bir şeydir. Kendi avokado ağacınızı yetiştirebilirsiniz. Çünkü o kadar hızlı boy atar ki. Ben de gerçekten avokadoyu çok sevdiğim için kaç kere avokado ağacı öyle yetiştirdim, etrafa dağıttım. Hatta bir tanesinde kızım Ulya doğduğu zaman bir avokado ağacı olsun dedim. Ve gerçekten de uzun süre yaşatmayı başardım, bir avokado ağacı oldu. Tabii sonra meyve vermesi için aşılama gerekiyor falan, onlar ayrı hikaye. Avokado ağacı gerçekten de son derece hızlı büyür. Tamam, Cin Ali'ye gidiyor çekirdekler. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bir gün birisi geliyor diyor ki ben sana işte tanesi 1 liradan avokado satacağım. O da 1000 tane avokado alıyor. Aynı gün çok tuhaf bir şekilde neredeyse gökten inmiş gibi adamın teki geliyor. Ben diyor avokado çekirdeği arıyorum. Mutfakta tükettiğin her avokadonun çekirdeğini tanesi 1 liraya almaya hazırım. Evet, 1000 tane avokado mutfağa giriyor ama 1000 tane de çekirdek çıkacak. Ama bir an önce çıkması lazım. Onun için 3 günlük bir maraton başlıyor. Artık avokadoyla her şeyi deniyorlar. Yok ızgarasını yapıyorlar, yok çorbasını yapıyorlar, yok sosunu yapıyorlar, ezmesini falan derken yani ızgara avokadolu bulgur pilavı bile yapıyorlar. Evet, 1000 tane avokado giriyor, tanesi 1 liraya. 1000 tane de avokado çekirdeği mutfaktan çıkıyor, gene tanesi 1 liraya satılıyor. Bugün acaba Gazipaşa'daki avokadoların temelinde bu hikaye mi var diye biraz izini sürmek lazım. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: 14 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesaisinin ardından kabul edilmişti. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Çerçeve yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım şimdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kazaya dair ayrıntıları alalım şimdi. Baran Bila telefon attığımızda. Baran, kaza neden yaşanmış? Daha fazla geçtiğimiz saat diliminde tabii çok sıcaktı, çok bilgimiz yoktu. Şu an için neler biliyoruz?
2: Kazada 4 kişi yaralandı ve o kaygan zeminin ve asfaltın da yağışın etkisiyle kayganlaşmasının etkili olduğunu öngörüyoruz. Olayla ilgili yeni görüntüler de haber merkezine ulaşmaya başladı. Buna göre önce ışıklarda duruyor yolcu otobüsü, bir süre bekliyor burada ve ardından harekete geçmeye başlıyor. Yolda ilerlerken sonrasında hemen önündeki İETT otobüsüne çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruluyor. Belki çok düşük bir hızda değil ama çok çok yüksek, aşırı bir süratle de değil ama yine de kayda değer bir hızda yaşanan bir çarpışma olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu çarpışmanın etkisiyle de araçta bulunan 4 kişi, her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Otobüs şoförü sıkışmıştı çarpışmanın etkisiyle. En büyük hasarı aracın ön bölümü aldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden sürücü çıkartılmıştı. Şoför kurtarılmıştı. Öte yandan olay yerine hemen çok sayıda ekip gönderildi ve çevrede polis ve sağlık ekipleri tedbir aldı. Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki toplam 3 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yine de ucuz atlatılmış bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Daha olumsuz bir durumla da karşılaşmak mümkündü. Çünkü her iki araçta da çok sayıda yolcu bulunuyordu. İlk görüntüler bu şekilde. Kaza anına ilişkin ilk görüntüler çok net bir çarpışmayı ortaya koyuyor. Burada kusur durumu kimde, hangi şoförde ve ne gibi etkenlere etkili olduğu, herhangi bir araç kusuru da var mıydı? Şimdi bütün bunlar araştırılacak. Bu yönde de olay yeri inceleme raporları önemli bir etken olacak Zehra.
0: Baran Bila aktardı Arnavutköy'deki kazaya dair elimizdeki bilgiler bu saat itibariyle. Bu şekilde yeni görüntüler eşliğinde Baran da aktardı bizlere. Şimdi gündemdeki diğer başlıklara bakacağız. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Sızran kentinde bir sanayi tesisi hedef alındı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Sırbistan'daydı. Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden her ay alacaklarını söyledi.
3: Ukrayna, Rusya'da sanayi tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin Sızran kentinde bir fabrika vuruldu. Çıkan yangın hızla yayıldı, kent kısa sürede alevlere büründü. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu, bazı binalar yandı. Saldırılar sırasında Sırbistan'da olan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, şu ana kadar Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermeyen mevkidaşı Alexander Vučić ile görüştü. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan füzeleri göndereceğini söyledi. İsrail'den de füze satın alabileceklerinin altını çizdi.
4: Ruslar Moskova çevresinde 3 katmanlı hava savunması kurmuş durumda. Uçaklarına ve ellerindeki diğer her şeye ek olarak başkenti koruyan 3 hava savunma halkası oluşturmuşlar. Enerji altyapısını ve diğer stratejik tesisleri koruyorlar. Ama karşılık veriyoruz.
3: Zelenski, Rusya'nın hava savunmasının aşılması için Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna savunma sanayisinin 2 kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verme kararından geri adım atmıştı. Patriot füzelerinin üretimine rıza göstermedik, bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum demişti.
0: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talhan'ın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
5: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
5: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
5: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
6: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
5: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: Ordu'da mevsimlik tarım işçisi olan iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybetti. 14 yaşındaki kardeşinin durumuysa kritik. Olay Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Fındık hasadında çalışmak için mevsimlik işçi olarak Ordu'ya gelen 14 yaşındaki Savaş Özarış ile abiyi Ersin Özarış ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybetti. Kardeşinin durumuysa ağır. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan 11 kişiye 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılarınca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Drift'te kullanılan 12 araç trafikten men edilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'da anız yangını sırasında oluşan yoğun duman görüş mesafesini düşürdü. 2 sıtır 13 araç zincirleme kazaya karıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza Afyonkarahisar Antalya Karayolu'nun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle sürücülerinin kontrolünü kaybetti. İkisi tır, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar Antalya Karayolu'nun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı. Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı. Bir bölgede acil durum ilan edildi. 20 bin kişi tahliye edildi.
3: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
4: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
3: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada 100'den fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
0: Bugün 9 Ağustos. 1945'te Japonya'ya ikinci atom bombasının atıldığı gün. Nagasaki'de Amerikan saldırısında ölenler için tören yapıldı. Siyasiler nükleer silahlarla ilgili mesajlar verdi.
7: Nükleer caydırıcılık teorisi son derece risklidir. Nükleer silahlar gerekli bir kötülük değil, mutlak bir kötülüktür. İnsanlıkla nükleer silahlar asla bir arada var olamaz.
1: Bu sözler Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den geldi. Suzuki nükleer silahlara sahip olunmasını ve kullanılmasını kınadı. Nükleer caydırıcılığın tehlikelerine dikkat çekti.
7: Uluslararası toplumda karşılıklı güvensizlik, çatışma ve bölünme yayılırken büyük güçlerin zorla yönetme politikası da yaygınlaşıyor. Nükleer silaha sahip devletlerin doğrudan dahil olduğu Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar öngörülemezliğini koruyor.
1: Uyarı nükleer gücün yol açtıklarını bizzat yaşayanlardan, yani en iyi bilen yerden geldi. Nagasaki dünyada atom bombası dehşetini yaşayan iki Japon kentinden biri. 9 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagasaki'ye atom bombası saldırısının yıl dönümü. Dehşet verici saldırının yıl dönümünde ölenler Barış Parkı'nda törenle anıldı. Bombanın patladığı anda barış çanı çalındı. Saygı duruşunda bulunuldu. Törene Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de katıldı. Nagasaki'nin nükleer saldırıya uğrayan son kent olarak kalmasını istiyoruz dedi.
8: Nagasaki ve Hiroşima'da 81 yıl önce yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
1: Japonya Başbakanı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının son gözden geçirme konferansının zorlu uluslararası güvenlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya iki nükleer saldırı yaptı. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci saldırı gerçekleştirildi. 2. Dünya Savaşı Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank. daima seninle.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
14: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
15: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
20: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
18: Caz tutkusu.
9: Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
21: Merhaba sevgili caz severler.

Caz tutkusu Tyreek McDowell'un tatlı bariton sesiyle başladı. 2025 yılında yayınladığı ilk albümü Open Up Your Senses albümünden Nicholas Payton'un The Backward Step adlı bestesini kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Soloları gitarda Logan Butler, davulda Justin Faulkner yapıyordu. 2001 doğumlu Karayipli Tyreek McDowell, günümüzün vokal cazında Gregory Porter, Jose James ve Michael Mayo'dan sonra yetişen parlak şarkıcılardan. Müziğe lise yıllarında trompetle başladı. Ardından vurma çalgılar ve vokal dersleri aldı. Oberlin Konservatuarı'nda Gerald Cannon, Eddie Henderson, Billy Hart, Dan Wall, Sullivan Fortner, Gary Bartz ve V.D. Brehma ile caz performansı üzerine çalıştı. New York'a yerleşmesi onun modern caz çevresine girmesini sağladı. 2018 yılında Ellington, 2023 yılında da uluslararası Cerebon vokal yarışmalarını kazandı. 2025 yılında yayınladığı ilk albümü Open Up Your Senses, 2026 yılında Caz Akademisi ve Caz Vice dergisi editörleri tarafından en iyi vokal caz albümü seçildi. Albümde şarkıcıya yine günümüzün usta müzisyenleri eşlik ediyor. McDowell bu ilk albümünde Pharoah Sanders ve kendisine örnek aldığı Leon Thomas'ın ünlü bir blues parçasını yorumluyor. Spiritual havasında bir parça bu. The Creator Has a Master Plan. Parçayı tenor saksafonda Pharoah Sanders'ın oğlu Tomoki Sanders açıyor. Ardından vokalde Tyreek McDowell, soprano saksafonda Dylan Band, piyanoda Kaylin Cardello, basta Rodney Whittaker, davulda Justin Faulkner katılıyor.

Tyrik, McDowell'un yorumuyla dinledik. Bu Pharoah Sanders, Leon Thomas parçasını. The Creator Has a Master Plan. Vibrafoncu Joel Russ'ın 30 Ocak 2026'da yayınlanan Gospel Music albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Russ'ın Proto Evangelium The First Gospel adlı bestesi, arkaik gospel'dan esinlendiği puslu bir çalışması. Soloları piyanoda Jeremy Corin, vibrafonda Russ, arkobasta Canova Mendenhall yapıyor.

Protoevangelium, The First Gospel. Bu parça Joel Russ'ın bestesiydi. Russ'ın 30 Ocak 2026'da yayınlanan Gospel Music albümünden son olarak birbirine bağlı 3 parça dinliyoruz. Bir Vals, Praise to You, Calvary ve Now and Forevermore. Tenor saksafonda Maria Grant, alto saksafonda Josh Johnson, piyanoda Jeremy Corrin, basta Canova Mendenhall, davulda Jeremy Dutton, vokallerde Laura Bibbs, Equip Well, son parçada arpte Brandy Younger, flügelhorn'da Laura Bibbs, arco basta Canova Mendenhall, synthesizer'da Austin White, vibrafon celesta Mellotron'da Joel Russ.

0: Gospel Müzik abiminden dinledik bu bestelerini. Praise to You, Calvary ve Now and Forevermore. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ali İhsan Orak'ın fütüristik bilim kurgu romanı Yıl 2195 Ölümsüzler Çağı kısa süre önce Kutlu Yayın Evi'nden çıktı. Ali İhsan Orak 1965 İstanbul doğumlu. Balıkesir Teknik Lisesi elektrik bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar mesleğiyle ilgili sanayi tesislerinde çalıştı. 40 yaşından sonra üniversite okumaya karar veren Ali İhsan Orak, Anadolu Üniversitesi'nin önce Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü, ardından Yerel Yönetimler bölümünü bitirdi. Orak'ın diğer kitapları Büyük İnsan Destanı ve İnsanlar Ne İçin Yaşar. Yıl 2195 Ölümsüzler Çağı adından da anlaşılacağı üzere bir bilim kurgu. Romanın baş karakteri ve anlatıcı Alfonso Torres Zapatero, teknolojinin gölgesinde kalmış bir dünyada insanlığın özünü ve ruhunu arıyor. 2195 yılında geçen hikayede insanlık biyolojik sınırları aşmış, yapay zeka ve genetik mühendislik hayatın merkezine yerleşmiş, makineleşen insan ile insanlaşan makine arasındaki çizgi silinmiştir. Ali İhsan Orak'ın romanı, teknolojinin ulaşacağı muhtemel boyutlar karşısında insanlığın neleri kaybedebileceğine dair bir gelecek uyarısı. İngiliz tarihçi Martin J. Doherty'nin yazdığı Roma Mitolojisi isimli kitap Kronik'ten yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Bahar Çetiner çevirmiş. Doherty'nin daha önce yine Kronik'ten Yunan Mitolojisi ve İskandinav Mitolojisi isimli çalışmaları yayınlanmıştı. Yani yazarımız mitoloji uzmanı. Romanın hikayesi yalnızca bir şehrin kuruluşu değildi. Bir yanda savaşın ve fetihlerin efendisi Mars'ın soyundan geldiğine inanılan, hani bir kurdun dere kenarında bulup emzirdiği Romulus ve Remus'un efsanesi, diğer yanda Troya'nın yıkımından kurtulan Aeneas'ın yeni bir kader arayışı. Bu anlatılarda tarih ile mit birbirinin içine geçmişti. Doherty'nin kitabı mitolojinin nasıl şekillendiğini ve zamanla nasıl dönüştüğünü de gösteriyor. Yunan dünyasından devralınan mitlerin Roma düşüncesi içinde nasıl yeniden yorumlandığını, imparatorluk ideolojisinin, dini pratiklerin ve toplumsal yapının mitlerle nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyuyor. Roma mitolojisi 180'den fazla görsel eşliğinde antik Roma'nın inanç dünyasını, köken hikayelerini ve kültürel hafızasını bütünlüklü bir çerçevede ele alıyor. Çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen yazarlarından Mavisel Yener'in Futbolun Şifreleri isimli romanı Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Mavisel Yener Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Yener'in farklı türlerde 150'den fazla kitabı var. Bunlar başta da dediğim gibi daha ziyade çocuk ve gençlik edebiyatı alanında. Öykü, masal ve şiirleri ilk öğretim ders kitaplarında yer alan Yener çok sayıda ödülün de sahibi. Yener Futbolun Şifrelerinde sporun felsefesi üzerine eğlenceli bir hikaye anlatıyor. Sahanın Yıldızları ve Fırtına isimli takımlar, okullar arasında düzenlenen büyük bir futbol turnuvası için yoğun bir hazırlık içindedir. Ancak takımın aklı olan Tuna'nın eve dönerken cebinde bulduğu şifreli kağıt parçası tüm oyunu baştan aşağı değiştirir. Şöyle yazmaktadır mesajda: topu paylaşmayan oyunu kaybeder. Kısa süre sonra gizemli şifreler artmaya başlar. Mavisel Yener'in hikayesi futbol üzerinden adil kalmayı, birlikte hareket etmeyi ve her koşulda insan olmayı anlatıyor. Güney Koreli yazar Lim Sun-woo'nun ilk öykü kitabı Hayaletin Kalbi Itaki Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Tayfun Kartao çevirmiş. Lim Sun-woo 1995 Seul doğumlu. Modern hayatın yalnızlığını, yas ve yabancılaşma temalarını büyülü gerçekçilikle harmanlayan Sun-woo, hayaletin kalbinde görülmeyen, ifade edilemeyen, açıklanamayan duyguları keşfeden 8 fantastik öykü anlatıyor. Tanıtım metninde kendi bedeniyle bir fırında yüzleşenlerin, dünyayı ele geçiren mutant deniz analarının, eski sevgilisinin dairesinde ağaca dönüşen kalbi kırık bir adamın, elektrikli süpürgenin içine hapsolmuş K-pop yıldızı adayı bir hayaletin ve kedilerini öldüren vahşi bir köpekten intikam almak için içindeki kediyi ortaya çıkaran bir karakterin öyküleri bunlar denilmiş. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Sabah 15 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Bir telefon bağlantısıyla başlayacağız bu saat dilimine. Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Ayrıntılar için sözü Sena Gürbuya bırakalım. Sena.
1: Zehra Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen bir soruşturma kapsamında Ultra Aslan taraftar grubu lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında gözaltı kararı verilmiş ve ardından da gözaltına alındığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşıldı. Ve aslında 3 farklı suçlama var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüt üyeliğine ilişkin bir madde kapsamında gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu uyarıcı madde kullanma suçu başsavcılığın bilgi notu paylaşımında yer aldı ve bu soruşturmada da aslında bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle de Muzaffer Sarı'nın gözaltına alındığı yetkililer tarafından paylaşıldı. Bu doğrultuda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını hem de 3 suç kapsamında bu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı. Tekrarlayacak olursak, Muzaffer Şirin Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak biliniyor ve 3 farklı suçlama neticesinde de gözaltı kararı verildi. Ardından da şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı başsavcılık tarafından. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle de gözaltına alınma nedenleri arasında bir sosyal medya paylaşımının da olduğunu belirtti. Ve Şirin hakkında da 3 farklı suçlama var. Tekrarlayalım kısaca. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüt üyeliğine ilişkin bu madde yer aldı TCK 220. Ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Ve bir de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu madde kullanma suçu da yine bu suçlamalar arasında yer aldı. Ve Ultra Aslan taraftar grubu lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin gözaltına alındı Zehra Küçük.
0: Sena Gürbüyük aktardı bu son gelişmenin ayrıntılarını. Şimdi bir başka yeni gelişme var, ona da bakacağız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail 15 maddelik belgeyi reddediyor dedi. İsrail ordusunun Hamas tamamen silah bırakana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini ve operasyonlarına devam edeceğini söyledi. Trump'ın Barış Kurulu'nun desteklediği 15 maddelik Gazze planı Hamas tarafından kabul edilmişti. Hamas geçen hafta silah bırakacağını duyurdu. Trump ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Bu aşamada Hamas silah bırakırken İsrail ordusunun da Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Şimdi müzakerelere de bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. Arakçı, Umman'la pazarlıkların son aşamada olduğunu ineledi ancak anlaşmanın Hürmüz boğazını açmayacağını söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri diğer koşulları yerine getirdiğinde ve boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini de bir kez daha gösterdi. Bir krizden daha etkilenmemek için neler yapılabilir? İşte bu soruyu biz uzmanına sorduk.
2: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokta yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
3: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
2: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabette ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
3: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
2: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
0: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra imha edildi.
4: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
5: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
4: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
6: Hopa Gümrük Kavşağı'nda yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
4: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
7: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
4: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
8: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbürünü kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama İhmal var sonuçta.
4: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özge'nin şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
0: Şimdi ise sırada mucize bir kurtuluş haberi var. Görme engelli bir adam İstanbul metrosu Gayrettepe istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Olay ucuz atlatıldı ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri de bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
9: Siz kimsiniz?
4: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
0: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Konfederasyon eğitimin devam etmesi için desteklerin artmasını talep ediyor.
10: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
3: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
10: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğumuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
3: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
10: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
3: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
4: Bütünleşik kamu maliye yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu maliye yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
3: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama 4000 muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Osmaniye'de inşa edilen afet konutlarının görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda milletimize verdiğimiz sözün en güzel ispatı ifadelerine yer verildi. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 11 ilde 174 bin alandaki 3481 şantiyede inşaat çalışmaları yürütüldü. Deprem bölgesinde 2 yılda 367.995'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Osmaniye'de ise 10.377 konut, 1.807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere toplam 12.557 bağımsız bölüm inşa edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu istatistiklerini değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
3: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
4: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
3: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
0: İstanbul Fatih Belediyesi yürüttüğü koruma ve restorasyon çalışmaları kapsamında 138 çeşmeyi yeniden suyla buluşturdu. Fatih Belediyesi, Osmanlı su medeniyetinin mirasları arasında olan tarihi çeşmelerle ilgili proje başlattı. Koruma ve restorasyon projesi kapsamında çeşmeler yeniden hayata kazandırıldı. Fatih'te yer alan toplam 232 tarihi çeşmede proje, bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 138 tarihi çeşme yeniden suyuna kavuşturularak asli işlevine uygun şekilde mahalle yaşamına yeniden kazandırıldı. Nevşehir Kültür Yolu Festivali Kapadokya'nın yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Michelin yıldızlı şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi. Yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
4: Testi kebabı, Nevşehir tavası, ahpaklı, kuru kaymak ve tık tık mantı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
9: Nevşehir dediğimizde aslında iki şey çok önemli. Biri üzüm, biri toprak. Dolayısıyla genel itibariyle burada pişen tüm toprak kaplardaki yemekler çok kıymetli. Buna apaklası da dahil, buna tavası da dahil, buna testi kebabı da dahil.
4: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 43 özel durak belirlendi. Gastronomi dünyasının yıldız isimleri Nevşehir'de buluştu. Michelin yıldızı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'la festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir, Kapadokya'nın en özel tatlarını yerinde deneyimledi.
11: Öncelikle her yerde birbirinden güzel yemekler yedik. Bu kadar yemeği ya da çeşidi ya da mutfak çeşitliliğini bir arada görmek çok besledi benim ruhumu açıkçası.
12: Buraya gelip de önceden zaten bir danışma kurulu tarafından belirlenmiş olan bu listeleri çok rahatlıkla geziyor olmak. Aynı zamanda o şehirlerin en öne çıkan yemeklerini bu restoranlarda keşfediyor olmak bizim için çok değerli.
4: Festivalin ilk iki gününde lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezen şefler Nevşehir'in geleneksel yemeklerini tattı. Üreticilerden hikayelerini dinledi.
0: Yılın başında vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Melania Trump'ı anlatan belgesel film 75 milyon dolarlık bütçesine karşılık 16 milyon dolar hasılat yapabildi. Zarar eden tartışmalı belgesel sonrası Amazon Prime'da yeni Melania Trump dizisi duyuruldu.
13: Here we go again. 75 milyon dolar harcandı. Hem eleştirmenler beğenmedi hem de gişede çakıldı.
14: Congratulations.
15: Did you watch it?
14: I did not. Yeah, I will see it on the news.
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci yemin törenine giden 20 günü First Lady Melania Trump'ın gözünden anlatan tartışmalı belgesel sonrası yeni bir belgesel dizinin hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sonbaharda sadece Amazon Prime'da yayınlanacağı söylenen dizi, Melania Trump'ın özel yaşamına ve hayırseverlik çalışmalarına ışık tutacak.
14: You can once again change people's lives.
13: Bir önceki film projesi 75 milyon dolarlık toplam bütçeye karşılık dünya çapındaki gösterimlerini 16 milyon 600 bin dolarlık gişe hasılatıyla tamamladı. Eleştirmenlerin ağır yorumlarından kaçamayan belgesel, kendi kendini tebrik eden bir ayrıcalık portresi ve Jeff Bezos'un Trump'ın gözüne girmek için yaptığı alaycı bir girişim olarak yorumlanmıştı.
14: So here it is.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
18: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
19: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
20: Deyince vatan.
21: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta İngiliz Edebiyatı'nın önemli yazarı Shakespeare'in bir kuş gözlemcisi olduğundan ve eserlerinin de bu açıdan çok zengin olduğundan söz etmiştik. Kuzgun, baykuş, üveyik, kumru, serçe, sığırcık, bülbül başta olmak üzere eserlerinde yaklaşık 65 kuştan bahsediyor Shakespeare. Ve bir amatör ornitoloğun hikayesine değindik aslında. Shakespeare'in kuşları neden Amerika kıtasında yok diye harekete geçen bir ornitologtu bu. Shakespeare'in kuşlarının ardından yarattığı yer yer yıkıcı etkiden yola çıkarak edebiyat, doğa, göçmenler, istilacı türler ve sonuçlarını konuştuğumuz enteresan bir bölüm olmuştu Kerem.
1: Evet, bence de çok ilginç bir bölüm olmuştu. Böyle ilginç şeyleri araştırıp sunmaya devam etmeliyiz bence.
0: Kesinlikle. Yurt dışında da çok fazla kaynak var. Sen de her birini bulup gündeme getiriyorsun. Bu haftaki konumuz da çok enteresan bence ama öncesinde klasik sorumu sana sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben gene parkıma gittim gezmeye. Ve iki tane Türkiye'de de çok yaygın tür gördüm. İkisinden bahsedeceğim. Biri büyük akbalıkçıl. Büyük akbalıkçıl Türkiye'de gerçekten geniş sulak alanlarda yaşıyor. Ama dünyanın başka yerlerinde ve Kanada'da bu hayvan parklarda, küçük göletlerde de yaşayabiliyor. Herkesin çevresinde koşturduğu, bir çocuk parkının olduğu, bir bisiklet parkı, dondurmacı kamyonun olduğu bir gölet düşün. Beton çevresi. O göletin içinde balık yakalıyor. Çevrede insanlar var ve insanların 5 metre yaklaşmasına izin veriyor. Bu şunu düşündürüyor bana. Yani istesek bu her tarafta böyle olabilir. Büyük akbalıkçılar da leylekler gibi. İnsanlar da dost halde yaşayabilir. Diğer ikinci türde gördüğüm kırkırlangıcı. Muazzam başarılı bir tür. Dünyanın herhalde bütün kıtasında var. Aynen Türkiye'deki gibi bıcır bıcır ötüyorlar. Yavruları çıkmış, onlar da uçmaya başlamış. Onları havada besliyorlar. Onları görmek çok heyecanlı. Bazen biraz karınları farklı, bir tık renkleri de bir ayrım var. Biraz daha kırmızı renkliler. Ama onun dışında hem ötüşleri hem uçuşlarıyla tak diye tanınıyor. Böyle dünyanın öbür ucunda memleketten bir kuş görmek çok keyifli aslında. Benim hoşuma gidiyor bu duygu. Ben şimdi sana soruyorum o zaman. Sen ne gördün en son? Çünkü bir kafam karıştı. Sen biraz seyahatler mi ettin? Ne yaptın? Tam hatırlamıyorum ama.
0: Evet, ben Altınoluk, Ayvalık taraflarındaydım, Balıkesir'deydim. Çok enteresan çünkü aslında sevgili dinleyiciler biz Kerem'le öncesinde bu soruyu konuşmuyoruz ve ben de kırkırlangıcını anlatmayı düşünmüştüm. Kanada'da da aslında o kadar hani yaygın olduğunu bilmiyordum, o yüzden hoşuma gitti. Benim de bu hafta gördüğüm ve daha çok dikkatimi çeken kırkırlangıcıydı. Çünkü İstanbul'da çok sık görmediğim, yuvalarına bakmadığım türler. Ben de orada şey söyleyecektim Kerem, sen çok güzel tanımladın zaten. Yuvalarına bakıp aslında nasıl tanımlayabiliriz? Zaman zaman eski bölümlerimizde bahsetmiştik ama sanırım bugün 68. bölümümüzü çekiyoruz. O yüzden bir hatırlatmakta fayda var. Ülkenin her tarafında kırlangıç görüyor dinleyicilerimiz çünkü. Yuvanın üstü tamamen açıksa kırkırlangıcı oluyor. Üstü kapalı ama tek giriş deliği varsa yuvada, kırlangıç yuvasında ev kırlangıcı oluyor. Girişi tünelli bir yuvaysa da kızıl kırlangıç oluyor. O şekilde de ayırt edebilirsiniz diye hatırlatmak istedim dinleyicilerimize.
1: Ağzına sağlık Yaz, çok güzel özetlemiş oldun bence kırlangıç yuvalarını.
0: Bu hafta kuşların belki de en şaşırtıcı yeteneklerinden birini konuşalım istedik. Taklit. Bazı kuşlar sadece güzel ötmekle kalmıyor. Başka kuşların, hatta bazen çevrelerindeki bambaşka seslerin de ustalıkla taklidini yapabiliyor. Peki bunu neden yapıyorlar? Kerem'e soracağım. Eş bulmak için mi, rakiplerini kandırmak için mi, yoksa hayatta kalmanın bir yolu mu bu? Bugün doğanın en başarılı taklitçilerine yakından bakalım dedik. Hangi türle başlayalım Kerem?
1: Bence beni de zamanında çok şaşırtan, İstanbul Belgrad Ormanı'nda dolaşırken uzun süre beni kandıran, heyecanla sağa sola koşturtan, sonra da o olduğunu keşfettiğimde de gülme krizine girmeme neden olan kuştan bahsedeceğim, alakarga. Kargalar çok zeki hayvanlar, onun için böyle bir şey beklemiyordum alakargalardan. Ama özellikle Eylül-Ekim aylarında alakargalardan çok ilginç sesler çıkıyor. Şimdi onun bir tanesini çalmak istiyorum. Evet, ne diyorsun, neye benzetiyorsun?
0: Çok enteresan, evet, bildiğim bir ses. Bir de alakardıgadan da duyduğum bir ses sanki. Yani sanki kaydetmişim gibi de geliyor ama bir yırtıcı gibi. Nedir acaba Kerem ses? Neyi taklit ediyor bu karga?
1: Bu bir şahini taklit ediyor ve bunu çok sık yapıyorlar alakargalar. Ormanda bazen şahin sesi var zannediyoruz. Ama alakargalar biraz kendilerini saklamak, belki de düşmanlarına uzak kalmak için bu sesi yapıyorlar diye düşünüyorum. İstiyorsan hemen arkasından bir şahin çalayım. Bir de onu da dinleyelim karşılaştırmak için. Bayağı benziyor yani, bir de uzaktan
0: Evet.
1: geldiğini düşün. Ne dersin?
0: Evet, kesinlikle. Çok sık duyduğumuz bir ses mi peki alakargada bu, yani bu davranış?
1: Bence çok sık. Özellikle böyle Eylül, Ekim, Kasım ayında çok duyduğumuzu düşünüyorum ama çok böyle bilimsel bir yorum değil bu, hangi aylarda gördüğümüz, ama çok sık duyuyoruz. Burada mavi karga var. Alakarganın akrabası. O da aynı şeyi yapıyor. O da şahin taklidi yapıyor. O da çok ilgimi çekti. Yani çünkü apayrı bir şahin türü var ve ayrı bir alakarga türü var. Buna rağmen şahin taklidi yapması. Demek ki dili de yatkın.
0: Çok
1: O zaman
0: enteresan.
1: istiyorsan bir sonraki turumuza geçebiliriz.
0: Evet, ben önereyim mi bir kuş?
1: Öner.
0: Sığırcığı merak ediyorum. Çünkü onu da taklitçi, yani taklitçi kuş denince akla hemen sığırcık geliyor.
1: Evet, sığırcığın çok videoları var internette ve biraz elle yetiştirilmiş hayvanlar neredeyse konuşma derecesinde çok yüksek taktik yeteneği gösterebiliyor. Ama ben ilk önce sığırcığın normal ötüşünü dinletiyorum. Bu kısa bir parça aldım. Yaklaşık 10-15 saniye çalıyorum. Burada çok böyle tiz, inişli çıkışlı, arada çakılmalı ve böyle çıtırtılı uzun bir ötüşü var. Çok tipik bir ötüş. Buradan diyebilirsin. Ama şimdi Konya'dan kaydedilmiş Enes Kasabol tarafından çok ilginç bir ses kaydı buldum. Şimdi onu dinleteceğim. Burada taklit yeteneğini görebiliriz.

0: Çok fazla ses var ama bir kedi sesi duydum gibi Kerem arada. Yani sadece bir sığırcığın sesini mi duyuyoruz tüm bu kayıtta?
1: Evet, bir sığırcık sesi var. Ve en başında gerçekten kedi sesi çıkarıyor hayvan. Çok ilginç. İstiyorsan hemen bir daha kısaca dinletiyorum. Kedi sesi olan ilk 5 saniyesini dinliyoruz.
0: Aralarda da duydum ben kedi sesini.
1: Evet, kedi sesini yapıyor sığırcık. Anahtar sesi çıkarıyor. Araba alarmı sesi çıkarıyor. Böyle insan sesine yakın sesler çıkarıyor. Ve diğer kuşların ısıklarını da taklit ediyor. Uğraştığı zaman bayağı taklitçi bir yeteneği çok yüksek yani sığırcığın. Bu da aklımızda olsun.
0: Dünyanın en başarılı taklitçilerinden biri olarak geçiyor değil mi Sığırcık? İşte dediğin gibi o videoları çok meşhur sosyal medyada sürekli bahsediliyor. Ve hani söylediğin kadarıyla sadece kuşları değil, hani insan yapımı sesleri de taklit edebilen enteresan bir kuşumuz.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada yanlışlıkla bir şey çaldım. Ama sığırcık Avrupa'nın en fazla taklit yapabilen kuşlarından biri. İstiyorsan biraz daha şehirden uzaklaşıp kırlara ve doğaya doğru gidelim. Ve sana biraz Boğmaklı Toygar'dan etmek istiyorum. Boğmaklı Toygar bir cins tarla kuşu ve herhalde Türkiye'nin en yoğun, en fazla üreyen türlerindendir. Bütün Ankara'dan Erzurum'a kadar bütün tarlaların hepsinde bol miktarda var yani. Çok yoğun bir popülasyonu var Türkiye'de. Çok zengin bir ötüşü var ve ötüşü yaklaşık her bir ötüşü 4-5 dakika sürüyor. Yerden havalanıyor. Tarla kuşu olduğu için tarlada da edebileceği yüksek nokta yok. Havalanıyor ve yerden 50-100 metre yukarıda havada asılı kalıp uzun uzun ötüyor. Tarla kuşunun güzel ötüşünü ondan dinleyebilirsiniz. Şimdi bir dinleyelim istiyorsan bir girişinde. Sonra da onun tartışmasını yaparız. Şimdi Boğmaklı Toygar'ı çalıyorum.

0: Ya gördüğün gibi çok değişik sesler var orada. Biraz bıcırtılı bıcırtılı sesler var. Arada böyle gıcırdamalı sesler var. Biraz çocuk oyuncağına benziyor. Ondan sonra sanki plastik bir şey sıkıştırıyormuşsun gibi. Arada da böyle tıkıdık tıkıdık diye bir sesler var. Şimdi en sonunda kalan bir 5 saniyelik bir kısmı tek dinleteceğim.
1: Benim tek bildiğim kısım
0: Evet.
1: bu.
0: Öyle mi? Ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mı?
1: Yani bu daha önce duydum. Yoksa Boğmaklı Toygar'ın uzun sesini hiç duymadım daha önce. Ama bu dinlettiğin kısım Saka'ya benzettim ama.
0: Evet, biraz Saka'yı andırıyor. Biraz da Akkuyruk Sallayan'ı benzetiyor. Ben şimdi bunu benzettiğim sesi çalacağım. Şimdi kuşun aslı bu, yani Akkuyruk Sallayan'ın sesini çalıyorum. Böyle iki veya üç hecelerini oluşan çok sert tetik tetik gibi bir ses. Yani aynı ton aynı şey değil ama yapı olarak en çok benzettiğim bu. Sen Saka dedin çünkü Saka'ya benzeyen kısımları da var burada. İstiyorsan Boğmaklı Toygar'ın sesini biraz daha ileri alacağım ve bir yerden çalacağım. Bakalım orada yakalayabilecek miyiz? Şimdi yaklaşık bu kaydın 1.35. saniyesine geldim. Oradan tekrar.

Ne duydun? Ben kaba bir tarif edeyim. En başında böyle bıcır bıcır bir sesleri var bunun. Onları duymuşsun da. Bıcır bıcır falan gibi. Ama ondan sonra bir devreye geliyor. Ve o devrede gerçekten şakıyor hayvan. Yani başka bir moda geçiyor. Bir daha dinleteyim bak. En başındaki bıcırtılar bittikten sonraki kısmı bir daha...

0: Şimdi biraz da kuşu kendisini dinleyelim istiyorsan. Biraz saka, biraz onun yakın akrabası keten kuşu gibi. Yani ikisini karıştırmış, yeni bir melez kuşu yapmış gibi sakayı dinliyoruz. Şu anda sakayı dinletiyorum. Benzetme açısından.
1: Evet, ben daha çok sakayı duyduğum ve dinlediğim için tabii ona biraz daha çok benzettim ama çok değişik bir sesi varmış ya bu olmaklı toygarın. Peki neden hani o türleri taklit ettiğini düşünüyorsun ya da zaten normal sesinde var olan bir tını mı bu?
0: Valla neden taklit ediyor? İlginç bir soru. Bence taklit nasıl bir konu onu bilmiyorum. Yani açıkçası çok bilmiyorum niye taklit ediyor. Bunun ona bir faydası var mı? Taklit etmese daha mı başarısız olur? Taklit ettiği için daha mı başarılı oluyor? Ama belli ki taklit eden hayvanlar hayatta kalmış, sayılarını çoğaltmış. Buna zenginlik katmış. İlginç bir soru yani. Niye taklit ediyorlar? Ben de bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Biz de doğada gördüğümüz olayları, yaşadığımız şeyleri taklit ederek iletişimimizi, hareketlerimizi, jestlerimizi, davranışlarımızı şekillendiriyoruz. Yani bütün türler bunu yapıyor. Yani mesela hayvanat bahçesinde çocuk gittiği zaman bir maymun görüyor, bir goril görüyor ve onun nasıl bağırdığını, kollarını açtığını görüyor ve sonra bir de dönüp aynısını yapıyor. Yani çocuk da bunu yapıyor. Yani kuşlar da çevresindeki diğer bütün kuşların seslerini dinliyorlar. Çünkü aslında kendi türlerindeki diğer sesleri veya kendilerini ilgilendiren diğer türlerin seslerini duymak zorundalar ki çevresindeki dünyayı algılasınlar, analiz etsinler. Yani mesela göç ediyorsa tabii ki kendi türünü bulacak, ona katılacak, daha güvenli bir grupla beraber göç etmeye devam edecek. Bir ağaç incir kuşu veya bir ak kuyruk salyan niye uçarken ötüyor? Çünkü çevrede bir benim türümden başka bir birey var mı? Varsa birleşelim güçlerimizi, hem yolumuzu kaybetmeyiz hem de düşmanlara karşı daha savunmalı oluruz. İki göz değil, dört göz düşmandaki hareketliliği kollasın gibi. Dolayısıyla ses çok önemli. Ama niye diğer türleri alıyor? Çünkü dinliyor onları, bütün gün onları dinliyor. Yani açık ve kesintisiz bir yayın var. Bu yayında da elinden geleni yapıyor. Taklit edebildiği zaman da ondan da bir şey alıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve kendi kelime haznesini ve dağarcığını geliştirmek istiyor. Çünkü karşı tarafı etkilemek istiyor. Şimdi bülbülün çok değişik sesleri var deyip duruyoruz, anlatıyoruz. Tamam, bülbül taklit etmiyor ama bu sesleri nereden geliştiriyor? Ya birbirlerini dinliyorlar? Ya da böyle geceleri uyurken bülbüle ah biraz da böyle ısıtsın mı sağlasam diyor. Onu bilmiyorum artık nasıl oluyor. Ama herhalde başka şeyleri duyup oradan hareket ediyorlardır. Son olarak şunu da söyleyeyim. Müzisyenler de birbirlerini taklit etmeyi çok severler. Yani mesela bir rock gitaristi belki de Mozart'ın bir melodisini beğenip ya ben bunu bir çalayım belki bundan bir şey çıkar deyip o elektro gitarıyla yani hiç olmayacak sesle Mozart'ı çalmayı deneyecektir. Yani taklit niye yapılır? Bence çok evrensel bir soru. Kuşlar niye taklit ediyor? Tam nedenini bilmiyorum ama çok güzel taklit ediyorlar.
1: Peki yani boğmaklı toygar özelinde baktığımızda hani biz sakaya benzettik, akkuyruk sallayına benzettik. Etrafında en çok o kuşları gördüğünü varsayabilir miyiz? Ya da hani en çok onlardan etkilendi ve onları taklit ediyor gibi bir şey düşünebilir miyiz?
0: Bazen evet, bazen hayır. Çok ilginç durumlar var. Mesela orman düdükçününü çok taklit ediyor ve kerkenizi de taklit ediyor. Kerkeniz çok var boğmaklı toygarın olduğu yerde. Ama orman düdükçünüyle aslında pek de aynı şeyleri paylaşmıyorlar habitatları. Ama yolları karşılaşıyor bir şekilde. Yani başka türler varken niye mesela onu tercih ediyor? Belki de hoşuna gidiyor. Daha fazla hoşuna gittiği şeyleri bence taklit ediyorlar arada sırada. Yani sadece kendi çevresindeki türleri taklit etmiyorlar. Daha evet. Az sıklıkla karşılaştığı bazı türler daha avantajlı oluyor. Taklit etme önceliğinde üst sıraya çıkıyor diye
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Müzisyenler gibi dediğin gibi aslında yani o da sevdiği müziği taklit ediyor olabilir ki ediyorlar zaten. Bir yandan bir soru daha var bir sonraki kuşumuza geçmeden. Taklit etmek doğuştan gelen bir özellik mi kuşlarda yoksa öğrenilen bir davranış mı?
0: Şimdi şöyle bu konuda kafes kuşçularının çok büyük tecrübesi var. Kafes kuşçuları iyi öten bir kuşu belli bölgelerden çıktığını biliyorlar. Mesela sakaların veya floryaların en makbulleri duyduğum kadarıyla Bolu bölgesinde, Düzce ile Bolu arasındaki bölgeden geliyor. Çünkü hem 1000 metrenin üzerinde Bolu dağlarında yaşayan özel türler var. Hem de deniz seviyesine yakın, gene İstanbul gibi daha deniz seviyesine yakın alçak bölgelerde yaşayan türler var. Dolayısıyla aslında iki çeşit kuş faunasının kesiştiği bir nokta. Her birini de dinleme şansı var. Demek ki öğreniyor, yani zenginlik neredeyse oradan öğreniyor. Taklit küçük kuşlarda da anne ve babayı taklit etmeyle başlıyor. Çünkü anne ve baba, daha doğrusu eğer erkekse öten, üreme döneminde yavrular yumurtadan çıktıktan ve uçtuktan sonra bir dönem daha, bir müddet daha ötmeye devam ediyorlar. Bu ötmenin üçüncü işlevi diyebiliyorum ben. Birinci işlevi alan savunmak. İkinci işlevi eşini cazip etmek ve onunla kendisine dişi bulmak. Üçüncü işlevi ise çocuklarına dilini öğretmek. Bunu yapıyorlar. Yani İsminoz uzun uzun ötüyor yavrusunun yanında. Babam böyle ötüyor, ben de ileride böyle öteceğim diyor. Şimdi bunun deneyleri var. Sen yavru İsminoz'u alıyorsun, Saka'nın yanına veriyorsun. O zaman Saka gibi ötü.
1: Çok enteresanmış.
0: Düşün mesela, sen de Almanya'da doğsaydın Almanca konuşacaktın. Onun gibi bir şey belki biraz, yani doğru yani. Diller çok genetik değil yani. Sonradan öğreniliyor birçok şey. Bazı şeyler genetik ama her şey değil yani.
1: Evet ya, İspinoz'un Saka'yı annesi babası gibi görüp onu taklit ediyor olması daha önce duymadığım bir şeydi. Peki o zaman son kuşumuza geçelim mi?
0: Son kuşumuz aslında çok ünlü bir kuş, Çalıkamışçını. Çalıkamışçını Avrupa'daki en taklit edici kuşlardan. Uzun süre çok da bilinmeyen bir kuş. Biraz kuşu tarif edeyim. Türkiye'de çok yaygın olmasına rağmen çok az insanın görse de tanımlama şansı olduğu bir tür. Çünkü saz kamışçınına çok benziyor. Saz kamışçının bütün tatil sitelerinde veya küçük göletlerin olduğu sağlıkların içinde bulunan yaygın bir tür. Ama çalık kamışçını adı üzerinde sağlıklı değil, böyle biraz daha ıslak toprakların, çayırların bulunduğu yerlerde, mesela ağaç altında gölgede yetişen eğreti otu gibi böyle alanlarda yuvalıyor. Oralar hem kuşçuların çok gittiği alanlar değil, hem de Türkiye'de çok lokal olarak yuvalıyor. Daha çok Avrupa ülkelerinde yuvalıyor. Yani sayıları milyonlarca, çok yaygın bir tür dediğim gibi. Ama şöyle bir güzel özellik var. 15 Mayıs'ta Türkiye'den çok ünlü bir göçü var. 10-15 Mayıs civarında. Saçma sapan yerlerde, ben en son İstanbul'da Beyoğlu'nda, bir mahalle arasındaki küçücük bir parktaki tek bir yalan cakasya ağacının üzerinde gördüm. Saçma sapan yerlerde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu kaydı da tam 16 Mayıs'ta yapmış arkadaşımız. Kuzey Cem Kulaçoğlu, çok tecrübeli kuş gözlemcisi, aynı zamanda Türkiye Kuş Kayıt Komitesi üyesi ve analiz etmiş türü. 16 Mayıs'ta 2021'de Ankara'da oturduğu evden kaydetmiş. Orman alaca ağaç kıkanı, yeşil arı kuşu, kır kırlangıcı, ayrıca keten kuşu, gloria, sarı kuyruk sallayan, bir cins papağan ve başka bir tür daha Afrika türünün sesine olduğunu tespit etmiş. Yani Kuzey Cem bayağı oturup bunu da analiz etmiş.
1: Bu kayıtları da Cornell Lab'den, aslında eBird'ün sitesinden dinletiyoruz ve ben medya notları olduğunu bilmiyordum. Gerçekten ses kayıtlarının üzerine de not yazmak çok iyiymiş. Onlara da bakmak gerekiyor her seferinde aslında açtığımızda.
0: Şimdi Çalıkamışçını dinleyelim. Burada bir bölge aldım. O bölgeyi tekrar çalacağım. En başında sessiz bir bölüm var. Sonra cıvırtılı bir bölüm var. Sonra da başka bir bölüme geçip kapanıyor. Kayıt, kısa bir kayıt. Yaklaşık 4 değişik kuşu taklit ediyor. Birincisinde arkada serçe sesi de var. O bir Afrikası türü olabilir. Sonra ikinci sesi de tanıdık, benim dinletmeye çalıştığım tür. Şimdi o benzettiğim türü dinleteceğim, eğer hazırsan.

0: Bu kakırlangıcı. Kakırlangıcının ötüşü. Çekmeli bir sesi var. Yani böyle tersten çalıyormuşsun gibi. Çıkıdık çıkıdık diye devam ediyor. Hemen kakırlangıcı bir kere daha çalacağım. Şimdi çalı kamçılarında aynı bölümü çalıyorum. Çok ilginç yani ve kırklangıcından zaten bahsetmiş Kuzeyciğim'de. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 türü kaydettiğini söylüyor. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç bir çalışmadan bahsedeceğim sana. Çalı kamışçılığı ile ilgili. Fransa'da anlamışlar ki bu koşu herkesi taklit ediyor. O zaman biz bunu bir banda alalım demişler. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikalık uzun ses kayıtları yapmışlar. Ve oturup üşenmeyip Afrikalı ornitologların da bilgilerinden faydalanarak tüm sesleri analiz etmişler. Teker teker mümkün mertebe ayırt etmişler. Şimdi burada 4 tane ses var, birini tespit ettik. Diğer üçünü bilmiyoruz ne olduğunu. Ve Afrika'da sonra bu türlerin yayılış alanlarına bakmışlar. Ve bu yayılış alanı haritalarına, şimdi var ya mesela bilmem ne kuşu sadece işte Senegal ve Ghana bölgesinde var. İşte öbürüne bakıyorsun Nijerya ve Kamerun'da var. İşte diğerine bakıyorsun Fas ve bilmem ne de var. Bütün bu yayılış haritalarını üst üste koymuşlar. Kesişim noktalarında kuşun göç rotası ortaya çıkmış. Yani
1: Peki.
0: tamamen matematiksel güzel bir yöntemle kuşun göç rotasını ortaya çıkarmışlar. Kendi sesiyle ele vermiş göç rotasını.
1: Yani kuşun göçünü bilmiyorlarmış ve sesiyle aslında bu rotayı tespit etmişler.
0: Aynen öyle. Tam dediğin gibi. Çok güzel bir çalışma. Yani çok büyük bir çalışma. Çok ciddi tecrübeli kuşçulara ihtiyaç var. Ama ne kadar çok tür tespit ettiğini ve bu taklit ettiği türlerin dünyanın öbür tarafında başka türler olabileceğini de ortaya koyuyor. Yani bizim de duyduğumuz göçmen bir kuşun taklitçiliği eğer söz konusuysa bazı türlerin Afrika türü olma ihtimali de çok yüksek.
1: Ya daha önce hiçbir bölümümüzde aslında konuşmadığımız bu bahsettiğin hikayede kuş seslerinin bilim insanları için ne kadar değerli bir veri kaynağı olduğunu tekrar gösteriyor diyebiliriz.
0: Evet, bence iki noktada çok önemli kuş sesleri. Birinci konu şu, gerçekten bu hayvanlar yavaş yavaş doğadan kayboluyorlar ve bunu belgelememiz lazım. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de bazacın sesini kaydetmemiz, üveyik sesini kaydetmemiz lazım. Çünkü ileride olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Olmadığında bir argüman olarak bakın burada bu sesler vardı, şimdi bu sesler kayboldu. Yani bir doğadaki gidişatı ve değişimi çok güzel ortaya koyuyor. Ve buna karşı bir harekete geçmemiz gerektiğinde de çok güçlü bir argüman oluşturuyor. İkincisi de bu evrimsel mesele. Yani bu kuşları anlayarak nasıl iletişim kurduklarını, nasıl geliştiklerini, nelere ihtiyaç duyduklarını, neler hissettiklerini, diğer hayvanlarla nasıl etkileşim içinde olduğunu da çok güzel anlatıyor. Bence çok ilginç bir konu.
1: Bu ilk söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Hani eBird'de de Macaulay'de genelde tek kuşun sesini kayıt olarak giriyoruz. Ama belki de habitatların da yani bir alana gittik, sulak alana gittik. Oradaki tüm sesleri

0: şekilde yükleyebiliyorsun.
1: Bunu hiç bilmiyordum. Dinleyicilerimizden de çoğu bilmiyor olabilir. Buna bir bakmakta fayda var. Teşekkürler. Son bir eklemen var mıydı? Seni bölmüş oldum galiba.
0: Bu sesleri çok ilginç. Gerçekten bu konuda da çok meraklı insanlar var. Çok hızlı bir şekilde Peter Bosman'dan bahsetmek istiyorum. Biz daha önceden kayıtlarında kullandık. Belçikalı ve dünyada herhalde 8 veya 9 bin tür kuşun hepsinin sesini kaydetti. Elinde bir mikrofon ve kayıt aleti bütün dünyayı geziyor. Kuş seslerinin ne kadar önemli olduğunu onun bu çalışmasıyla da vurgulamak istedim.
1: Çok güzel. Ondan da bahsetmiş olduk.
0: Bu programda dinlediğiniz kuş seslerinden sığırcı Jorge Leitao Portekiz'de ve Enes Kasapoğlu Konya'da. Alakargayı Leona Mukai Antalya'da. Şahini Jorge Leitao Portekiz'de. Boğmaklı Toygar'ı Arnold Vandenberg Adana'da. Akkuyruk Sallayan'ı Mario Alonso İspanya'da. Sakayı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Çalıkamışçınlı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Kırkırlangıcını Ensar Ertekin Bursa'da kaydettiler. E-Bird'in Kuş Sesi Kütüphanesi Macaulay Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta taklitçi kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve kuş sesli günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: 4-10 Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bir orkide türü insan kokusuna benzer bir koku çıkarıyor. Platanthera obtusata adlı bu türün amacı sivrisinekleri

0: çekmek. Çünkü sivrisinekler tozlayıcıdır ve orkide de çoğalmak ister. İnsan kokusunu duyan sivrisinek o kokunun peşinden orkideye gider ve çiçekten vücuduna yapışan polenleri başka çiçeklere taşıyıp tozlaşmaya yardımcı olur. Bir başka orkide türü de aynı amaçla arıları kullanır. Görünüşü ve kokusuyla tam bir dişi arı kılığına bürünür. Böylece erkek arıları çeker, polenlerini yaysınlar diye. Hatırlatalım, yaz günlerinde sivrisinekleri kaçırmak için limon ve karanfil kokusu etkili bir çözüm olabilir. Limonu ortadan kesin ve dilimlerine birer karanfil saplayın. Pencere önüne koyun. Anadolu halk takvimine göre Eyyam-ı Bahur, yani en sıcak günler bu günlerde sona erer. Ay sonunda leylekler göç yoluna çıkar ve yaz biter, sonbahar başlar.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Hava durumu.
4: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
5: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, 16 bülteniyle karşınızdayız. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
1: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Utraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daydı. Bir dizi ziyaretlerde bulunan iki bakan ardından da kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verirken İçişleri Bakanı'nın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
3: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci için bu mesajları İstanbul'dan verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürlek ve Çiftçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularında briefing aldı. Bakanlar ardından Büyükçekmece Adliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.
4: Peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
2: Hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor.
3: Bakan Çiftçi ayrıca tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unun toplanmış olduğunu belirtti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil mesajını verdi.
5: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstüne altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiyçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
5: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
6: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
5: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
6: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
5: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
6: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi. İyi hesaba
0: katıp gitmek gerekiyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail 15 maddelik belgeyi reddediyor dedi. İsrail ordusunun Hamas tamamen silah bırakana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini ve operasyonlarına devam edeceğini söyledi. Trump'ın Barış Kurulu'nun desteklediği 15 maddelik Gazze planı Hamas tarafından kabul edilmişti. Hamas geçen hafta silah bırakacağını duyurdu. Trump ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini de ilan etti. Bu aşamada Hamas silah bırakırken İsrail ordusunun da Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Sızran kentinde bir sanayi tesisi hedef alındı. Ukrayna lideri Zelenski ise Sırbistan'daydı. Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden her ay alacaklarını ifade etti.
7: Ukrayna, Rusya'da sanayi tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin Sızran kentinde bir fabrika vuruldu. Çıkan yangın hızla yayıldı, kent kısa sürede alevlere büründü. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu. Bazı binalar yandı. Saldırılar sırasında Sırbistan'da olan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, şu ana kadar Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermeyen mevkidaşı Alexander Vučić ile görüştü. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan füzeleri göndereceğini söyledi. İsrail'den de füze satın alabileceklerinin altını çizdi.
8: Ruslar Moskova çevresinde 3 katmanlı hava savunması kurmuş durumda. Uçaklarına ve ellerindeki diğer her şeye ek olarak başkenti koruyan 3 hava savunma halkası oluşturmuşlar. Enerji altyapısını ve diğer stratejik tesisleri koruyorlar. Ama karşılık veriyoruz.
7: Zelenski, Rusya'nın hava savunmasının aşılması için Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna savunma sanayisinin iki kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verme kararından geri adım atmıştı. Patriot füzelerinin üretimine rıza göstermedik, bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum demişti.
0: Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekili başbakana yumurta attı. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı.
1: Görüntüler Kosova parlamentosundan. Muhalefet milletvekili Başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Meclis Genel Kurul salonunda çantasından çıkarttığı yumurtaları başbakana fırlattı. İktidar Partisi milletvekilleri araya girdi. Protesto Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi. Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi. Meclisteki gerginlik 18 ayda 3. kez yapılan seçiminde siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. Önceki parlamento cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var. Kurti küçük bir partiyle koalisyon kurabilir. Ancak cumhurbaşkanı seçimi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Başbakan 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor. Koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle cumhurbaşkanı seçtirebilecek. Kosova Demokratik Ligi meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor. Kurti reddediyor.
0: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
9: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
9: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
9: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
10: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
9: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: Bu yıl keneden 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri de tamamlanmak üzere. İkinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
11: Keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
12: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
11: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turkovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi Başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
12: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
11: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
0: Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan 11 kişiye 2 milyon liranın üzerinde para cezası da kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Drift'te kullanılan 12 araç trafikten men edilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul'da Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit parası çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
9: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
13: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları veririm. İmamın arkasına saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
9: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
13: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti, yıllarımın emeğini çaldı.
9: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var sırada. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
1: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
14: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
1: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
14: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
1: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
0: Üniversite tercihlerinde artık son saatler, süreç yarın sona erecek. Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan var. Ön lisans programlarına toplam 371.476, lisans programlarına toplam 407.000 kontenjan ayrıldı. Kontenjanın 602.000'i devlet, 184.000'i vakıf, yaklaşık 19.000'i de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversitelerde. Adaylar en fazla 24 tercih yapabiliyor. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos günlerinde yapılacak. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği denetimleri sürüyor. Son bir ay içinde tespit edilen ihlaller nedeniyle 48 milyon lira ceza kesildi.
15: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine yönelik son bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen ihlallerden kurumlara 48 milyon lira idari para cezası kesildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yılda aynı ihlalden dolayı ceza kesilmişti. Mersin'de 2025 yılında Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meskiye'de 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki atık su arıtma tesislerinin de mevzuata uygun çalıştırılmadığı ortaya çıktı. 10 ayrı ihlalden dolayı Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü'ne 7 milyon 538 bin lira, özel şirkete 4 milyon 693 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılı içerisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muskiye, Marmaris ve Güllük'te atık suların arıtılmadan boşaltılması nedeniyle 1 milyon 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
0: Dünyadan gelişmelere bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Bir krizden daha etkilenmemek için neler yapılabilir? Uzmanına sorduk.
16: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokla yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
17: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
16: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabet de ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
17: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
16: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
0: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci sınırın her iki tarafında da beklentileri artırdı. Serhat yani sınır kenti olup da sınırı kapalı tek şehir Kars'ta birçok sektör potansiyel ticaret artışından umutlu. İki ülkenin iş insanları arasındaki görüşme trafiği de hızlandı. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de noktalayacağız. Saat başında görüşmek dileğiyle.
11: Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşmesi sınır kentlerinde yakından izleniyor. Kars da o inlerden biri. Sınır kapılarının açılmasıyla bölgede ticaretin artacağına dair büyük beklenti var.
18: Kars, Türkiye'nin en doğusunda, Ermenistan'la sınırda yer alan ve tarih boyunca Kafkasya ile Anadolu arasında geçiş noktası olmuş bir yer. Kentte hayatı zorlaştıran uzun ve sert iklim koşulları kış turizmine bağlı olarak ekonomik bir fırsata dönüşmüş gibi görünüyor. Ama belli ki yeterli değil. Çünkü Kars hala Türkiye'de en çok göç veren illerden biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2025'te Kars'tan 14.201 kişi ayrıldı. Kars'ta yerel yetkililer ve iş insanları Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine olumlu yaklaşıyor. Kapıların açılmasının yaratacağı potansiyel ekonomik kazanımla göçü de engelleyebileceği düşünülüyor.
11: Kars, Türkiye'de sınırı kapalı olan tek il. TÜİK verilerine göre özellikle eğitim, istihdam ve ekonomik nedenlerle büyük şehirlere gidenlerin sayısı dönenlerden çok fazla. Üstelik uzun yıllardır böyle. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle şehirde turizm, restorasyon, lojistik, gıda, inşaat, tekstil gibi sektörlerde dikkate değer bir hareketlilik var. Tüm hastalıklar doğrudan ticaret için. İş insanları arasındaki görüşme trafiği de yoğun. Haziran'da Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Ermenistan İş İnsanları toplantısı düzenledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, sınırların açılması ve doğrudan ulaşımın yeniden sağlanmasıyla bölgeden göçün önüne geçilebileceğine inanıyor.
19: Tekstil, maden, inşaat malzemeleri, gıda, içecek, bitki, çiçek üzerine burada görüşmeler, bir tür görüşmeler yapıldı ama gerçekten bir tür görüşmeler yapıldı. Böyle çok iyi bir etkileşim oldu. Birçok firmamız birçok firmayla görüşmeleri halen devam ediyor.
11: İş insanları arasındaki bir sonraki toplantı ise Eylül'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın taraflardan iki talebi var.
19: Ermenistan tarafında bir forum yapılacak. Bize bunlarla ilgili bütün davetiyeler geldi. Biz de bunu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Yalnız hem ben Ermenistan tarafına şöyle bir şey sundum Şah. Dedim ki bir, bana sayı kısıtlaması yapmayacaksın, bu bir. Ben burada talebe çıkacağım. Kars'ta kaç kişi gelmek isterse. Ben bu talebe ilişkin oraya bilgi vereceğim, bu bir. İkincisi, dedim ki eğer ki bizi Kars'ı Erivan'da görmek istiyorsanız biz Doğu Kapı'dan geçeceğiz. Bu benim iki tane şartım. Döndüm, aynı şartlarımı, söylediklerimi Türkiye tarafında da Türk Dışişleri Bakanlığı'na ilettim.
11: Karslılar artık sınırı yürüyerek geçmek istiyor. Ve bu ihtimalin artık çok daha yüksek ve yakın olması bölge halkını heyecanlandırıyor.
20: Yıllardır sınırların açılması için birçok defa imza kampanyaları düzenledik. Ortak projeler yaptık Ermenistan'daki televizyon kanallarının bazılarıyla. Ama şu an işte son aşamaya gelindi.
21: Kapıların açılması elimiz adına çok iyi bir şeydir. İyi olmasının sebebinin biri nedir? Mahsulümüzü ürettiğimiz zaman kendimiz satabiliriz. Yani en azından araziye mahsul vermeyiz. Dönüşümlü bir alışveriş olur yani. Çok iyidir bunun olması. Elbette ki insanlarla yüz yüze görüştüğün zaman, birebir konuştuğun zaman elbette ki o diyalog gün geçtikçe gelişir, ilerler. Siz oraya giderseniz onlar buraya gelirler. Yani en azından bir alışveriş dönemi oluşur.
22: En son şehir. Buradan başka şehir yok. Doğu'nun en son şehri. Bundan sonra bu kapının açılması bölge halkına büyük bir umuttur. Küçücük bir canlılık olduğu zaman aha kapı açılacak herhalde. Böyle bir canlılık hemen insanlar geliyor. Acaba bir şey mi var? Kapıyla ilgili bir şey mi var diye.
11: Ermenistan tarafı da sık sık sınırı açma çalışmalarının sürdüğünü vurguluyor.
23: Türkiye ve Ermenistan olarak bizim sanayi ve ticarette işbirliği yapabilmemiz için büyük imkanlarımız var. Buradan Avrupa'ya ulaşan bir ticaret söz konusu olacak. Şu anda zaten mevcut olan olumlu gelişmeler bizim ticari ilişkilerimizin ilerlemesini sağlayacaktır.
11: Normalleşme adımları çerçevesinde Ermenistan-Türkiye Ortak Çalışma Grubu, Kars'taki Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ikinci toplantısını da yaptı. Taraflar İpek Yolu üzerinden tarihi köprünün ortak yenilenmesi ve teknik detaylarını konuşuyor.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
0: Reklam.
5: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
6: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün Nick Pizzolatto ile birlikteyiz. Onun kitabıyla, Türkçe adı Saklan, Kaç, Vur. Orijinal adı Galveston. İngilizceden Elif Söğüt Kurtiş çevirdi. Okuyan Usta'dan çıktı. Bu kitap için en güzel şeyi, en iyi tanımı Deniz Lehane söylemiş, sunmuş. Alt dünyalara ait göz kamaştıran bir rüya, dayanılmaz bir güzellik. Kırılmışlara, hiç olmamışlara, kaybolmuş ama birinin, herhangi birinin gelip onları bulmasını bekleyenlere bir ağıt. Gerçekten de öyle. Bir de şeyi çok seviyorum. Hemen kitabın girişinde bir alıntı var William Faulkner'dan. Kaç defa yağmurda yabancı bir çatının altında yatıp evi düşünmüşümdür. Nick Pizzolatto'nun kitabı kapağında da şöyle tanımlanmış. Geçmiş yok, gelecek yok, kaybedecek hiçbir şey yok. Neden böyle? En azından kahramanımız açısından niye böyle olduğunu hemen kitabın başından bir bölüm okuyarak söyleyebiliriz. Bir doktor akciğerlerimin resmini çekti. Kar tanecikleriyle doluydular. Ofisten dışarı çıkarken bekleme odasındaki herkes benim yerimde olmadıkları için kendilerini şanslı hissediyorlardı. Bazı şeyleri insanların yüzlerinden okuyabilirsiniz. Şimdi bir adamı kovalamış iki kat merdivende nefes nefese kalmış birkaç gün önce. Göğsünde büyük bir ağırlık varmış gibi olmuş. Bir kriz geçirmiş besbelli. Bundan diyor, aslında diyor çok içiyordum ama bundan fazlası olduğunu anlamıştım. Ani gelen acıdan dolayı öyle kızmıştım ki adamın elini kırmıştım. Adam dişlerini tükürmüştü ve Stene bunun aşırı olduğunu söyleyerek şikayet etmişti. Şimdi birkaç açıklamada bulunalım. Sten patronu kahramanımızın. Patronu ve basbaya kendi çapında bir mafya. Bazen kahramanımız Roy Cady ki herhalde tahmin edeceğiniz gibi bir alkolik ve 40'lı yaşlarının başında. Kahramanımız onun için para topluyor, haraç topluyor. Zaman zaman da birilerini öldürmesi gerekiyor. Böyle bir işi var. İyi de bir iş ilişkileri var anlaşıldığı kadarıyla. Ama yakın zamanlarda şöyle bir mesele olmuş. Roy'un sevgilisiyle patronu ilgilenmeye başlamış. Ve bu ilgilenmeyi de gayet net bir şekilde belli etmiş. Kıza fazlaca yakınlık göstererek. Dolayısıyla Roy da ne yapacağını bilemiyor. Yani Stan'e nasıl bir tepki göstereceğini bilemiyor. Hatta tepki gösterse mi göstermese mi onu bile bilemiyor. Fakat içten içe de kendini kötü hissediyor.

Bu ne açıklaması diyeceksiniz. Demin bizim açıklamalarımız dedim, üst üste açıklama. Şimdi bu yani gerçek bir açıklama. Şöyle ki, hani mekan hakkında, kişiler hakkında, durum hakkında, atmosfer hakkında. Bu Nick Pizzolatto dediğimiz şahıs, televizyonda True Detective mini dizisinin yazarı, yapımcısı, yaratıcısı. Yani kendinizi öyle bir atmosfer içinde düşünebilirsiniz. Gerçi aralarında farklar var. Onları da son bölümde anlatmaya çalışacağım. Ve aynı şekilde kaybetmiş karakterlerle birlikteyiz. Roy Cady, sevgilisi Carmen'i, patronu Stan'e kaptırdığını gördükten sonra zaten sinirlenmiş. Sonra da röntgenler çıkmış ortaya. Kendini hiç iyi hissetmiyor. Zaten yaşayacak da kısıtlı, sınırlı vakti kaldığını düşünüyor. Ben oğlum olası ceket ve kovboy çizmeleriyle kot ve siyah tişörtler giyiyordum. Saçımın arkası hep uzundu ve sakalımı hiç kesmezdim. Adım Roy Cady, fakat Gino ile birlikte herkes bana Big Country diye seslenmeye başladı. Hala da pek işten olmayan bir şekilde öyle çağırırlar. Doğu Teksas'tanım, altın üçgenden. Ve Stan onu bir işe yolluyor. Sıkı sıkı da tembihatta bulunuyor. Diyor ki kimsenin kötü yaralanmaması lazım. Çünkü Roy bazen kendine hakim olamıyor. Yanına da birisini almasını söylüyor. Sonunda Stan'in ona uygun bulduğu, onu gönderdiği işin aslında bir tuzak olduğu anlaşılıyor. Stan ya artık eskisi kadar işine yaramadığı için ya öfkesini kontrol edemeyip gereksiz yerlerde, gereksiz şiddet gösterilerinde bulunduğu için ya da sevgilisini elinden aldı diye tatsızlık çıkacağını düşündüğü için ve besbelli ki Roy Cady, The Big Country'de harcanabilir biri olduğu için onu aradan çıkarmaya karar vermiş. Ne yazık ki aradan çıkartamıyor. Geri tepiyor planı, çünkü Roy kendini kurtarıyor. Onu öldürmeye gelenleri öldürmek suretiyle. Ve başkaları da var. 2 tane kız var gittikleri yerde. Ona tuzak kuran, pusu kuran adamlar var. Yanındaki kişi var ve sonunda bütün o insan dolusu evden sadece Roy ile yeni yetme bir fahişe Rocky, Arseno sağ salim çıkabiliyorlar. Birlikte Louisiana'dan Texas'a doğru yola koyuluyorlar.

Aslında daha sonrasını çok fazla anlatmayıp sizi kitapla baş başa bırakmak en iyisi. Yani şu kadarını söyleyeyim. Rocky henüz genç, yapmaya kalkıştığı işi bile doğru dürüst beceremiyor. Yeni başlamış. Ama çok etkili birisi. Her ne kadar kendi potansiyelinin altında ezilse de. Ve mesela Wei babasından 3 yaşındaki kardeşi Tiffany'yi şiddet kullanarak almayı başarıyor. Ayrılmadan bir ikili olarak dolaşıyorlar. Birçok benzetmeler burada düşünülebilir ama zaten Roy ve Rocky gibi Nick Pizzolatto da Güneyli, Teksaslı. Dolayısıyla Güney edebiyatı geleneğinde uzun süre sürdürmüş, her ne kadar şimdi biraz dışına çıkmış olsa da. Dolayısıyla gerçekten de The True Detective'i izlediyseniz eğer, ya da en azından bir bölümünü gördüyseniz, orada hissettiklerinizin bir kısmını burada da hissedeceğinizi vaat edebiliriz. Nick Pizzolatto söyleşilerde çok kendine hakim, çok güzel, düzgün konuşan biri. Kendisine müdahale edilmesine asla izin vermiyor. Hiçbir şeyle karışılmasına izin vermiyor ki bu herhalde büyük bir lükstür diye düşünüyorum. Televizyonda, yani yazarlar için tabii, yaratıcılar için değil, onlar çünkü istediklerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Bir de şöyle bir durumu da var. Tek bir yönetmen ve yapımcı, kendisi gibi yapımcı olan Cary Fukunaga ile çalışıyor. Ve onun da çok kendisi için değerli olduğunu, çünkü bir yönetmen bakışı getirdiğini söylüyor. Şimdi Nick Pizzolatto, az önce sözünü ettiğim bu Güney edebi geleneğini çok seviyor. Güneyli yazarlar diye bir fikir var diyor. Sanki Güney hiçbir nüansa sahip olmaksızın tek bir yermiş gibi, sanki Güney'in ayrı ayrı yerlerinden olmanın hiçbir önemi yokmuş gibi. Ama Güney fikri benim çocukluğumdan geliyor. Çünkü ben de Güneyliyim. Ve kitaplarımda, senaryolarımdaki Güney atmosferini yaşamış biri olarak sunuyorum.

0: tabii pek çok söyleşi yapmış. Nick Pizzolatto da Men's Journal'da yaptığı bir söyleşiden size parçalar sunuyorum. Nasıl bir hikaye anlatıcı oldunuz diye sormuşlar. Biz hikaye anlatıcısı olarak doğmuşuz. Türün bir parçası bu. Yani insanın hikaye anlatan tek hayvan olduğu anlamında. Bunu da ben ekledim. Yani kendi söyledi sanılmasın. Adamcağızın ağzına ona ait olmayan laflar koymayalım. Ama sanırım ki beni özellikle demiş Nick Pizzolatto, belli bir hassasiyet ve travma bileşimi bir yazar yaptı. Şöyle bir durumu da var zaten, epey bir süre akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde ders vererek edebiyata katkıda bulunmuş diyelim. Ama sonra bundan vazgeçmiş ve sadece yazmaya başlamış. Bir romandan sonra senaryo yazmaya nasıl geçtiğini sorduklarında da bundan söz ediyor zaten. Akademisyenliği geride bırakmak beni çok etkiledi. O beni teşvik etti. Artık akademik bürokrasinin bir parçası olmaya dayanamaz hale gelmiştim. Televizyon ve film daima benim tutkum olmuştur. Her zaman çok sevmişimdir onları. Ve buradan da işte True Detective'e geçiyor. İlk HBO dizilerinin nasıl hayranı olduğunu söyleyerek. Ve mini dizisinde de Galveston'da tarif edilen yerlerle, mekanlarla karşı karşıya kalacağımızı belirtiyor ki birini okumuş, ötekini görmüş biri olarak gerçekten de böyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Pizzolatto özellikle mini dizisinde erkek karakterlerine kötü davranan bir yazar. Yani onlara arka çıkmıyor, onları korumuyor. Ne diyeceksiniz demişler erkeklerin hayatı için. Bence bu sezonun birleştirici teması erkeklerin erkeklere verdikleri hasar, kendilerine ve özellikle de ama kadınlara ve çocuklara. Ama ben sanıyorum ki aslında bir başka şeyle de aynı derecede ilgileniyorum. İnsanlar karanlıktan çıkmayı nasıl bekler? Cesaretle, umutla ve sevgiyle. Evet efendim, Nick Pizzolatto okuyan ustan çıktı. Saklan, kaç, vur, Galveston. Doğrusu tavsiye ederiz. Sadece bir türlü hepsini bir araya toplayıp sunamadığım vakitsizlikten tabii. Benzerliği için değil, True Detective'le. Ama Roy Cady'nin, çok iyi bir karakter olan Roy Cady'nin açısından gördüğümüz dünyayı tanımak için de Türkçe'ye Elif Söğüt Kurtiş çevirdi. Okuyan ustan demiştik. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Size heyecan dolu günler diler. Hoşça kalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
3: Ütü deyince vatan.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Deniz suyu sıcaklığı arttı. Kilyos, Gelibolu, Ayvalık, Datça'da 26, Dikili'de 27, Çeşme'de 23, Kuşadası'nda 25, Bodrum'da 24, Fethiye'de 28, Antalya ve İskenderun'da 31 derece. Her mevsimde,
3: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saat 17, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak önce başlıklar. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Yasanın uygulanması içinse silah bırakma şartı aranacak. Bundan sonraki sürecin ayrıntılarını paylaşacağız ve bir konuktan da değerlendirme alacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze Barış Planı'nı reddettiklerini söyledi. Hamas silah bırakana kadar da Gazze operasyonlarının süreceğini belirtti. Ve şehirler arası yolcu otobüsüyle belediye otobüsü çarpıştı. İstanbul'da yaşanan bu kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüleri de ekranlarınıza getireceğiz. NTV'de 17 bülteni başladı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme yarınsa genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bir bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK, KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan süreç yasasını konuşacağız şimdi. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan yayın konuğumuz. Sayın Babacan, hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar, teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi düzenlemeye ilişkin öncelikle bir genel değerlendirmenizi alabilir miyiz? Süreç yasası terörsüz Türkiye hedefi için neden önemli?
2: Şöyle konuşmak ve böyle başlamak belki mümkün. Bu süreçler esasında tabii zorlu süreçler. Yarım asırlık çok acı dolu bir geçmişi olan ve bugün de geldiğimiz nokta itibariyle hakikaten artık tarihi bir dönemecin eşiğinde olduğumuz bir zaman yaşıyoruz. Burada iki temel meselemiz var. Birincisi, örgütün kayıtsız şartsız, herhangi bir pazarlıksız, bütün mühimmatlarıyla, bütün teçhizatlarıyla ve KCK, PKK ve tüm bileşenleriyle, yani Irak'ıyla, Suriye'siyle, İran'daki yapısıyla, bunların hepsiyle birlikte güvenlik güçlerimize, devlete silahlarını teslim etmesi, mağaraların boşaltılması ve nihayetinde örgütün silahsızlandığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tescil edilmesi. Bir defa birinci ön koşulumuz bu. Yani bu sağlandığı takdirde sonrasında meselenin hukuki zeminine, hukuki çerçevesine, yasal süreçlere o zaman geçilecek ve Milli Güvenlik Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın imzasının ardından resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte fiili olarak süreç, hukuki süreç başlamış olacak. Dolayısıyla bunun altını bir çizmek lazım. İkincisi, burada önemli iki başlıktan bahsetmemiz lazım. Birincisi, işin siyasal destek tarafı. Yani en başından beri meseleyi doğrudan bir toplumsal meseleye, yani devlet meselesini, devlet projesini, aynı zamanda bir millet projesine dönüştürerek bunu birlikte yürütmeye matup bir metodoloji, bir usul, bir yöntem işletiliyor. Bu da ne demek? Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde malumunuz benim de üyesi olduğum Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun teşekkür edilmesi, buradan konsensusla 20 Şubat 2026 tarihinde konsensusla bir çerçeve raporun hazırlanması ve o raporun da bugünkü çerçeve yasaya tabiri caizse temel dayanak teşkil etmesiyle ilgili böylesi bir silsile takip edildi. Bu da meselenin doğrudan milletin meselesi olması hasebiyle milletin evi olan Millet Meclisi'nde tabiri caizse işletilmesi, yürütülmesi ve milletle birlikte, milleti de kapsayarak, milleti de birlikte sürecin içerisine dahil ederek yürütülmesi anlamına gelen bir süreçten geçtik. İkincisi, olayın toplumsal destek tarafı. Toplumsal destekte de en önemlisi bizim AK Parti, Cumhur İttifakı olarak hassasiyetimiz şehitlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yaptığı fedakarlıkların bizi bu noktaya taşıdığının bilincini sürekli olarak vurgulamak ve bu bilinci devam ettirmek. İkincisi, toplumun genelinin hassasiyetleri gözetilerek, toplumsal rızayı birlikte işleterek bu süreç işletildi. Üçüncü noktada da şunu söylemek lazım. Acı geçmişi değil, birlikte ortak bir geleceği kurma, yani millet olma vizyonu ve misyonuyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla hani temel çerçeveyi biraz buradan kodladığımızı söylemem lazım.
0: Evet. Şimdi peki siz biraz bahsettiniz. Bir sonraki sorumda bu yasa teklifinin nasıl bir yaklaşımla hazırlandığını soracaktım. Yani hangi temel prensipler üzerinde duruyor bu yasa teklifi?
2: Şöyle söyleyelim. Yani biz düzlemleri metodolojik olarak birbirinden ayırmamız gerektiği kanaatine sahibiz ve böyle en başından beri böyle işletiyoruz. Bu şu demek, yani meselenin talepleri, istekleri, işte tarafların neler beklediği bu değil. Bizim şu an odağımız ne? Biz bu meseleye dair devlet olarak, hükümet olarak nasıl bakıyoruz? Bir defa şiddetin, terörün artık hem fiiliyatta hem de zihinlerde tamamıyla toprağın altına gömüldüğü bir zemine, bir vasata ulaşmamız lazım. Dolayısıyla düzlemleri birbirine karıştırırsanız, yani işte A partisi şunu istiyor, B kesimi bunu istiyor, C tarafı bunu istiyor, o zaman hep beraber bunların hepsini aynı sebetin içerisinde tartışalım derseniz, metodolojik olarak bizi çıkmaza sürükler bu. Daha evvelki bir takım denemelerde aslında buna benzer bazı usul ve metodolojik karışıklıklar yaşandı. Dolayısıyla da bu nihayetinde bir çıkmaz sokağa getirdi olayı ve paydaşlar arasındaki anlaşmazlık noktalarını çoğalttı. Böyle olunca da süreç bir yerden sonra artık koptu gitti. Dolayısıyla şimdi biz adım adım ne yaptığını bilen, nereden başladığını bilen, nereye varmak istediğini bilen bir sakin, soğukkanlı bir metodoloji üzerinden yürüyoruz ve diyoruz ki birinci aşamayı bu çerçevenin, bu çerçeve yasasında, yani milli dayanışma ve bütünleşmenin, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinde ana özünü, ana çekirdeğini öncelikle bu yasanın 12 maddesinin 12'si de PKK'nın örgütsel varlığını, fiili varlığını nasıl sonlandırabileceği ve buradan oluşacak hukuki ve idari bir takım zemini ve yeni gerçekliklere nasıl tekabül edilebileceği oluşturuyor. Bu işin tabiri caizse en kritik, en önemli ve bizim odak noktamız şu an. Sonrası diğer meseleleri, yani bizim AK Parti raporunda da yazdığımız, sonrasında Millet Meclisi Ortak Komisyon raporunu da derc ettiğimiz, sonrasında yani ülkenin genel demokratikleşme ufkuna ilişkin, bunu çünkü beraberinde demokratikleşmeyle alakalı adımları da pekala ihtiva ediyor. Ama o demokratikleşme ufkuna ilişkin başlıklarımızı da zaten metinlerde pekala fazla fazla yer verdik ve buraya ilişkin nasıl, hangi zaviyeden, hangi çerçeveden baktığımızı da anlattık. Dolayısıyla aslında şu an işin temel noktasını bir halledelim. İnşallah en yakın zamanda yarın akşam itibariyle çıkar çıkmaz örgüt her şeyiyle, Suriye ile, Irak'la, Irak-İran hattıyla, İran'la, buralarla alakalı en ufak bir boşluğa, asayiş ve güvenlik boşluğuna mahal vermeyecek şekilde örgütün aktif fiili, örgütsel varlığını sonlandıralım, bunu garantiye alalım. Ondan sonra dediğim gibi, yani fikirleri, demokrasiyi, demokratikleşme konusundaki hassasiyetleri, bunların hepsi konuşulur. Ama bizi şu an zehirleyen, 45 yılda bütün siyasal iklimi zehirleyen, toplumsal iklimi zehirleyen şiddeti ve terörü artık bir daha gelmemek üzere toprağın altına gömmemiz lazım.
0: Peki süreç yasasının terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandırmasını bekliyor musunuz? Düzenleme mecliste kabul edildikten sonra silah bırakma süreci de hızlanacak mı?
2: Bizim zaten esasında epey bir zamandan beri, yani Şubat 2026'da Milli Dayanışma Komisyonu'nun ortak raporu çıktığından beri gözlediğimiz bir şey vardı. Öncelikle örgüt silah bırakacak ve bu devletin resmi kayıtlarında resmi hale getirilecek. Bunu da Milli İstihbarat Teşkilatı hem kişiler nezdinde hem de ilgili mühimmatlar, teçhizatlar, mağaralar, bütün bu bağlamları ileri teknolojiyle tespit edecek. Bunun tescilini Milli Güvenlik Kurulu, devletin bütün güvenlik organları yapacak. Bundan sonra yasal faaliyet olacak ve biz özellikle şunu istiyoruz. Diyoruz ki bir hukuki gereklilik çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Yani artık kendisini tamamıyla feshetmiş, devlete gelmiş ve bütün her şeyiyle, silahsızlanmasıyla, silahını teslim etmesiyle, yakmasıyla, mağaralarını teslim etmesiyle, her şeyiyle tabiri caizse artık örgütsel fiili varlığını sonlandırılmış bir örgüt var ortada. Ya bu örgütün artık gelecek üyelerini, teslim olanları, buraya işte dahil olanları, bunun toplumsal süreci başlayacak. Yani biz evvela aşama aşama toplumsal şiddetten süreci arındırmak, ardından normalleşmeye gelişmek ve nihayetinde de yeni bir toplumsallaşma vizyonu ve tasavvuru üretmek. Biz tam olarak bu çerçeve yasanın şu an bence tam uygun bir zamanda çıkıyor bu. Yani bundan 3-4 ay önce söz gelimi Halep'te, Eşrefiye'de, Şeyh Maksut'taki olayları gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Evet. Daha 4 ay önce yine İran hattında, Amerika ile İsrail'in ortak saldırısında, o İran-Irak hattında yeniden örgütün bir takım faaliyetlerini gözlemledik ve devlet bunları eş anlı olarak dikkatle takip etmeye devam ediyor. Burada herhangi bir tereddüdü, herhangi bir boşluğa müsaade etmiyor. Biz bunları yaşadık. Yaşadıktan sonra da artık geldiğimiz nokta, örgütün artık bu işe dair son noktayı devlet tarafından konması ve beraberinde bu sürecin, terörsüz Türkiye olarak adlandırdığımız, sonrasında da dediğim gibi normalleşme ve toplumsallaşma diye buradan da yükselecek, Cumhurbaşkanımızın da Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği iç cepheyi tam bir tahkimatla, gerçekten büyük bir millet olma, büyük bir ülke olma vizyonuyla Türkiye yüzyılını da aslında doğrudan bağdaşık görme sebebimiz bu. Yani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve Türkiye yüzyılı konseptleri birbirine bağdaşıktır. Bir arada düşünülmesi gereken bir büyük resmin cüzleridir. Dolayısıyla biz buradan, tam da bu çerçeve yasadan, şu an o yüzden tarihi bir dönemeçteyiz. Bu ifade bilinçli seçilmiş bir ifade. Tarihi bir dönemeç. Bu dönemeci atlatalım ve ardından az önce bahsettiğim temel vizyona doğru ilerleyelim.
0: Konuşmanızın başında Irak'ıyla, Suriye'siyle tamamıyla silahların bırakılmasından bahsetmiştiniz. Şimdi biraz daha ayrıntı isteyeceğim sizden. Çünkü biraz daha bu parantezi açmakta fayda olacağını düşünüyorum. Hükümet sürecin tanımını yaparken terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ifadelerini kullanıyor. Bu düzenlemeyle terör örgütünün Suriye ve Irak yapılanması da tasfiye olacak mı?
2: Şöyle... 26 Ekim 2025 itibariyle Türkiye'deki bütün fiili varlığı zaten örgütü sonlandırıldı, bitti. Sonrasında iki temel ayak karşımızda duruyordu. Bir tanesi Suriye. Suriye'de özellikle bizim en başından beri bir tezimiz vardı. SDG dediğiniz geniş koalisyonlu yapı çekirdek bir YPG'ye dönüştürülmesi gerekiyor. O da nasıl olacak? Suriyeli olmayan örgüt üyelerinin Suriye'den dışarı çıkartılması ve sonra o çekirdek YPG'nin 10 Mart mutabakatının hükümleri gereği Suriye devlet ve hükümetinin egemenlik hakları altında bireysel olarak, örgütsel değil, bireysel olarak Suriye devletine entegre olması. Ve özellikle Halep, Şeyh Maksud Eşrefi'ye Mart başındaki bu olaylardan sonra şu an Suriye tam manasıyla bu rotada ilerliyor ve bizim istediğimiz, aynı zamanda da 10 Mart mutabakatının öngördüğü hükümler çerçevesinde bir entegrasyon süreci sağlıklı bir şekilde ilerliyor Suriye'de. Dolayısıyla buraya dair Türkiye bu işe Suriye hükümetiyle ve devletiyle eş anlı olarak takibatını sürdürüyor. Beraber zaten sürdürecek. Geçtiğimiz günlerde Şeybani'nin Sayın Hakan Fidan'la yaptığı görüşme tam olarak zaten bu zemine dayalı bir şeydi. Dolayısıyla Suriye başlığında böyle bir hikayemiz var. İkincisi Irak'tı. Irak'ta da özellikle Kasım-Aralık itibariyle, yani bundan yaklaşık 7-8 ay evvel Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nin temel mağaraları, temel bölgelerinin tamamı temizlenmişti. Ta ki işte az önce söylediğim Halep'te olan olaylar, sonrasında da İran meselesi devreye girene kadar. Biz şimdi kaldığımız yerden, yani vadinin diğer tarafında Hakuk'ta, Gara'da, Kandil'de ve Sincar hattında, çünkü o lojistiği sağlıyordu o Sincar hattı, buralardaki temizliği mağara isimleriyle, teşhisatların tamamıyla ve sadece küçük teşhisatlar yok burada. Dronlar da dahil olmak üzere MIT'in pekala çok iyi ileri teknolojiyle takip ettiği bütün mühimmatlar ve bütün teşhisatların devlete teslimatıyla birlikte Irak meselesini de bu şekilde kısa zaman içerisinde çözmek istiyoruz. Sonrası işi İran tarafıyla alakalı, ama İran meselesi zaten Irak'la birlikte çözüldüğünde İran meselesine ilişkin çok ciddi bir problem kalmamış olacak. Keza zaten Amerika ile İsrail'in İran'a ilk saldırısını takip eden bir ay içerisinde esasında buna işaret dair bazı negatif işaretler geldi. Biliyorsunuz işte oradaki bir takım 4-5 tane küçük örgüte bağlı, örgütün kolu olarak adlandırılabilecek küçük örgüt yapıları seslerini çıkarmaya çalıştılar. Ama Türkiye doğrudan buraya müdahil oldu. Özellikle hem Irak'ta, hem Talebani'ye, hem Barzani'ye, hem de örgütün bizatihi kendisine gereken ön alma faaliyetini Türkiye asayiş bakımından, güvenlik bakımından sağladı. Ve nihayetinde İran'la alakalı örgütün atabileceği herhangi bir adım kalmamış oldu. Dolayısıyla biz aynı anda, yani bu şeyden de bağımsız diye ayrıca işte Lübnan'ı da katıyoruz biz. Evet. Yani AK Parti'nin raporunda Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı beraber zikrediyoruz. Ve bunu birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçaları olarak görüyoruz ve buralarda da özel olarak bir şey söylüyoruz. Türkiye bölgesel güvenliği bir bütün olarak değerlendiriyor. Kendi güvenliğini bu bölgesel güvenlikten bağdaşık ayrı görmüyor, pekala bağdaşık görüyor. Ve beraberinde de az önce saydığım bütün ülkelerle ilgili, hem Irak'la ilgili, hem İran'la ilgili, hem Suriye'yle ilgili, hem Lübnan'la ilgili toprak bütünlüğünü, sosyolojik dinamiklerin bütünlüğünü ve egemenlik haklarını garantiye alacak bir zemine çekmeye çalışıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürütüyor. Hem sahada, hem masada, diplomaside, hem istihbarat faaliyetlerinde. Dolayısıyla biz günün sonunda geldiğimizde noktada teröristsiz Türkiye, teröristsiz bölge birbirinden ayrışmaz. Bu da Türkiye 100 yılı diye adlandırdığımız üst konseptin altındaki temel yol haritamız ve stratejik vizyonumuz.
0: Son bir sorum daha var. Bu düzenlemeden fiilen kaç kişinin yararlanabileceğini söyleyebilirsiniz? Buna dair bir planlama, öngörü var mı? Çünkü bazen basında, kamuoyunda yazılan, çizilen rakamlar var ama gerçekliğini size sormak isterim.
2: İyi ki sordunuz Murat abi. Biz özellikle bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Basında yer alan... Doğrusu isterseniz biraz spekülatif, biraz tevatüre dayalı rakamların hiçbir tanesi doğruyu yansıtmıyor. Evet. Bu yüzden de biz doğrudan bir rakam vermemenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Zaten hukuki süreç işlediğinde yargı merciği buna ilişkin bütün açıklamalarını, bütün kovuşturma süreçlerini, işte kaç kişi bu 5 yıla, kaç kişi bu 10 yıl ertelemeye, içerideki işte hükümlülerle alakalı kaç kişi nereden, hangi suçtan ve hangi hükümler gereği kaç yıla kadar yatıyorlar, bunların hepsini zamanı geldiğinde ve o başvurular geldiğinde, özellikle içeride de dışarıda da konsolosluklar üzerinden alınacak bu başvurular, çünkü bunların hepsi o zaman ilgili devlet kurumları tarafından ve özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulacak kurulun koordinasyonunda ve doğrudan bağlamında izah edilecek, anlatılacak, duyurulacak. Şu an işte içeride şu kadar insan var, kapsama giren bu kadar insan var, kapsama girmeyen şu kadar insan var. Ama şunu söyleyeyim, rakamları değil fakat önemli olan bir şey söylemem lazım. Bir, güvenlik güçlerimizi ve sivilleri doğrudan öldüren herkes kapsam dışı. Yani bu yasanın kapsamında değil. Evet. Öldüren, kasten adam öldürenler. İkincisi örgütün üst düzey kurucu liderleri. Yani işte o Karayılanlar, Duran Kalkanlar, Bayıtlar, Bese Hozatlar gibi isimler. Bunlar kapsam dışı. Dolayısıyla milletimizin bunu bilmesinde fayda var. Yani şöyle bazı şöyle spekülasyonlara konu edilebiliyor çünkü. Ya işte siz şehitlerimize şöyle... Hayır, biz en başından beri bunu söylüyoruz. Zaten Milli Dayanışma Komisyonu'nun da ilk dinlediği şehit aileleri ve gazi dernekleri. Dolayısıyla biz bu konularla alakalı milletin hassasiyetiyle, bizim de doğrudan kendi hassasiyetlerimizi yansıtan şeyler çünkü. Dolayısıyla biz beraber yürütüyoruz ve burada kapsam içinde kimler var, kapsam dışında kimler var, bunları iyi ayırt etmek lazım. Ama hani sorunuzla bağlantılı şu son cümlemi kullanayım. Rakam şu süreçte bizlerin, en azından bizlerin, yani herhangi bir siyasetçinin doğrudan zikretmesi doğru değil. Bu çünkü doğrudan devlet içerisinde kurulacak kurulun görevi. O kurulda da biliyorsunuz MİT Müsteşarı, MİT Başkanımız olacak, MGK Genel Sekreterimiz olacak, Cumhurbaşkanı Genel Sekreterimiz olacak, Dışişleri Bakanımız olacak, İçişleri Bakanımız olacak, Milli Savunma Bakanımız olacak. Dolayısıyla hani tam manasıyla devletin güvenlik, asayiş, hukuk nezdinde sorumlu Adalet Bakanımız olacak keza. İsimlerinin vereceği rakamları esas almak, resmi rakamları dikkate almak gerekiyor. Diğer türlü etrafta dolaşan rakamların tamamı tevatür ve spekülasyona dayalı.
0: Peki. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Devam edelim günün diğer önemli gelişmeleriyle. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail 15 maddelik belgeyi reddediyor dedi. İsrail ordusunun Hamas tamamen silah bırakana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini ve operasyonlarına devam edeceğini vurguladı. Trump'ın Barış Kurulu'nun desteklediği 15 maddelik Gazze planı Hamas tarafından kabul edilmişti. Hamas geçen haftada silah bırakacağını duyurdu. Trump, ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini de ilan etti. Bu aşamada Hamas silah bırakırken İsrail ordusunun da Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail, Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski dün önemli bir ziyaret yaptı. Rusya'nın Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden Sırbistan'a gitti. Bu ziyaretin ayrıntılarını alacağız şimdi de. Kiev'den Deniz Berktay aktaracak bize. Deniz, bu ziyaretin önemi ne ve Sırbistan Rusya'dan uzaklaşıyor mu?
3: Evet, şimdi bu ziyarette hani hangi konularda anlaşmaya varıldı sorusundan ziyade aslında ziyaretin kendisi epey sansasyonel oldu. Özellikle Sırbistan açısından ve bu bahsettiğin soru soruluyor. Acaba Sırbistan Rusya'dan uzaklaşıyor mu, ekseni mi değişiyor diye. Sırbistan bildiğimiz üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan, yaptırımlara katılmayan ülkelerden biri. Fakat Aleksandar Vučić, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırbistan'ın bu yaptırımlara hiçbir şekilde katılmayacağını tekrar vurguladı. Ayrıca Ukrayna ile hiçbir şekilde savunma alanında bir anlaşma imzalanmasının söz konusu olmadığını, yani Ukrayna'ya bir askeri destek verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bu şekilde Rusya'yı temin etti. Rusya'ya bir güvence verdi. Fakat şu var. Şimdi bir taraftan evet, Rusya kritik anlarda tarihte de Sırbistan'a yardımcı olmuş. Mesela NATO'nun Kosova müdahalesi sırasında Rusya hep yardımcı olmuştu. Fakat Rusya ile Sırbistan'ın bazı alanlarda politikaları farklı. Sırbistan mesela Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerini ilhak kararını tanımadı. Çünkü Sırbistan Kosova meselesi nedeniyle sınırların değişmezliği ilkesini savunuyor. Ukrayna da aynı şeyi savunuyor ve ilginçtir. Ukrayna'da yıllardan beri batılı yönetimler iktidarda olmasına rağmen Ukrayna Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı. Ukrayna hala Kosova'yı Sırbistan'ın parçası olarak tanıyor. Sınırların değişmezliği ilkesini mutlak olarak savunduğu için bu konuda aralarında bir yakınlık zaten vardı. Bunun dışında ayrıca Sırbistan yönetimi tabii biraz batıya da yakınlaşmak istiyor. Çünkü Sırbistan'da bu sonbaharda büyük bir ihtimalle erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerin olması bekleniyor. Ve Sırbistan'da protestolar 1,5 yıldır devam ediyor. Protestocular batı yanlısı çizgide. Sırbistan yönetimi de biraz bu şartlar altında Batı ile, yani hem Amerika ile hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerini yakınlaştırmak istiyor. Bunun da kestirme bir yolu Ukrayna yönetimine destek açıklamalarında bulunmak. Dolayısıyla bu ziyareti Sırbistan açısından bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ukrayna açısından baktığımız zamansa kısaca Ukrayna bir taraftan Sırbistan'ın gerektiğinde böyle Rusya ile arasında bir arabulucu olması beklentisi içerisinde ve tabii ayrıca Rusya'ya yakın olarak bilinen ülkelerden ülkeleri mümkün olduğunca Rusya'nın çizgisinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ukrayna açısından da ziyaretin böyle bir anlamının olduğunu söyleyebiliriz.
4: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra da imha edildi.
1: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
5: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
1: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
6: Hopa gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
1: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakta da suçlanıyor. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
7: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
7: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
7: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
8: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
7: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
4: İstanbul Başakşehir'de şehirler arası yolcu otobüsüyle İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
9: Bu
1: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
4: İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri de bir kez daha gündeme getirdi.
1: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
9: Siz kimsiniz?
1: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
4: İstanbul Fatih'teki camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit parası çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
7: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan, otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
10: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları verdim. İmamın arkasına saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
7: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
10: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı.
7: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
4: Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı. Bir bölgede acil durum ilan edildi. 20 bin kişi de tahliye edildi.
11: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
12: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
11: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada 100'den fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
4: Bugün 9 Ağustos, 1945 yılında Japonya'ya ikinci atom bombasının atıldığı gün 9 Ağustos. Nagasaki'de Amerikan saldırısında ölenler için tören vardı. Siyasiler nükleer silahlarla ilgili mesajlar verdi.
9: Nükleer caydırıcılık teorisi son derece risklidir. Nükleer silahlar gerekli bir kötülük değil, mutlak bir kötülüktür. İnsanlıkla nükleer silahlar asla bir arada var olamaz.
1: Bu sözler Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den geldi. Suzuki, nükleer silahlara sahip olunmasını ve kullanılmasını kınadı. Nükleer caydırıcılığın tehlikelerine dikkat çekti.
9: Uluslararası toplumda karşılıklı güvensizlik, çatışma ve bölünme yayılırken büyük güçlerin zorla yönetme politikası da yaygınlaşıyor. Nükleer silaha sahip devletlerin doğrudan dahil olduğu Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar öngörülemezliğini koruyor.
1: Uyarı nükleer gücün yol açtıklarını bizzat yaşayanlardan, yani en iyi bilen yerden geldi. Nagasaki dünyada atom bombası dehşetini yaşayan iki Japon kentinden biri. 9 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagasaki'ye atom bombası saldırısının yıl dönümü. Dehşet verici saldırının yıl dönümünde ölenler Barış Parkı'nda törenle anıldı. Bombanın patladığı anda barış çanı çalındı. Saygı duruşunda bulunuldu. Törene Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de katıldı. Nagasaki'nin nükleer saldırıya uğrayan son kent olarak kalmasını istiyoruz dedi.
13: Nagasaki ve Hiroşima'da 81 yıl önce yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
1: Japonya Başbakanı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının son gözden geçirme konferansının zorlu uluslararası güvenlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya iki nükleer saldırı yaptı. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci saldırı gerçekleştirildi. 2. Dünya Savaşı Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Saldırılarda 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Nükleerin etkileri ise hala sürüyor.
4: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Oğlu Biden'ın kanserinin tüm vücuduna yayıldığını söyledi. Çok acı verici ve yıpratıcı olduğunu söyledi.
11: Eski ABD Başkanı 83 yaşındaki Joe Biden bir yıldır kanserle mücadele ediyor. Biden son dönemlerde kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam ediyordu. Ancak oğlu tedavinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını açıkladı.
14: Keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser kemiklerine yayıldı ve metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
11: Hunter Biden ayrıca babasının görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında çıkardığı afla ilgili tartışmaların da sağlığına iyi gelmediğini savundu. Eski başkan 2020 yılında seçildiğinde ABD başkanlığına seçilen en yaşlı kişi olmuştu. Biden'ın sağlığının iyi durumda olmadığı iddiaları başkanlık döneminde de gündeme gelmişti. Mayıs ayındaki açıklamada Biden'ın idrarındaki bazı belirtiler üzerine doktora gittiği duyuruldu. Teşhisin konulmasından sonra Başkan Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de eşi Melania Trump'ın üzüntülü olduğunu vurguladı.
4: Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi doluyor. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenlerin 10 Ağustos Pazartesi günü bitimine kadar tercih yapmaları gerekiyor. Uzmanlar tercih için son saatlere girilirken henüz karar veremeyenler için de bazı kritik uyarılarda bulunuyor.
7: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların pazartesi günü saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
15: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
7: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
15: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsun. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
7: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin ada işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
4: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Konfederasyon eğitimin devam etmesi için desteklerin artmasını talep etti.
16: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
17: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
16: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğumuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
17: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
16: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu hava yolculuğunda sayısal veriler paylaştı. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirtip hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
17: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu hava yoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
1: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
17: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
4: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
1: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
18: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
1: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
18: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin temizlenmesi, dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
1: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
4: Pembe Panter filminin tema müziğindeki performansıyla akıllarda kalan Amerikalı saksafon sanatçısı Plas Johnson'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi, unutulmaz film müziklerini de yeniden hatırlamamıza neden oldu. Gelin o ilk notasını duyar duymaz hatırladığımız, bizi anılarımıza götüren unutulmaz film müzikleriyle de bir zaman yolculuğuna çıkalım. Haberimize de veda ediyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.

Bazen tek bir nota yeter. Bir saksafon sesiyle pembe panterin peşine düşer. Bir melodiyle okyanusun derinliklerinde görünmeyen bir tehlikeyi hissederiz. Unutulmaz filmlerin tema müzikleri yıllar geçse de ilk duyulduğu andaki etkiyi yaratmayı sürdürüyor. Şüphesiz bu unutulmaz film müzikleri arasında 1963 yapımı Pembe Panter'in müziği ilk akla gelenlerden. Besteci Henry Mancini tarafından yazılan, geçtiğimiz günlerde 94 yaşında kaybettiğimiz Amerikalı saksafon sanatçısı Plas Johnson'ın ses verdiği melodi, sinema tarihinin en ikonik melodilerinden biri oldu. Elbette bir başka unutulmaz melodi James Bond serisine ait. İlk kez Dr. No filminde duyulan tema Monty Norman tarafından bestelendi. Jaws filmi için John Williams'ın hazırladığı basit ama giderek hızlanan ritmiyle iki notalık tema sinema tarihinde görünmeyen tehlikenin sembolüne dönüştü.

1972 yapımı The Godfather, Baba için Nino Rota tarafından bestelenen melankolik temada mafya sinemasının en güçlü müzikal simgelerinden biri oldu. İkonikleşen bir başka film teması ise bizi uzayın derinliklerine götüren Star Wars serisinin John Williams imzasını taşıyan görkemli müziği. Unutulmaz film müzikleri denince Mission Impossible'ı es geçmek olmaz. Rocky, Aslan Kral, Harry Potter, Karayip Korsanları, Titanic, Amelie, film müzikleri deyince akla gelen diğer ikonik filmlerden. Elbette Türk sinemasında da birçok film unutulmaz müzikleriyle hatırlanıyor. Cahit Berkay'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filmi için bestelediği tema, Yeşilçam'ın en duygusal melodilerinden biri olarak kabul ediliyor.

0: Cahit Berkay'ın Devlerin Aşkı, Çiçek Abbas ve Dila Hatun gibi filmler için hazırladığı müzikler de unutulmazlar arasında. Babam Sınıfı serisinin Melih Kibar imzalı müzikleri de sinemamızın en neşeli, en tanınan melodilerinden. Müziği ve şarkılarıyla akla gelen bir başka unutulmaz film Eşkıya. Erkan Oğur imzalı müzikler filmin dramatik yapısını güçlendirerek klasikler arasına girdi. Babam ve Oğlum filmi için Evantia Rebutsika'nın keman ağırlıklı besteleri filmin duygusal etkisini artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Canırmağ'ın diğer filmlerinde de müzikler gizli başrollerden biriydi hep.
1: Anlamazdın, anlamazdın kadere de.
0: Tarzan Özpetek sinemasında da müzik ve şarkılar hep önemli oldu.
1: Başımı omzuna yaslamaya.
0: Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele serisine Kardeş Türküler'in hazırladığı müziklerse filmin sıcak atmosferinin ayrılmaz bir parçası oldu. Teknoloji değişiyor, sinema dönüşüyor ama aradan yıllar geçse de film müzikleri ilk birkaç notası duyulduğu anda bizi aynı sahneye, aynı duyguya, aynı hikayeye götürüyor. Belki de sinema ve müziğin sırrı burada saklı.

NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. 1-1-2. Acil

0: merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Doğa takvimi. Bugün 9 Ağustos 2026, Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bir orkide türü insan kokusuna benzer bir koku çıkarıyor. Platanthera obtusata adlı bu türün amacı sivrisinekleri çekmek. Çünkü sivrisinekler tozlayıcıdır ve orkide de çoğalmak ister. İnsan kokusunu duyan sivrisinek o kokunun peşinden orkideye gider ve çiçekten vücuduna yapışan polenleri başka çiçeklere taşıyıp tozlaşmaya yardımcı olur. Bir başka orkide türü de aynı amaçla arıları kullanır. Görünüşü ve kokusuyla tam bir dişi arı kılığına bürünür. Böylece erkek arıları çeker polenlerini yaysınlar diye. Hatırlatalım, yaz günlerinde sivrisinekleri kaçırmak için limon ve karanfil kokusu etkili bir çözüm olabilir. Limonu ortadan kesin ve dilimlerine birer karanfil saplayın. Pencere önüne koyun. Anadolu halk takvimine göre Eyyam-ı Bahur, yani en sıcak günler bu günlerde sona erer. Ay sonunda leylekler göç yoluna çıkar ve yaz biter, sonbahar başlar.
10: Doğa takvimi.
12: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Burası NTV Radyo. Saat 18.
4: Bakın Akın Gürek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı ve bu açıklamada Gürek adli süreçlerin, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin yakından takip edildiğini söyledi. 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini vurguladı açıklamasında ve bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını belirtti. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bilgisini de paylaştı. Akın Gürlek açıklamasında ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebi verenlerinde tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir ifadesini kullandı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek. Akın Gürlek ile aynı zamanda eş zamanlı olarak Adalet Bakanlığı'ndan da bazı veriler paylaşıldı. Ve orman yangınları ile ilgili haklarında tutuklama tedbiri uygulanan soruşturmalar kapsamında İzmir Torbalı'da 2, Muğla Ortaca'da 1, Adıyaman Aydınoluk Köyü'nde 1, Balıkesir Bandırma'da 2, Balıkesir Burhaniye'de 2 ve Aydın Çin'de 1 kişinin halen tutuklu bulunduğu bilgisi de Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
5: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım.
6: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
5: Şam ve Moskova 1,5 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine dair mutabakata vardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'deki üslerinin geleceğini belirleyen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakata göre Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus varlığının yeniden organize edilmesine başlanacak. Esad rejimi devrilmeden önce Rusya'nın Tartus'ta donanma, Hmeymim'de de hava üssü vardı. Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya askerlerini ve askeri teçhizatını üslerden taşıdı. 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
6: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
0: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbürünü kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
6: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
5: Başkentte trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan kişilere de 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Drift'te kullanılan 12 araç trafikten men edilerek zanlılara toplam 2 milyon 78 bin lirada idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul'da yurt dışına firar etmeye çalışan bir suç örgütü üyesi tırın dorsesinde yakalandı. 3 eyleme karıştığı belirlenen SG'yi takip eden polis ekipleri zanlının Hamzabeyli gümrük kapısındaki bir tırda olduğunu belirledi. Gümrük muhafaza ekiplerince baskın yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli tırdaki gizli bir bölmede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin bağlantılarını tespit etmek için yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekili başbakana yumurta attı. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı.
6: Görüntüler Kosova parlamentosundan. Muhalefet milletvekili başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Meclis Genel Kurul salonunda çantasından çıkarttığı yumurtaları başbakana fırlattı. İktidar Partisi milletvekilleri araya girdi. Protesto Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi. Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi. Meclisteki gerginlik 18 ayda 3. kez yapılan seçiminde siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. Önceki parlamento cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var. Kurti küçük bir partiyle koalisyon kurabilir ancak cumhurbaşkanı seçimi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Başbakan 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor. koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçtirebilecek. Kosova Demokratik Ligi meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor, Kurti reddediyor.
5: Ve Orta Doğu'daki gerilime bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Bu krizden daha etkilenmemek için neler yapılabilir? Uzmanından sorduk.
7: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokta yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
8: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
7: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabet ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
8: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
7: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
5: Nevşehir Kültür Yolu Festivali Kapadokya'nın yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Michelin yıldızlı şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi. Yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
6: Testi kebabı, Nevşehir tavası, ahpaklı, kuru kaymak ve tık tık mantı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
9: Nevşehir dediğimizde aslında iki şey çok önemli. Biri üzüm, biri toprak. Dolayısıyla genel itibariyle burada pişen tüm toprak kaplardaki yemekler çok kıymetli. Buna ahpaklısı da dahil, buna tavası da dahil, buna testi kebabı da dahil.
6: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 43 özel durak belirlendi. Gastronomi dünyasının yıldız isimleri Nevşehir'de buluştu. Michelin yıldızı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'la festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir, Kapadokya'nın en özel tatlarını yerinde deneyimledi.
10: Öncelikle her yerde birbirinden güzel yemekler yedik. Bu kadar yemeği ya da çeşidi ya da mutfak çeşitliliğini bir arada görmek çok besledi benim ruhumu açıkçası.
11: Buraya gelip de önceden zaten bir danışma kurulu tarafından belirlenmiş olan bu listeleri çok rahatlıkla geziyor olmak. Aynı zamanda o şehirlerin en öne çıkan yemeklerini bu restoranlarda keşfediyor olmak bizim için çok değerli.
6: Festivalin ilk iki gününde lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezen şefler Nevşehir'in geleneksel yemeklerini tattı. Üreticilerden hikayelerini dinledi.
5: Hollywood gençleşiyor mu? Variety sinemadan televizyona, müzikten dijital yayıncılığa uzanan alanlarda öne çıkan 18-28 yaşındaki yetenekleri belirledi.
12: Son dönemde eğlence sektöründe seyirci karşısına çıkan yeni yetenekler Hollywood gençleşiyor mu sorusunu akıllara getirdi. Genç Hollywood'un gücü etki raporunda 18-28 yaş aralığındaki isimler sıralandı. Onlardan en önemlisi küçük bütçesine karşın kocaman bir gişe başarısı yakalayan Obsession filminin yıldızı Inde Navarrete oldu. 25 yaşındaki oyuncu kariyerindeki bu sıçramaya ilişkin kucaklayıcı bir açıklama yaptı.
13: Obsession, insanların benim neslimin sinemaya olan sevgisini kaybettiğine inanmaya başladığı bir dönemde çıktı. Şimdi ise genç nesillerin gerçekten de sinemaya gideceğine dair inkar edilemez bir kanıt var.
12: YouTube'da yayımladığı The Backrooms videolarıyla tanınan Bu videodan hareketle çektiği filmiyle hasılat başarısına imza atan Kane Parsons da seçkinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Iris Apatow, Joseph Zeda ve Miles Keaton da sinema ve dizi dünyasının öne çıkan gençleri arasında sayıldı. 2024'te Grammy'nin en iyi yeni sanatçı kategorisinde aday gösterilen ve Taylor Swift'in Eras turnesinin açılışını yapan Gracie Abrams, 2026 Grammy ödüllerinde en iyi yeni sanatçı seçilen Olivia Dean, Midnight Sun albümüyle Zara Larsson müzik dünyasının genç isimleri olarak öne çıktı.
5: Bu haberle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Yeni saatte görüşmek üzere.
3: NTV Radyo. Hava durumu.
14: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
3: Hava durumu. Engelsiz.
15: Ben Ayşe Sudamakcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
3: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları sürüyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri yarın maçın oynanacağı Avusturya'ya gidecek. Sarı lacivertliler Samandıra Can Bartu tesislerinde sahaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman dar alanda pas ve bireysel organizasyonlarla sürdü. Fenerbahçe yarın maçın oynanacağı Avusturya'ya gidecek. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'ın saat 19'daki basın toplantısının ardından 19.30'da karşılama öncesi son antrenmanını yapacak. Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun rövanşında Sturm Graz'la salı günü saat 21.30'da karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec-Kralov maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec-Kralov'la oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan siyah beyazlılar Nevzat Demir tesislerinde 1,5 saatlik çalışma gerçekleştirdi. Tüpraş stadındaki maç Perşembe günü saat 20'de. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi bir açıklama geldi. Lokomotiv Moskova, 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi, transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi, Galatasaray ya da herhangi bir takımla transfer için görüşmüyoruz, Batrakov takımımızın kilit oyuncularından. Altyapımızdan yetişen futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirmiyoruz dedi. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Trabzonspor Muhammed Salah'a resmi hesapları üzerinden yayımladığı bir videoyla hoş geldin dedi. Salah'ın Trabzon'da bir köy evine konuk olduğu anlar sosyal medyada beğeni topladı. Hep birlikte izleyelim.

0: Tempol.
1: Karan ana sarması. Al. Al. Bir galiba verin ana. Yedin
2: adamı. Senin bir... Çok güzel. Ye. Kayan adam
3: ye. Da
2: çok güzel.
3: Tamam. Sarma gidin. Yok ona da çok kıyma. Yedim balık kaymağı. Hadi ikmanı.
0: Tamam görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Çok kalatasın inşallah kardeşim.
4: Kalın açık olsun.
2: Allah'a emanet olun.
5: Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı. Alınan sonuçlar ve haftanın programına bakalım. Bolu Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçiören Gücü 3. Bugün saat 19'da Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü, Sarıyer ise Muğla Spor'u konuk edecek. 21.30'da ise Van Spor Kayseri Spor, Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor maçları başlayacak. Yarın haftanın son maç günü 21.30'da İstanbul'da Pendik Spor, Batman Petrol Spor maçı var. Arjantin Kapanış Ligi'nde River Plate'in kötü gidişi sürüyor. Milyonerler üst üste çıktıkları dördüncü maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı.
6: Arjantin Ligi'nde Tigre River Plate'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Messi'nin babası Jorge için saygı duruşu düzenleniyor. Mücadelede maçın henüz başı, bir kafa, kaleci kurtardı, ikinci pozisyon Otamendi vurdu, üstten avuta gitti. İlk yarı golsüz geçildi, ikinci yarıdayız. River Plate savunmasında büyük hata. Moreno kaptırdı, karşı karşıya pozisyon var. Ignacio gole gidiyor, Ignacio Russo topun dibine girdi, attı golü. Tigre bu golle öne geçti, büyük sevinç var tribünlerde. River Plate kapanış liginde oynadığı 3 maçta da mağlup olmuştu. Tigre deplasmanında da 77. dakikada yenik duruma düşüyor River Plate. Karşı karşıya pozisyonda çok soğukkanlı. Topun dibine girdi Ignacio Russo ve rakip kaleciyi avlamayı başardı. Bu gol maçın da sonucunu belirliyor. Tigre sahasında arladı River Plate'i 1-0 mağlup ediyor.
5: Arjantin Ligi'nde Boca Juniors taraftarı önünde bir puana razı oldu. Sarı lacivertliler Vélez Sarsfield'la 1-1 berabere kaldı.
6: Arjantin Kapanış Ligi'nde Boca Juniors'ın konuğu Vélez Sarsfield. Arjantin'de her zaman olduğu gibi tribünler yine oldukça hareketli. Karşılaşmanın henüz 7. dakikası. Boca hücumda. Geriye çevrilen top yay içinden bir vuruş direkten döndü. Aranda uçtu direkten döndü. Atak sürüyor. Çizgiye indi, çevirdi içeri, kalecide kaldı top. Dikkatli izliyoruz uzaktan, harika bir gol. Duran toptan fileleri sarsmayı başardı Vélez Sarsfield'da. Diego Valdez kaleciyi çaresiz bıraktı. Valdez'in şutu barajın yanından oldukça etkili ve falsolu. 1-0 öne geçti deplasmanda Vélez Sarsfield bu nefis golle. İlk yarıda son bölüme giriyoruz. Beraberlik arayışında Boca Juniors. Şut kaleciden döndü. İkinci pozisyon, top çizgiyi geçiyor. Santiago Ascacibar. Boca Juniors bu golle skora eşitliği getirdi. Topukla atılan nefis bir pas. Şut geldi kaleci ilk pozisyonda başarılı ama ikincisine çaresi yok. İlk yarıda son anlar. Boca üstünlük arayışında. Şut. Ascacibar vurdu kafayı direkten dışarıya. Boca gole yaklaştı ama olmadı. Mücadelenin ikinci yarısında başka pozisyon olmuyor. Boca Juniors ve Vélez Sarsfield 1-1 berabere kalıyor.
5: Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal orta sahasına takviye yaptı. Londra temsilcisi Newcastle United'dan Bruno Guimarães'i transfer etti. 28 yaşındaki Brezilyalı Arsenal'la 4+1 sezonluk sözleşmeye imza attı. Topçular bu transfer için Newcastle United'a 75 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Newcastle'da 4 sezon mücadele eden ön libero 153 maça çıkıp 30 kez gol sevinci yaşadı. Brezilya milli takımında da forma giyen futbolcu son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. 15. sırada finiş gören Toprak Razgatlıoğlu, Silverstone pistinden puanla ayrıldı. İngiltere'de damalı bayrağı Trackhouse sürücüsü Fernandez ilk sırada geçti. Podyumu Jorge Martin ve Marco Bezzecchi tamamladı. 22. sıradan start alan Toprak Razgatlıoğlu ise başarılı bir yarışı geride bıraktı ve 15. sırada finish görerek Britanya Grand Prix'sinden bir puanla ayrıldı. MotoGP'de heyecan 30 Ağustos'ta koşulacak Aragon Grand Prix'si ile sürecek. İngiltere'de modifiye edilmiş çim biçme makineleriyle 9 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele vardı. Saatte 80 kilometreye ulaşan makinelerin yarışı izleyenlerde büyük heyecan yarattı. Motor sporlarının en sıra dışı yarışlarından biri İngiltere'de büyük heyecana sahne oldu. 30 takım modifiye edilmiş çim biçme makineleriyle 9 saat boyunca mücadele etti. Bahçe makineleri özel olarak hazırlanan pistte adeta yarış otomobillerine dönüştü. Makineler saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşırken mücadele motor yarışı severlere Formula 1'i aratmadı. Yarış Le Mans'daki geleneksel startı andıran görüntülerle başladı. Pilotlar pist boyunca koşarak yarış makinelerine bindi ve 9 saatlik zorlu mücadele başladı. Üçer kişilik ekiplerde pilotlar sırayla direksiyonun başına geçti. Yakıt ikmali, pilot değişiklikleri ve mekanik arızaların giderilmesi için yapılan pit stoplarsa yarışın kaderini belirledi. 9 saatlik çim biçme mücadelesinin sonunda damalı bayrağı ilk gören ekip Dean Fuller'ın pilotluğunu yaptığı SDS Racing oldu. Galatasaray erkek voleybol takımı Efe Mandıracı'yı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar milli smaçörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu İtalya'da geçiren 24 yaşındaki voleybolcu Türkiye'de Arkas Spor formasıyla mücadele etmişti. Mandıracı önümüzdeki sezon Sev Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek Galatasaray'da smaçör rotasyonunu tamamlayacak. Milli voleybolcunun kariyerinde bir Türkiye Kupası, bir de Sev Cup şampiyonluğu bulunuyor. Noktalıyoruz. Görüşmek üzere.

0: NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedan, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'la bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adam, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız tiyatro ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu. Naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çehov'un bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi, en önemli yaptığı şeylerden biri, yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarımda bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu, tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi, özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda, ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de çoğu aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Çehov üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Çehov üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Çehov üslubu denen şey, Martı yorumunun, Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Çehov oynamak diye. Çehov buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ni Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir, ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çehov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde, Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi, Moskova Sanat Tiyatrosu'nu, Olga Niper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var. Dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim, ben çok anlamıyorum bunu. Ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp çoğu perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
2: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Pushkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat. Ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatro yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski'si ve Nemerus Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır, Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk Edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var, birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Sertlemin'den. Fakat insanoğlu onun içinde bu çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin, onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bilebildiğim kadarıyla bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya edebiyatında hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çoğun bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz da bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye içeriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu bu bağa koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun İçlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çağ o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrof Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrof'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrof'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip

Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: İyi Radyo.
1: Herkese sanat.
2: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlamın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya.

0: Eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi.
0: Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bir orkide türü insan kokusuna benzer bir koku çıkarıyor. Platanthera obtusata adlı bu türün amacı sivrisinekleri çekmek. Çünkü sivrisinekler tozlayıcıdır ve orkide de çoğalmak ister. İnsan kokusunu duyan sivrisinek o kokunun peşinden orkideye gider ve çiçekten vücuduna yapışan polenleri başka çiçeklere taşıyıp tozlaşmaya yardımcı olur. Bir başka orkide türü de aynı amaçla arıları kullanır. Görünüşü ve kokusuyla tam bir dişi arı kılığına bürünür. Böylece erkek arıları çeker, polenlerini yaysınlar diye. Hatırlatalım, yaz günlerinde sivrisinekleri kaçırmak için limon ve karanfil kokusu etkili bir çözüm olabilir. Limonu ortadan kesin ve dilimlerine birer karanfil saplayın. Pencere önüne koyun. Anadolu halk takvimine göre Eyyam-ı Bahur, yani en sıcak günler bu günlerde sona erer. Ay sonunda leylekler göç yoluna çıkar ve yaz biter, sonbahar başlar.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu pazarlar, 19 bülteniyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK, KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. Washington'da karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi Arakçı. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. Arakçı, Umman'la pazarlıkların son aşamada olduğunu da yineledi. Ancak anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını ifade etti. Anlaşma ABD diğer koşulları yerine getirdiğinde ve Boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları da belirleyecek dedi. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Sızran kentinde bir sanayi tesisi hedef alındı. Ukrayna lideri Zelenski ise Sırbistan'daydı. Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden her ay alacaklarını ifade etti.
2: Ukrayna, Rusya'da sanayi tesislerine hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin Sızran kentinde bir fabrika vuruldu. Çıkan yangın hızla yayıldı, kent kısa sürede alevlere büründü. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu. Bazı binalar yandı. Saldırılar sırasında Sırbistan'da olan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, şu ana kadar Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermeyen mevkidaşı Alexander Vučić ile görüştü. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan füzeleri göndereceğini söyledi. İsrail'den de füze satın alabileceklerinin altını çizdi.
3: Ruslar Moskova çevresinde 3 katmanlı hava savunması kurmuş durumda. Uçaklarına ve ellerindeki diğer her şeye ek olarak başkenti koruyan 3 hava savunma halkası oluşturmuşlar. Enerji altyapısını ve diğer stratejik tesisleri koruyorlar. Ama karşılık veriyoruz.
2: Zelenski, Rusya'nın hava savunmasının aşılması için Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna savunma sanayisinin 2 kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verme kararından geri adım atmıştı. Patriot füzelerinin üretimine rıza göstermedik, bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum demişti.
0: Avusturya Başbakanı Christian Stoker yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri değerlendirilecek. İşbirliğinin geliştirilebilmesi için de atılabilecek adımlar ele alınacak. Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel konularında masada olacağını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Kaza anı da araç kamerasına yansıdı.
1: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
0: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
4: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
4: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
4: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
5: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
4: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi doluyor. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenlerin yarına kadar tercih yapmaları gerekiyor. Uzmanlar tercih için son saatlere girilirken henüz karar veremeyenler için de bazı kritik uyarılar da bulunuyor.
4: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların pazartesi günü saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
6: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
4: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
6: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsunuz. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
4: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Plajlarda yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edebilecek. Vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
3: Plajlara erişim kolaylaşacak, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Yönetmelik kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemleri belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanıdı. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor. Bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve tahribatların önlenmesi de amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
3: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
1: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
3: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
7: NTV Radyo.

0: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Uzmanların sessiz katil olarak tanımladığı aşırı sıcak hava dalgası, 2026 yazında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Klimalar. Giyilebilir olanları, boyna ya da kola, hatta kemer gibi bele takılanı bile var artık. Bir yandan aşırı sıcaklarda hayat kurtarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar için neredeyse tıbbi bir ihtiyaca dönüştü. Diğer yandan da yeni bir problemi büyütüyor. Klimalar çok fazla elektrik tüketirken, elektriğin önemli kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Dışarıya sıcak hava üfleyerek şehirleri daha da ısıtıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada klima sayısı 2050'ye kadar yaklaşık 3 katına çıkacak. Bu da insanlığı bir döngünün içine hapsediyor. Bu hafta programımızda geçmişin bilgeliğiyle geleceğin teknolojisinin buluştuğu iklim dostu serinleme yöntemlerine bakacağız. İran'ın rüzgardan faydalanan antik mühendislik harikası Badgirler. Zimbabwe'de karınca yuvasından ilham alınan alışveriş merkezi. Bahreyn'de dev rüzgar türbinleri entegre edilen dünyanın ilk gökdeleni. Anlatacağız. Dünya hali başladı.
1: Dünya hali.
0: İklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olayları artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sıcak hava dalgalarında serin ortamlara erişimin hayati olduğunu vurguluyor. Peki tarih boyunca insanlar nasıl serinledi? İlk akla gelen kalın taş duvarlı, küçük pencereli, iç avlulu evler. Bunlar gündüz sıcağını içeri almıyordu. Veya Osmanlı İmparatorluğu döneminin cumbalı evleri. Yüksek tavanlı ahşap evlerde çapraz hava akımı ve gölgeli avlular doğal klima gibi çalışıyordu. Ve tabii beyaz duvarlar. Bugün bile sıcaklığı birkaç derece düşürebiliyor. Çatılar beyaza boyanıyor, güneş ışığını geri yansıtıyor. Böylece evler daha az ısınıyor. Ege ve Akdeniz'e rastlanan beyaz evler aslında bunun çok eski örneklerinden. Antik İran mimarisinde Badgir olarak bilinen rüzgar kuleleri dönemin ekolojik klimalarıydı. Yaklaşık 2500 yıllık bir teknolojiden bahsediyoruz. Rüzgardan başka enerji kullanmadan evleri serinleten yapılar çöl ikliminin doğal kliması gibiydi. Evlerin çatılarında büyükçe soba bacalarını andıran serinletme kuleleri 4, 6 ve 8 kanallı olarak imar ediliyor, çamur ve odundan yapılıyordu. Ancak tam da bu nedenle zarar görmeleri durumunda tadilatla kurtarılamıyor ve yeniden yapılmaları gerekiyordu. Uzunlukları 3 ila 34 metre arasında değişebilen bu kuleler sayesinde evdeki ile dışarıdaki sıcaklık arasında yaklaşık 6 derecelik bir ısı farkı oluşuyor. Bu kulelerin bugün hala çalışan örnekleri var. Badgirleriyle bilinen İran'ın Yezd şehri 2017'de UNESCO Dünya Mirası listesine de alındı. Mimarlar ve mühendisler küresel ısınmaya karşı enerji tasarruflu çözümler ararken bu sistemi yeniden inceliyor. Serinletme kuleleri, pasif soğutma teknolojilerinin erken ve etkili bir örneği olarak öne çıkıyor. Pasif soğutma teknolojileri demişken, nedir bu? Biraz açalım. Klima, vantilatör gibi herhangi bir mekanik sistem ve elektrik enerjisi kullanmadan tamamen doğal kaynaklar ve yapısal tasarımlar yoluyla bir binayı veya alanı serin tutma yöntemine deniliyor. Afrika ülkesi Zimbabwe'nin başkenti Harare'deki Eastgate Center, pasif soğutma teknolojisinin en bilinen örneklerinden. Zimbabweli mimar Mick Pierce, bu devasa alışveriş ve ofis kompleksini tasarlarken, beyaz karınca olarak da bilinen Afrika termitlerinin yuvalarından ilham aldı. Termitler, sıcaklığı sabit tutan ve içeriye temiz hava sirkülasyonu sağlayan yuvalar kuruyor. 1996 yılında inşa edilen Eastgate Center'da tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Tamamen betondan yapılan binanın merkezinde devasa dikey bacalar bulunuyor. Isınan hava doğal olarak yükselip bu bacalardan dışarı atılıyor. Gece olduğundaysa dışarıdaki serin hava fanlar yardımıyla zeminden içeri çekilip gündüz ısınan beton kütleyi soğutuyor. Böylece bina kendisiyle aynı boyuttaki geleneksel bir binaya göre %90 daha az enerji harcıyor. Çöl ikliminin ortasındaki körfez ülkelerinde de pasif soğutma yöntemlerinden örnekler var. Mesela Bahreyn'deki Dünya Ticaret Merkezi. Burası tasarımına dev rüzgar türbinleri entegre edilen dünyanın ilk gökdeleni. Yelken şeklindeki ikiz kuleler, denizden esen güçlü körfez rüzgarlarını içeri alacak şekilde tıpkı bir yelkenli gibi aerodinamik olarak tasarlandı. İki bina arasındaki boşluk, rüzgarı tam ortadaki devasa rüzgar türbinlerine doğru sıkıştırıyor. Bu sayede kompleksin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %15'i karşılanıyor. Çin'in Guangzhou kentindeki İnci Nehri Kulesi de tükettiği kadar enerjiyi kendi üretebilecek potansiyele sahip. Dünyanın en çevre dostu binalarından biri olacak şekilde tasarlandı. Binanın gövdesinde rüzgarı içinden geçirecek şekilde büyük yapısal boşluklar bulunuyor. Bu tüneller rüzgar yükünü azaltırken içindeki türbinleri döndürüyor. Binada çift kabuklu cephe, güneş panelleri, radyant soğutma sistemi ve gün ışığından yararlanan aydınlatma gibi teknolojiler de kullanılıyor.

Peki başka neler var? Amerika Birleşik Devletleri'nde serin kaldırım uygulaması ile ilgili çalışmalar hayata geçti. ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından tanımlanan serin kaldırım, ısı ada etkisini azaltma çabalarının parçası. Zira kaldırımlar gibi geçirimsiz yüzeyler hava sıcaklıklarını 4 dereceye kadar arttırabiliyor. Araştırmacılar, kaldırım malzemesi seçiminin aşırı ısıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltabileceğini ortaya koydu. Serin kaldırım uygulamasında mevcut koyu renkli asfalta açık renkli pigmentle yapılmış yansıtıcı bir kaplama uygulanıyor. Bu sayede kaldırım daha az ısı depoluyor. Hali hazırda Los Angeles, Phoenix gibi şehirlerde uygulanıyor. Kentlerde bir başka çaba. Çeşmeler, su püskürtme sistemleri, göletler, kent içinde mikro iklim oluşturuluyor. Bazılarında da yeşil koridorlar. Güney Kore'nin başkenti Seul'de kentsel dönüşüm tarihinin ya da modern şehir planlamacılığının belki de en dikkat çeken projesi hayata geçti. İsmi Chungkyecheon. Bu aslında Seul'ün ortasından geçen bir dereydi. 1958'de üzeri betonla kapatılarak yol yapıldı. Ancak 2003 yılında dönemin belediye başkanı tarafından kimilerinin tepkisini de çeken bir uygulama için kollar sıvandı. Otoyol yıkıldı, dere temizlendi. Etrafı yürüyüş yolları, parklar ve köprülerle donatılarak 2005'te halka açıldı. Devasa beton ve asfalt tabakası kalkıp yerine yeşil doku gelince şehir içinde doğal bir serin hava koridoru oluştu. Gelen eleştirilerse daha çok sosyoekonomik nedenleri işaret etti. Zira bu köklü değişim bölgedeki esnafın taşınmasına, kimilerinin dükkanlarını kapatmasına yol açtı. Bir yandan da suyun büyük bölümü Han Nehri'nden pompalanıyordu. Bu nedenle bazı çevreciler projeyi gerçek bir ekolojik restorasyon olarak görmüyor.

0: Son yıllarda çok konuşulan başka teknolojiler de var. Bölgesel soğutma denilen, tek tek klima yerine merkezi sistemlerle bir mahalle ya da iş bölgesinin soğutulması. Özellikle Körfez ülkeleri ve Singapur'da yaygınlaşıyor. Akıllı teknoloji örnekleri çok. Ama şunu söylemekte fayda var. Belki de söylenmesi gereken ilk madde. En etkili çözüm kuşkusuz ağaçlar. Araştırmacılar, büyük bir ağacın bulunduğu sokakta sıcaklığın birkaç derece daha düşük olabileceğini gösteriyor. Ağaçların gölgesine her canlının ihtiyacı var. Şu bir gerçek, iklim krizinin etkisi yavaş hissediliyor. Ani gelişen olaylar şeklinde değil. Ama son yıllarda daha şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Son araştırmalara göre özellikle Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerde artış var. Serinlemek için geceler de işe yaramaz hale gelecek. Hatta raporlar klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Doğukan Doğu Yavaşlı NTV'ye verdiği röportajda bu konuda uyarılarda bulundu.
1: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
0: Bir de iklim adaleti var. İklim kriziyle birlikte son yılların insan hakları tartışmalarından biri bu. Sıcak hava dalgaları herkesi vuruyor belki. Ama herkesi aynı şekilde etkiliyor mu? İklim krizine uyum sağlayacak teknolojilere kim erişebiliyor, kim erişemiyor? Bu sorgulanıyor. Neticede serin kalabilmek lüks bir tüketim tercihi değil, temel bir yaşam hakkı. Örneğin Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde son yıllarda yaşanan yaz sıcaklarında binlerce kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu yalıtımsız eski binaların çatı katlarında yaşayan, yalnız ve klimayı çalıştıracak ekonomik gücü olmayan yaşlılar veya göçmenlerdi. Ya da Katar'da göçmen işçilerin durumu. 50 dereceye varan aşırı sıcaklar altında yeterli dinlenme ve serinleme imkanı tanınmadan çalıştırıldıkları belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Katar'da 2022'deki Dünya Kupası öncesi kayıtlara geçen işçi ölümlerinin bir nedeninin de bu olduğunu açıklamıştı. Serin havaya erişim hakkı önümüzdeki yıllarda, yani iklim krizi derinleştikçe daha da gündeme gelecek gibi görünüyor. Programımızı Çevre Hareketi'nin ikonik şarkılarından biriyle noktalıyoruz. Kanadalı şarkıcı Joni Mitchell'ın 1970 çıkışlı Big Yellow Taxi şarkısı, Çevre Hareketi'nin en çok alıntılanan dizelerinden birini içeriyor. Cenneti asfaltlayıp yerine bir otopark yaptılar. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 12. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Kara Kemal, Selçuk Kıpçak. Şehsuvar Sami'nin annesi Parla Şenol. Madame Melina, Füsun Kokucu. Kazım Bey, Ali Gül. Kitapçı, Aziz Acar. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Adam, Aziz Sarvan. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni, Murat Çolak. Yönetmen, Aziz Acar. 1926, İstanbul Pera Palas Oteli. 5. gün, öğle saatleri.
2: Merhaba Ester. Yine öğleye doğru uyandım. Oda hizmetlisi kadın alıştı artık bu halime. Ne zaman fırsat bulursa o zaman temizliyor odayı. Sokaktaki afiyeler gibi o da yolumu gözlüyor işini yapmak için. Gerçi sokaktakiler hala yok ortalıkta. Gitgide daha çok inanıyordum Mehmet Esad'ın söylediklerine. Yine de emin olmak için Cezmi Bey'le buluşmayı beklemek lazım. O buluşmanın da olacağından şüpheliyim ya. O bizim tavşan yürekli Reşit'in benim gibi mimli bir adamı o kadim ihtiyatçıya götürmesini beklemek hayal olabilir. Cezmi yenildiğimizi hiçbir zaman kabul etmedi. 2 sene önce Kara Kemal'in söyledikleri hala aklımda.
3: Matrak adam şu bizim Cezmi. Aynı Enver Paşa gibi arzularını hakikat zannediyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın idarecisi değil de sanki Cumhuriyet'in valisiymiş gibi davranıyor. Polislerle, zabıtayla filan da öyle konuşuyor. Sanki askerliği sona ermemiş. Sanki hala kendisi binbaşı, ötekiler de emir erleriymiş gibi. Fırsat bulursam İttihat ve Terakki'nin iktidarda olmadığını söyleyeceğim ona. Yoksa hem kendi başını belaya sokacak hem de etrafındakilerin.
2: Kara Kemal muhtemelen bizim emekli binbaşıyı ikaz edemeden öldürülmüştü. Belki o vazifeyi ifa etmek de bana düşecekti. Ama farklı bir Cezmi'yle de karşılaşabilirdim. Belki de İzmir suikastinden sonra o da değişmişti. Baksana, iddiaçilerin gözünü budaktan sakınmayan fedaisi Mehmet Esat bile hükümet adına çalışmaya başladığını söylüyor. Dünya değişiyor, devir değişiyor. İnsanların değişmesi de normal değil. Yakında anlayacağız zaten. Mesele Reşit'i beni Cezmi'ye götürmesi için ikna etmekte. Gerçi buluşma teklifi ondan geldi ama dün gece yaşananlardan sonra her an cayabilirmiş gibi geliyor bana. Hem haksız da sayılmaz. Muhtemelen Cezmi de benim gibi takibat altındadır. Ama başımdaki bu muammayı çözmek için bu kadarını göze almak zorundaydım. Neyse, daha bu buluşmaya vakit var. Biz 1908 senesine dönelim yine. Ayrılmıştık. Hem de birbirimizi sevmemize rağmen. Sebebini elbette biliyordum. Birlikte olmamız imkansızdı. Elbette anlıyordum. Mesele aklın kabul ettiğini kalbe anlatmaktı. İşte ben onu beceremiyordum. Ayrılmıştık lakin sen her zaman, her yerde yanımdaydın. Sadece dava arkadaşlarımla birlikteyken zihnimi tümüyle vazifeme vererek senden kurtulabiliyordum. Çünkü kalp ağrısının tek çaresi her anının, her gününün dolu olmasıdır. Fakat olmuyordu. Vazifeler tamamlanınca, arkadaşlar uzaklaşınca, kendimle baş başa kalınca tekrardan başlıyordu o ıstırap. İçimdeki bu saklı kederi göremeyenler, gülen yüzüme bakıp beni mesut zannediyorlardı. Bir çare anacığım da öyle zannetmişti işte. Dersaadete gitmek için evden ayrılmadan evvel hayır duasını alıp elini öpmüştüm. O da saçlarımı okşayarak okuyup üflemişti.
1: 1908 Selanik.
4: Hayırlı olsun evladım. Demek Babali tercüme odasında çalışacaksın. Ne kadar büyük şeref. Demek devleti âliye babanı Fizan'a sürerek işlediği kusuru seni Dersaadet'e yollayarak telafi etmek istiyor. Bu vazifeyi kabul ederek doğru olanı yapıyorsun. Başmuallim Emrullah Bey'in oğluna da bu yakışırdı zaten. Hem devlete kin güdülmez. Kısmet işte. Senin rızkında payitahttaymış evladım. Ne diyelim? Ayrılık oldu, ölüm olmasın.
2: Oysa ölüm de olacaktı. Zavallı anacığımın yaralı, yorgun yüreği, bir de bu hasreti kaldıramayıp bir gece ansızın duruverecekti. Ama daha o günlere çok vardı. Dersaadet'e gelince Basri Bey Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı'na kuş uçumu 300 metre uzaklıkta bir eve yerleştirdi beni. Ev o kadar yakındı ki saraya, takılmadan duramadım.
5: Ne o Basri Bey? Sarayı ele geçirmek icap ederse zorlanmayalım diye mi bu kadar yakına getirttiniz beni?
2: Latife bir yana, geniş ahşap merdivenleri olan bu iki katlı evi çok sevmiştim aslında. Küçük ama şirin bir de bahçesi vardı. Spiros adında bir berbere aitti burası ama berber 3 yıl önce vefat ettiği için karısı Madame Melina çekip çeviriyordu bu evi. Çok iyi bir kadındı Melina. En pes yemekler yapıyordu ama ağzından ev lafı çıkmasın küplere biniyordu.
6: Böyle büyük ev mi olur? Burası konak. Huzur içinde uyusun. Spiros az mı ter döktü yapılırken?
2: Daha ilk görüşte ısınmıştı kanım bu yaşlı tombul kadına. Gönlündekini saklamayan, ne düşünüyorsa pat diye söyleyen dobra insanlar vardır ya. İşte onlardan da Madame Melina. Her zaman sürmeli, iri mavi gözleri neşeliydi. Sadece rahmetli kocasını hatırladığında koyu bir hüzün basardı geniş yüzünü. Hiç çocukları olmamıştı. Belki de bu yüzden oğlu gibi sevdi beni. Ne yalan söyleyeyim, ben de sevdim onu. İkinci annem oldu. İstanbul'a tümüyle yerleştikten sonra hep bu evde kaldım. Ve sonunda altından hiçbir zaman kalkamayacağım büyük bir iyilik yaptım Madame Melina bana. Ölmeden önce bütün mirasını 1908 yılının sonbaharında bu eve kiracı olarak gelen o Selanikli delikanlıya bıraktı. Mektebi Sultani'de tahsil görürken İstanbul Cadde-i Kebir'den ibaretti benim için. Meşrutiyet senelerinde ise Beşiktaş ve Babali'den ibaret oldu. Evet, güya iş yerim Babali okuşundaki Müsavat Neşriyat'ta mütercimlikti. Burası tabii ki paravandı. Kitap neşretmek haricinde her şey yapılıyordu. Ama yalandan da olsa sevdiğim bir mesleğin erbabı gibi görünmek yine de gurur veriyordu bana. Öyle ki bir gün dayanamayıp yayın evinde güya neşriyat sorumlusu olan Kazım Bey'e sordum.
5: Kazım Bey, tercüme edilecek bir roman yok mu? Boş vakitlerimde uğraşayım biraz. Hem de size neşredecek bir kitap bulmuş oluruz.
7: Başıma icat çıkarma Şeyh Suvar. Ben naşir değil, emekli askerim. Ne anlarım roman neşretmekten, matbaadan?
2: Ama vazgeçmedim. Beyazıt'ta sonradan ahbab olacağım bir kitapçıya dadandım. Bu feleğin çemberinden geçmiş cin gibi uyanık adamdan bana Fransızca kitaplar bulmasını istedim. Bana 3 gün sonra gelmemi söyledi ve hakikaten de 3 gün sonra gittiğimde Anatole France'ın Le Lys Rouge romanını uzattı bana.
8: Bu işinizi görür mü beyzadem? İsterseniz Victor Hugo'nun eserlerini getireyim ya da Stendhal'ın kitaplarını.
5: Teşekkür ederim. Elbette işimi görür.
2: Ve derhal Kırmızı Zambak adıyla tercüme etmeye başladım. Geceleri erkenden odama çekilip elimde kağıt kalem, gaz ışığında okuyup yazdığımı gören Madame Melina daha bir itibar göstermeye başlamıştı bana.
6: Aferin Şeyh Suvar Bey evladım. İyi ki sana kiralamışım odayı. Bak ne güzel kağıt kalem, hiç düşmüyor elinden.
2: Zavallı Madame Melina. Çok zor öğrenecekti cemiyetin fedailerinden biri olduğumu. Trablusgarp'a gittiğimde bile Müsavat Neşriyat'ın işleri için seyahat ettiğimi zannetti. Bana o kadar iyiliği dokunan bu kadına da yalan söyledim. Evet, ama hakikati söyleseydim endişelenecekti, üzülecekti, belki de kırılacak, eskisi kadar saygı duymayacaktı bana. Neyse ki benim müthiş romanlar yazacak, müstakbel bir muharrir olduğumu düşündü senelerce. Zaman zaman da azarlardı beni.
6: Tercüme tercüme, bu kadarı kafi. Artık kendi romanını yazmalısın. İsmin de tam muharrir ismi, Şehsuvar Sami. Ne güzel durur kitap kapağının üzerinde.
2: Son senelerde umudu azalsa da bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Anlayacağın sevgili Ester, benden başka herkes inanmıştı yazar olacağıma. Bense o en verimli çağlarımı siyasetin emrettiği vazifeleri icra etmekle geçiriyordum. Müsavat Neşriyat'ın asıl amacı cemiyete, dolayısıyla meşrutiyete karşı olanların tespit edilmesi, mümkünse yıldırılması, olmuyorsa tesirsiz hale getirilmesiydi. Evet, artık biz de başlamıştık jurnal toplamaya. Çünkü çok düşmanımız olduğuna inanıyorduk. Hem sarayda, hem hükümet makamında, hem de milletin arasında. Ama bunların içinde en fenası Abdülhamit'in hafiyeleriydi. Bu alçaklar güruhundan Fehim Paşa, Bursa'da halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Memleketin farklı şehirlerine sinsice yerleştirilmiş hafiyeleri bir bir ortaya çıkarıyor, bu nifak merkezlerini, bu şer odaklarını tek tek, isim isim, adres adres tespit ediyorduk. Vatana ihanetlerini hak ettikleri şekilde ödetiyorduk onlara. O yıl Aralık'ın ilk günlerinde bu güruhun belki de en alçağı olan İsmail Mahir Paşa'nın peşine düştük. Abdülhamit'in en güvendiği adamlardan biriydi. Eli kanlı arkadaşlarının akıbetlerini öğrendiğinden kendi başına gelecekleri de tahmin ediyor, konağına kapanıp burnunun ucunu dışarı çıkarmıyordu. Onu sokağa çekmek için bir tezgah kurduk. Yıldız Sarayı'ndan gönderilmiş gibi görünen şifreli bir telgrafla güya padişahın kendisini çağırdığını duyurduk. Başlarda kuşkulansa da sonunda yolladığımız telgrafa inanarak çıktı evinden. Aradığımız fırsat Sultan Mahmud'un türbesinin önünde ayağımıza gelmişti. Hak ettiği cezaya çarptırdık o mendeburu. Hayır, tetiği ben çekmedim. Sadece tertibat alan grubun içindeydim. Eminim bu satırları okurken insanların öldürülmesinden sevinç duymama hayret ediyorsundur. Ama unutma, çok değil, 6 ay önce İsmail Mahir Paşa gibi adamlar vatanın en şerefli, en yiğit oğullarına jurnallediler. Kimini ölüme, kimini sürgüne yolladıkları zabitlerin arasında cemiyete hiç bulaşmamış, suçu günahı olmayan insanlar dahi vardı. Aileleriyle birlikte hepsinin hayatlarını mahvettiler. Tıpkı benim aileme yaptıkları gibi. Tıpkı zavallı babama yaptıkları gibi. Yanlış anlama Ester. Bu bir intikam oyunu değildi ama biz o gün kararlı olmasaydık bu adamlar tekrar kazanacaklardı. Meşrutiyeti başka türlü ayakta tutamazdık. Elbette bütün bu suikastler tereyağından kıl çeker gibi olmadı. Öyle ki sarayın en kurnaz hafiyelerinden Solak Kani'yi cezalandırırken az kalsın canımdan oluyordu. Aralık ayının ortalarına doğruydu. Yılın ilk karı düşmüştü dersadete. Aylardır Solak Kani'yi kolluyorduk. Ama herif öyle uyanık, öyle pire gibi çevikti ki bir kaybedersen bir daha bulana hak getire. Tam 9 kez atlattı bizi. Tam 9 kez izini kaybettirdi. Fakat sonunda kaldığı yeri tespit ettik. Eyüp'te mezarlıkların hemen arkasında aşı boyalı iki katlı ahşap bir ev. Devri istibdatta Solak Kani'ye ihbarcılık eden Lepşeker Seyfi adında bir tellağın evi. Bizim hafiyelerin günler süren tetkikleri neticesinde Solak Kani'nin çarşamba geceleri eve girip sabah ezanı okunurken çıktığını haber almıştık. Adamın defterini dürmek için kulağımız yolda, elimiz tetikte haber bekliyordu. Bir hafta sonra geldi beklediğimiz jurnal. Malumat doğruydu. Haber kat'iydi. Bizim sinsi hafiye mezarlıkların arkasına saklanmış, o eve girmişti. Ama çarşamba değil, cuma gecesi. Basri Bey, ben, bir de mülazım Fuat hemen Eyüp'e intikal ettik. Üç kişilik grubumuzun yeni üyesi bizim gibi Selanikli olan Fuat'tı. O kibirli Mehmet Esad'a hiç benzemiyordu. Son derece nazik bir insandı. Ne kadar cesurdu henüz bilmiyordum ama iyi bir edebiyat okuruydu. Enteresandır, asıl alakası tiyatroydu. Mehmet Esat gibi sanattan uzak, nobran bir zabitten sonra Fuat'ın ekibe katılması bir armağan gibi gelmişti bana. Sabah ezanı okunmadan Lepşeker'in evine 100 metre kadar mesafede bir tepenin ardına karargah kurduk. Karargah kurduk dediğime bakma. Mezarlık bekçilerinin artık kullanmadığı ahşap bir kulübeye sığındı. Solak Kani evden çıkarsa mecburen önümüzden geçecekti. Kağıt üzerinde hesaplarımız kusursuzdu. Ama sadece kağıt üzerinde. Üstelik kulübede ne bir soba vardı ne mangal. Havada inadına soğuk, inadına nemli.
5: Gidip basalım şu evi. Vallahi donup gideceğiz yoksa bu kulübede.
9: Donmayız, donmayız. Zaten çok sürmez. Şimdi çıkar iblis dışarı. Sabah namazına giden cemaatin arasına karışmak mecburiyetinde.
5: Ya çıkmazsa? Ya uyku ağır basarsa?
9: Çıkar, çıkacak. Abdülhamid'in en çok ihtimam gösterdiği husus hafiyelerin eğitimi, disiplini. Onları beynel milel prensiplere uygun şekilde yetiştirdi. O sebepten sarayın hafiyeleri her zaman disipline riayet eder.
5: Bir dakika, bir dakika. Solak çıkıyor galiba. Ama bu bir hanım. Baksanıza çarşaflı.
9: Ne hanımı Fuat? Anlamadın mı? Beklediğimiz herif bu. Solak Kani şu gelen çarşaflıdan başkası değil.
2: Şemsi Paşa'ya vuran mülazım Atıf'ın bir çarşafa bürünerek Resne'ye kaçışını hatırladım. Bizim kullandığımız bu metodu Yıldız'ın hafiyeleri niye kullanmasınlardı ki? Üçümüz birden silahlarımıza sarıldık ama kulübeden çıkmadık. Kani yol alsın, önümüze düşsün diye sabırla bekledik. Birkaç dakika sonra salınarak geçti önümüzden iblis. 5 metre kadar gittikten sonra Basri Bey'in talimatıyla Fuat'la ikimiz fırladık dışarı.
5: Kıpırdama! Kısmetin buraya kadarmış Solak Kani.
2: İkimizin de tabancaları üzerine çevrilmişti. Tetiğe dokunmamıza ramak kalmıştı ki bir silah patladı. Sırtımda bir yanma hissettim. O anda anladım patlayan tabancanın bizimkilerden biri olmadığını. Birden Basri Bey'in revolveri de konuşmaya başladı kulübenin penceresinde. Ben yere yığılırken önümüzdeki adam "Ay adam öldürüyorlar" diye çarşafını sıyırıp koşmaya başlamıştı. Çarşafın içinden çıkan Solak Kani değil, Lepşeker Seyfi'ydi. Solak Kani bizi fena faka bastırmıştı. Ayıldığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Başucumda daha önce görmediğim bir adamla Basri Bey vardı.
8: Uyanıyor. Söylediğim gibi birkaç güne kalmaz toparlar.
9: Geçmiş olsun Şehsuvar. Nasılsın, iyi misin?
5: Sağ olun kumandanım. İyiyim. Fuat.
9: Merak etme Fuat da iyi. Senin yaran dışında bir sıkıntımız yok. Ama yakında iyileşecek.
2: İşte böyle Ester'ci. Acımasız olan biz değildik. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız çağ, bütün bir insanlıktı. Biz bu vicdanını, bu merhametini yitirmiş dünyayı hale yola koymaya çalışıyorduk. Ama bu iş romanlarda anlatıldığı kadar kolay değildi. Mecburen kaba güce, silaha başvuruyorduk. Hem de kendi canımızdan olma pahasına.
1: Elveda Güzel Vatanım. 12. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için...

0: hayata veda ediyor. Tocqueville, Fransız siyasetinde aktif bir isim. Özellikle 1848 devrimini takip eden 2. Cumhuriyet döneminde. Ancak 1851'de 3. Napolyon'un darbesinin ardından siyasi hayattan çekiliyor ve kendini kuramsal düzeyde araştırmalara veriyor. Türkçe'deki kitaplarını hatırlayalım. Eski Rejim ve Devrim, Demokratik Zorbalık, Sömürge ve Kölelik. Gelelim Amerika'da demokrasi üzerineye. Tocqueville 1830'lu yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun bir seyahat yapar. Amerikan demokrasisi, siyasal sistemi ve toplumsal yapısı hakkındaki bu saha çalışması boyunca yaptığı gözlemlerine dayanan görüş ve çözümlemelerini 1835 ve 1840 yıllarında iki cilt halinde yayımlanan ve siyaset bilimi literatürünün baş yapıtlarından biri haline gelen Amerika'da Demokrasi Üzerine adlı çalışmasıyla kitaplaştırır. Yani bugün bahsettiğimiz kitap. Tocqueville'e göre toplumsal ve siyasal çalkantılarla altüst olan modern dünyanın sorunlarının çözümü için demokrasi dışında bir başka seçenek yoktur. Demokrasinin karşı konulmaz ve evrensel yükselişi karşısında durabilecek güç odakları, geçmişin tutucu otoriteleri yani aristokrasi ve kilisedir. Tabii onun yaşadığı dönem itibariyle bu aktörlerden söz ediliyor. Ancak onların bu yükselişin önünü almaya yönelik çabaları nafiledir ve demokrasi er ya da geç kendi gerçekliğine uygun bir dünya tesis edecektir diyor Tocqueville. Ne diyebiliriz? Tocqueville son tahlilde doğru bir gelecek projeksiyonunda bulunmuş ama demokrasinin belli dönemlerde, söz gelimi 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da faşizmin yükseldiği yıllarda tökezlediğini de unutmamalıyız. Dahası içinden geçtiğimiz dönem, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya çapında otoriter rejimlerin yeniden yükselişini de görmezden gelemeyiz. Her neyse, son bir cümleyle konuyu kapatalım. Tocqueville kitabında Amerika özelindeki demokrasi pratiklerini kıta Avrupa'sındaki pratiklerle karşılaştırmalı bir siyaset perspektifinden yola çıkarak mukayese ediyor. Kitap bu yönüyle de önemli. İsrailli tarihçi ve siyaset bilimci Ilan Pappe'nin Tartışmalı Bir Devletin Kodları İsrail isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Müge Kübra Oğuz çevirmiş. Ilan Pappe 1954 Hayfa doğumlu, Yahudi bir aileye mensup. Bununla birlikte akademik hayatı boyunca Filistin mücadelesine omuz vermiş bir isim. Pappe halen İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde tarih profesörü. Türkçe'de çok sayıda kitabı var Pappe'nin, bazılarını hatırlayalım. Filistin-İsrail meselesinin kısa tarihi, Yeryüzünün En Büyük Hapishanesi, İsrail hakkında 10 mit, Filistin'de etnik temizlik. Modern dünyanın en çok sorgulanan devleti İsrail olsa gerek. Kuruluşu, sınırları ve kimliği üzerine süregelen tartışmalar, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı emperyalizmi açısından Orta Doğu'daki konumu, onu yani İsrail'i küresel siyasetin merkezine yerleştiriyor. İsrail'in resmi tarihini ve Siyonist tarih anlatısını sorgulayan ve Filistinlileri merkeze koyan tarih yazımının önde gelen temsilcilerinden Ilan Pappe, kitabında çok önemli sorulara cevap arıyor. En başta da şu soru: İsrail'de tarih kimin sesiyle yazıldı ve kimin sesi susturuldu? Ve ardından şunlar: kendisini Orta Doğu'daki tek demokrasi olarak sunan ama vatandaşlık hakkının etnik ve hatta dini kimliğe endekslendiği bir yapı demokrasi midir? Yerleşimci sömürgecilik ne demektir? Ilan Pappe, İsrail tarihini 1800'lerden günümüze uzanan bir süreçte ele alırken, bu ülkenin kültür endüstrisini, toplumsal ve ekonomik yapısını, yürüttüğü uluslararası kampanyaları iç siyaseti eşliğinde inceliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Dünya radyolarında zapping.
3: La pantangal don rojo sa manga pulis.
4: Cabeza más y más y más solo para poder leer un
5: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat falan.
6: Wa, hao ciji yo. Mei ji dou hao lihai yo.
7: Tu sab aise ho jaye to is tarah se nahi hona chahiye.
8: Burası Caracas Radyosu. Andalus.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.
2: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haber bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Yasanın uygulanması içinse silah bırakma şartı aranıyor. Bundan sonraki sürecin ayrıntılarını da ana haberde birazdan paylaşacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Gazze Barış Planı'nı reddettiklerini söyledi. Netanyahu, Hamas silah bırakana kadar Gazze operasyonlarının süreceğini de belirtti. Detaylar da birazdan bültenimizde olacak. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir belediye otobüsü çarpıştı. İstanbul'da yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Ve plajlarda yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edebilecek. Vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak. Detaylarını da yine birazdan aktaracağız. NTV'de ana haber başladı. İlk olarak orman yangınlarıyla başlayalım. Adres bu kez Manisa. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler Kula ilçesinde Seyit Ali mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda da 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını duyurdu. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntıları var sırada.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama var. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir, dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
2: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
2: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
2: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
3: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
2: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
1: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
0: İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri de bir kez daha gündeme getirdi.
1: kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
4: Siz kimsiniz?
1: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
0: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra da imha edildi.
1: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
5: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
1: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
6: Hopa Gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
1: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
0: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
7: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
7: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
1: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
7: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
1: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
7: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
1: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile ilgili açıklama üstüne açıklama geldi. İran'ın resmi haber ajansı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamane ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mer haber ajansı da Telegram kanalında Hamane'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı. Ancak görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamane'in halkın arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama yargı erkinin haber sitesi Mizan'da yer aldı. Müşteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Mart'ta aynı saldırıda ölen babası Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Müşteba Hamaney, saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Açıklamaların Hamaney'in öldüğüne dair söylentiler üzerine yapıldığı tahmin ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan son dönemde Hamaney ile ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. Pezeşkiyan 21 Temmuz'da Hamaney ile iletişimin günden güne arttığını söylemişti. Geçen hafta ise Hamaney ile iletişim kurmak çok zor demişti. Suudi Arabistan'ın Cübeyl kentinde ülkenin milli petrol şirketi Aramco'nun bir tesisinde patlama oldu. Saldırı ihtimali değerlendiriliyor. Patlamanın ardından Enerji Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Görgü tanıkları ise şiddetli patlama olduğunu ve yangın çıktığını ifade ediyor. Olayın sorumluları araştırılıyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'la ABD arasındaki anlaşmanın ardından 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlatıldığını duyurmuş. Yemen hükümetinin de desteğiyle Husilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Suudi Arabistan istihbarat yetkilileri geçen hafta Husilerin Riyad'a daha güçlü saldırılar düzenleme planı olduğunu duyurmuştu. Şam ve Moskova 1,5 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine dair mutabakata vardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'deki üslerinin geleceğini belirleyen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakata göre Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus varlığının yeniden organize edilmesine başlanacak. Esad rejimi devrilmeden önce Rusya'nın Tartus'ta donanma, Hmeymim'de de hava üssü vardı. Esad'ın devrilmesinin ardındansa Rusya askerlerini ve askeri teçhizatını üslerden taşıdı. Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekili başbakana yumurta attı. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı.
1: Görüntüler Kosova parlamentosundan. Muhalefet milletvekili başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Meclis Genel Kurul salonunda çantasından çıkarttığı yumurtaları başbakana fırlattı. İktidar Partisi milletvekilleri araya girdi. Protesto Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi. Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi. Meclisteki gerginlik 18 ayda 3. kez yapılan seçiminde siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. Önceki parlamento Cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var. Kurti küçük bir partiyle koalisyon kurabilir. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Başbakan 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor. Koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçtirebilecek. Kosova Demokratik Ligi meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor. Kurti reddediyor.
0: Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Oğlu Biden'ın kanserinin tüm vücuduna yayıldığını söyledi, çok acı verici ve yıpratıcı olduğunu belirtti.
4: Eski ABD Başkanı 83 yaşındaki Joe Biden bir yıldır kanserle mücadele ediyor. Biden son dönemlerde kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam ediyordu. Ancak oğlu tedavinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını açıkladı.
8: Keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser kemiklerine yayıldı ve metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
4: Hunter Biden ayrıca babasının görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında çıkardığı afla ilgili tartışmaların da sağlığına iyi gelmediğini savundu. Eski başkan 2020 yılında seçildiğinde ABD başkanlığına seçilen en yaşlı kişi olmuştu. Biden'ın sağlığının iyi durumda olmadığı iddiaları başkanlık döneminde de gündeme gelmişti. Mayıs ayındaki açıklamada Biden'ın idrarındaki bazı belirtiler üzerine doktora gittiği duyuruldu. Teşhisin konulmasından sonra Başkan Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de eşi Melania Trump'ın üzüntülü olduğunu vurguladı.
0: Bu yıl keneden 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri Erciyes Üniversitesi de keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri de tamamlanmak üzere. İkinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
9: Keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
10: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
9: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turkovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
10: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
9: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
0: Güney Koreli sosyal medya fenomeni İstanbul Taksim'de yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan kadına ısrarla arkadaşlık teklif eden şüpheli fenomenin kamerasına yansıdı.
11: Adım adım takip etti, yanına gelerek sözlü tacizde bulundu. Sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli kadın o anları kayıt altına aldı.
12: Arkadaş.
13: Oh?
12: Arkadaş.
13: I don't understand. Ha.
12: Beraber. Olmaz.
13: Huh?
12: Olmaz.
11: Geçen yıl Güney Koreli fenomen Miochi, İstanbul, Samsun ve Giresun'da sözlü tacize uğramıştı. Benzer bir olay bir kez daha yaşandı. Bu kez mağdur Wit Jenny ismiyle tanınan Güney Koreli sosyal medya fenomeniydi. Fenomenin yayın açarak Taksim Meydanı'nda gezdiği sırada bir kişi yanına yaklaştı. Sözlü tacizde bulunmaya başladı. Türkçe bilmeyen kadın söylenenlere anlam veremedi ama tedirgin olmaya başladı. O anları görenler yanındaki adamı uyardı.
14: Abi canlı yanında yapıyor.
11: Ancak uyarıları aldırış etmeyen adam ısrarlı takibine devam etti. Tekrar konuşmaya çalıştı.
12: Arkadaş.
13: Oh?
12: Arkadaş.
13: I don't understand.
12: Beraber. Olmaz.
13: Huh?
12: Olmaz.
11: Hayır cevabını alan adam kadının peşini bıraktı. Panikleyen kadınsa olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kullanıcı tepki gösterdi.
12: Arkadaş.
0: İstanbul Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit para çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
2: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan, otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
15: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları verdim. İmamın arkasına saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
2: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
15: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı.
2: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: İstanbul'da güvenlik kameraları kurallara uymayan bir araç sürücüsünün neden olduğu kazayı kayda aldı. Olayda kazaya karışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
2: Trafik tabelasına, kurallara aldırış etmedi, yasak yerden U-dönüş yaptı. Bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da yasak yerden dönen bir araç kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü duramayarak ona çarptı. O anları güvenlik kamerası görüntüledi. Kuryelik yapan motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ümit Karagözoğlu adlı motosikletlinin ağır yaralandığı anlaşıldı. Olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Firizköy Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırılan kuryenin bacağı ve çenesi kırıldı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
0: Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan kişilere 2 milyon liranın üzerinde para cezası da kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceledi, şüphelileri de tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Drift'te kullanılan 12 araç trafikten men edilerek zanlılara toplamda 2 milyon 78 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul'da yurt dışına firar etmeye çalışan bir suç örgütü üyesi tırın dorsesinde yakalandı. 3 eyleme karıştığı belirlenen SG'yi takip eden polis ekipleri zanlının Hamza Bey'de gümrük kapısındaki bir tırda olduğunu belirledi. Gümrük muhafaza ekiplerince baskın yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli tırdaki gizli bir bölmede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlının bağlantılarını tespit etmek için yürütülen soruşturma ise devam ediyor. 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
1: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
16: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o birini kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
1: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre İlk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
7: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
1: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
7: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Bir krizden daha fazla etkilenmemek için peki neler yapılabilir? Uzmanından sorduk.
17: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokta yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
7: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
17: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabet ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
7: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
17: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
0: Otomobil sektöründe ikinci el araç piyasası son aylarda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Otopazarlarındaki satıcılar özellikle son 6 ayda satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini söylüyor.
18: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
19: 94 model onu satmaya getirdim.
20: O da işte.
19: Şu anda satan var, alıcısı yok.
1: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
21: Altındaki hareketlilik, sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartıyla bile satış yapıyor.
22: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
23: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl, 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
1: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
24: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci el daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
25: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
26: İkinci el araçlarla sıfır araçlarla hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
1: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu istatistiklerini değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
3: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
1: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
3: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
0: Plajlarda yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edebilecek. Vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
3: Plajlara erişim kolaylaşacak, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Yönetmelik kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemleri, belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanıdı. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor. Bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve tahribatların önlenmesi de amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
0: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle de kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
1: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
4: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
1: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
4: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin temizlenmesi, dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
1: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
0: Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Kuruya şehrinde başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Söndürme faaliyetlerine Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi.
11: Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Görüntüler Arnavutluk'tan. Kuruca şehri çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çalışmalara Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi. Kuruca'da silahlı kuvvetler, sivil acil durum birimleriyle itfaiye servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Bölge halkı tahliye edilirken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını açıkladı. Yetkililer yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını duyurdu. Arnavutluk polisinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
0: 9 Ağustos 1945, Japonya'ya ikinci atom bombasının atıldığı gün. Nagasaki'de Amerikan saldırısında ölenler için tören yapıldı. Siyasiler nükleer silahlarla ilgili mesajlar verdi.
7: Nükleer caydırıcılık teorisi son derece risklidir. Nükleer silahlar gerekli bir kötülük değil, mutlak bir kötülüktür. İnsanlıkla nükleer silahlar asla bir arada var olamaz.
1: Bu sözler Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den geldi. Suzuki nükleer silahlara sahip olunmasını ve kullanılmasını kınadı. Nükleer caydırıcılığın tehlikelerine dikkat çekti.
7: Uluslararası toplumda karşılıklı güvensizlik, çatışma ve bölünme yayılırken büyük güçlerin zorla yönetme politikası da yaygınlaşıyor. Nükleer silaha sahip devletlerin doğrudan dahil olduğu Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar öngörülemezliğini koruyor.
1: Uyarı nükleer gücün yol açtıklarını bizzat yaşayanlardan, yani en iyi bilen yerden geldi. Nagasaki dünyada atom bombası dehşetini yaşayan iki Japon kentinden biri. 9 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagasaki'ye atom bombası saldırısının yıl dönümü. Dehşet verici saldırının yıl dönümünde ölenler Barış Parkı'nda törenle anıldı. Bombanın patladığı anda barış çanı çalındı. Saygı duruşunda bulunuldu. Törene Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de katıldı. Nagasaki'nin nükleer saldırıya uğrayan son kent olarak kalmasını istiyoruz dedi.
5: Nagasaki ve Hiroşima'da 81 yıl önce yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
1: Japonya Başbakanı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının son gözden geçirme konferansının zorlu uluslararası güvenlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya iki nükleer saldırı yaptı. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci saldırı gerçekleştirildi. 2. Dünya Savaşı Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Saldırılarda 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Nükleerin etkileri ise hala sürüyor.
0: Eğitimden bir not var sırada. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi doluyor. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenlerin 10 Ağustos pazartesi günü bitimine kadar tercih yapmaları gerekiyor. Uzmanlar tercih için de son saatlere girilirken henüz karar veremeyenler için bazı kritik uyarılar da bulunuyor.
2: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların pazartesi günü saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
6: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
2: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
6: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsunuz. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
2: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin ada işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Konfederasyon eğitimin devam etmesi için desteklerin artmasını talep etti.
8: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
3: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
8: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğumuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
3: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
8: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
9: NTV Radyo.
10: Merhaba sevgili cazseverler.
9: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
10: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Sıra dışı hayatlar.
1: Merhaba, ben Mustafa Keskin. 11 yaşından beri total görme engelliyim. Bir şirkette avukatlık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bebeklik döneminde başlayan, gözün retina bölgesinde oluşan bir kanser sebebiyle 11 yaşında görme engelli oldum. Total görmeyenler aslında iki grupta oluyor genelde. İşte önceden görenler ya da doğuştan görme engelliler diye. Tabii ikisinde bazı dezavantajları, avantajları olabilir. Kendi açımdan durumu değerlendirdiğimde tabii bazı şeyleri hatırlıyor olmak, renkleri, bazı şekilleri hatırlıyor olmak bir avantaj olarak görülebilir. Ya da Eskişehir'de yaşıyordum ben. Orada yaşadığım yerleri önceden görmüş olmak bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Dezavantaj olarak da görme kaybının zaman zaman azalması belki bir ruhsal dezavantaj olarak görülebilir. Kanser sebebiyle aslında 11 yaşına kadar ve 11 yaşından daha sonraki bir süreç tedavilerle geçti. Ancak eğitimimde bir aksama olmadı. Aynı zamanda eğitimimi de sürdürdüm. Total görme engelli olduktan sonra görme engellilerin kullandığı Braille kabartma alfabeye ilişkin eğitimi, bağımsız hareket eğitimini aldım yazın ve eğitimime devam ettim. Neden hukuk, neden avukatlık diye düşündüğümde de galiba hukukçuların akıcı, düzgün konuşmaları, özgüvenli halleri, televizyonda gördüğüm hukukçuların bende etkili oldu diye düşünüyorum. Daha somut bir gerekçesi yok açıkçası. Bir görme engelli olarak nasıl avukatlık yapıyorum? Bilgisayarda ekran okuyucu program sayesinde bilgisayarı çok rahat kullanabiliyorum. Dava dosyalarını da tarayarak, bilgisayara aktararak onları da o programa okutmuş oluyorum. Bu sayede rahatça avukatlık yapabiliyorum. Bir rehber köpekle hayatımı sürdürüyorum. 7-24 beraberiz. Rehber köpek nedir diye düşündüğümüzde, sorduğumuzda aldıkları eğitimden sonra görme engelliye asistanlık yapan, onu engellerden gözeten, yolda yürürken ona bağımsızlık kazandıran bir eğitimli köpek, rehber köpekler. Türkiye'de Rehber Köpekler Derneği öncelikle 8 haftalık köpeklerden uygun rehber köpek adaylarını seçiyor. Bir yıl boyunca gönüllü ailelerimizin yanında bunlar temel eğitimlerini alıyor. Temel eğitimler nedir? Tuvalet eğitimi, yemek eğitimi, evde nasıl davranacağı, insanlarla nasıl sosyalleşeceği gibi eğitimlerini alıyor. Daha sonra bu bir yıllık

0: Tepsi edinene kadar beyaz baston kullanıyordum bağımsız hareketimde. Dolayısıyla iki imkanı da hem rehber köpekle hareketi hem de beyaz bastonla hareketi kıyasladığımda çeşitli avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Avantajları neler dediğimde daha bağımsız bir hareketi sahibim. Daha hızlı hareket edebiliyorum çünkü teps gördüğü için yolu işte engellerden beni sakınıyor ya da kaldırıma yönlendiriyor beni. Bu gibi avantajlar var ya da bir bina içerisinde asansör merdiven dediğimde beni oralara yönlendirebiliyor. Dezavantajları bastona nazaran rehber köpeğin dezavantajları toplum açısından dezavantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü insanlar köpekten çekiniyor. Ne yazık ki bazı kurumlara rehber köpek sebebiyle giremiyoruz. Bazı taksilere alınmıyoruz. Bunlar da zamanla farkındalığın oluşmasıyla bunlar da aşılacak dezavantajlar diye düşünüyorum. Rehber köpek tepsiyle tanıştıktan sonra artık sosyal hayatta İki kişi olarak hareket ediyorduk çünkü TEPS'le beraber 7/24 beraber yaşıyoruz. İşte beraberiz, avukatlık yaptığım için adliyede beraberiz, toplu taşımada beraberiz, sosyal alanlarda beraberiz. Hayatımız nasıl geçiyor diye baktığımızda iş dışında arkadaşlarla buluşmaya TEPS'le gidiyorum, girebildiğimiz kafelere TEPS'le gidiyoruz. Onun dışında hafta sonu seramik kursuna beraber TEPS'le gidiyoruz, seramik kursuna gidiyorum, onu oraya TEPS'le gidiyoruz, alışverişe TEPS'le gidiyoruz. Yani TEPS'le hareketli bir şekilde sosyal hayatımı idame edebiliyorum. Ne yazık ki rehber köpekler kanunu olmadığı için Türkiye'de her kurumla, her mekanla önceden müzakere etme, uzlaşmak zorunda kalıyoruz. Acaba rehber köpekle beni içeri alırlar mı? Girebilir miyim? İşte bir tepkiyle karşılaşabilir miyim? Gibi sorularla hayatımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla gideceğim yere önceden plan yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlarla buluşma gerektiğinde organizasyon kısmında ben ilgileniyorum. Çünkü o mekanı arayıp işte köpek alıp almadıklarını ama benim köpeğim rehber köpek açıklamasını yapmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bu bir handikapa dönüşüyor. Ama yurt dışındaki yaygın uygulamaya baktığımızda onlar rehber köpeklere ilişkin düzenlemelerle, hukuki düzenlemelerle bu sıkıntıları aşmışlar. Ancak biz böyle bir düzenlemeye sahip olmadığı için hep bir uzlaşma, kendimizi kabul ettirme, bir sempati yaratma çabası içerisindeyiz. Tepsinin üzerinde lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor, ona rehberlik ediyorum yazıyor. Ama insanlar ilk gördüklerinde özellikle teps görev göğsüyle birlikte gezdiği için tepsin hasta olduğunu düşünüyorlar. Aa, köpek görmüyor mu yaklaşımı oluyor. Onlara onu açıklamak zorunda kalıyorum. İşte aslında o görüyor, ben görmüyorum, dolayısıyla o bana asistanlık yapıyor diye. O açıklama yapma yükümlülüğüm oluyor bazen. Ben ve diğer rehber köpek sahibi arkadaşlarım teps gibi rehber köpeklerin artabilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. İnsanlar da bizleri rehber köpekli ya da değil bu toplumun bir parçası olduğumuzu unutmamaları gerekmekte.
1: Avukat Mustafa Keskin köpeği tepsili hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Olá, tudo bom?
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.

0: Yeniden merhaba, 21 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. 12 maddeden oluşan düzenleme yarın genel kurula gelecek. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti. İran'ın yarı resmi Mer Haber Ajansı Telegram kanalında dini lider Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı. Ancak görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair ise bir açıklama yapılmadı. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamaney'in halk arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Hamaney uzun süredir hiç görüntü vermemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. Manisa'da Kula'da orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. İstanbul Başakşehir'de bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzere olan İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına da yansıdı. Şofördeki kusur oranı yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor. İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı. Şans eseri hafif yaralanan adam sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre de hayati tehlikesi bulunmuyor. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Sizran kentinde bir sanayi tesisi hedef alındı. Ukrayna lideri Zelenski ise Sırbistan'daydı. Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden her ay alacaklarını söyledi.
1: Ukrayna, Rusya'da sanayi tesislerine hedef almayı sürdürüyor. Ülkenin Sızran kentinde bir fabrika vuruldu. Çıkan yangın hızla yayıldı, kent kısa sürede alevlere büründü. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu. Bazı binalar yandı. Saldırılar sırasında Sırbistan'da olan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, şu ana kadar Rusya'ya karşı yaptırımlara destek vermeyen mevkidaşı Alexander Vučić ile görüştü. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılan füzeleri göndereceğini söyledi. İsrail'den de füze satın alabileceklerinin altını çizdi.
2: Ruslar Moskova çevresinde 3 katmanlı hava savunması kurmuş durumda. Uçaklarına ve ellerindeki diğer her şeye ek olarak başkenti koruyan 3 hava savunma halkası oluşturmuşlar. Enerji altyapısını ve diğer stratejik tesisleri koruyorlar. Ama karşılık veriyoruz.
1: Zelenski, Rusya'nın hava savunmasının aşılması için Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna savunma sanayisinin 2 kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verme kararından geri adım atmıştı. Patriot füzelerinin üretimine rıza göstermedik, bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum demişti.
0: Avusturya Başbakanı Christian Stoker yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için de atılabilecek adımlar ele alınacak. Duran ayrıca görüşmelerde bölgesel ve küresel konularında masada olacağını kaydetti. İstanbul Kağıthane'de evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan katil zanlısının ifadesinde anlattığı yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı eşini öldürdükten sonra kayınvalidesine gittiğini ve kızının yine evden kaçtığını söylediğini anlattı.
3: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldı, ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı. Katil zanlısı koca Bedriye Karaçay ile sözlü tartışma yaşamalarının ardından iki çocuğunu kayınvalidesine gönderdiğini, tartışmanın devamında ise Karaçay'ı öldürdüğünü anlattı. Zanlı ifadesinde kayınvalidesinin cinayetten hemen sonra yaşadıkları binaya geldiğini, ancak kapıyı açmayınca döndüğünü, sonrasında eşinin cansız bedenini battaniyeye sardığını, dikkat çekmemek için kayınvalidesinin evine gittiğini söyledi. Kayınvalidesine kızının evden kaçtığını söylediğini, kayınvalidesinin ise merak etme gelir dediğini anlattı. Cinayet sonrası bir saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle ve sokaktakilerle sohbet ettiğini de belirtti. Tutuklu katil zanlısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
0: Dünyadan bir gelişme paylaşalım. Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı. Bir bölgede acil durum ilan edildi. 20 bin kişi de tahliye edildi.
1: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
2: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
1: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada 100'den fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
0: ...37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
4: İsmail Köybaşı 37 yaşında kramponlarını astı. Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve İspanya ekibi Granada forması giyen tecrübeli sol bek, son olarak formasını taşıdığı Göztepe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor arasında oynanan dostluk maçında jübile yaptı. İsonen Park'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Köybaşı 7. dakikada omuzlarda kenara alındı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu duygularına hakim olmakta zorlandı.
5: Hüzünlüyüm, duyguluyum, mutluyum. Sizler de iyi ki de geldiniz. Bu anları değerli kıldınız. Burada ben yeri geldi göbek bağı gömdüm, yeri geldi şampiyonluk bayrağını gömdüm. Ama bugün bir şeyi unutmamalarını istiyorum. Ben İsmail Köybaşı olarak herkesin önünde ben bugün buraya kalbimi gömdüm.
4: Süper Lig'e hazırlanan iki takımın son hazırlık maçından İzmir temsilcisi 2-1 galip ayrıldı. Göztepe'nin gollerini Sonko ve Yanderson kaydetti. Trabzonspor'daysa fileleri yeni transfer Metehan Mimaroğlu sarstı. Bordo Mavili ekipte bir diğer yeni transfer Saviolo yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleyi tamamlayamadı. Henüz hazır olmayan Muhammed Salah ise maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Göztepe ise ilk haftanın kapanış maçında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
6: NTV Radyo. Hava durumu.
7: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
6: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

Piyanoda Jerry Allen, basta Charlie Hayden, davulda Paul Motion, 1989 yılına ait In the Year of the Dragon adlı albümde seslendirdi. Hayden'ın eşi Ruth için yazdığı en güzel parçalarından First Song. Ne yazık ki bu üç usta müzisyen artık yaşamıyor. Şimdi Norveç'teyiz. Ünlü şarkıcı Karin Krog, 1976 yılında yayınladığı High Fly albümünde efsane tenor saksafoncu Archie Shepp'i konuk etmişti. Yanlarında piyanoda Jon Balke, trombonda Charles Greenlee, basta Arild Andersen ve davulda Beaver Harris yer alıyordu. High Fly'dan Billy Strayhorn ve Duke Ellington'ın bestesini dinliyoruz. Daydream.

Norveç'ten Karin Krogh'un tenor saksafoncu Archie Shepp'le 1976 yılında yayınladığı High Fly albümünden dinledik. Bu Billy Strayhorn, Duke Ellington parçasını Daydream. Kara filmlerin gizemli müzikleri de caz müzisyenlerine daima çok çekici gelir. Vibrafoncu Joe Luck ve gitarcı Bob Snyder'ın 2009 yılına ait böyle bir projesi var. The Bob Snyder Joe Luck Film Noir Project. Albümün adı ise Nocturne for Eva. Albümde özgün parçalar da var. Örneğin Joe Luck'ın albümle aynı adı taşıyan bestesi. Tenor saksafonda Grant Stewart, trompette John Snyder, piyanoda Paul Hoffman, basta Martin Wind, davulda Tim Horner yer alıyor. Ardından ona bağlı İsveçli basçı Lars Danielsson'un 2023 yılına ait Symphonized albümünden Libretto Symphonized Suite'nin Nikita's Dream bölümünü dinliyoruz. Gothenburg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

The Bob Schneider, Joe Luck, Film Noir Project'ten Nocturne for Eva ve ardından Lars Danielson'un Symphonized albümünden Libretto Symphonized Suite'nin Nikita's Dream bölümünü dinledik. Gece ve Caz, Kurt Elling'le devam ediyor. 2015 yılında yayınladığı Passion World albümünden eski bir Scotch balıkçı şarkısını Florian Russ'un düzenlemesiyle söylüyor. Lough Tee Boat Song. Tommy Smith yönetimindeki Scotch Ulusal Caz Orkestrası eşlik ediyor. Tenor solosunu da Tommy Smith yapıyor.

0: NTV Radyo.
1: Log T. Boat Song, Scotch Ulusal Caz Orkestrası eşliğinde Kurt Elling söyledi. Tenor solosunu Tommy Smith yapıyordu. Parça Elling'in Passion World albümündendi. Gece ve cazın sonuna yaklaşıyoruz sevgili caz severler. İki parçayla veda ediyorum. Tenor saksafonda Mark Turner, piyanoda Brett Meldau, gitarda Peter Bernstein, basta Larry Grenadier, davulda Bill Stewart, Solid Jackson abiminde seslendiriyor. Meldau'nun bestesi Maurice Greywick. Ardından şarkıcı Lauren Henderson'ın 2023 yılına ait Conjuring abiminden Amuleto adlı valsini dinliyoruz. Piyanoda Sean Mason, vibrafonda Joel Russ, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson eşlik ediyor.

0: Hülya Tunçağ'la Gece Bir Caz sona erdi. NTV Radyo.
1: Mutlu akşamlar. Saat 22 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler Kula ilçesinde Seyit Ali mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 de dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini de kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat sürenin sonunda kabul edildi. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bir bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
3: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
3: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
2: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
3: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
2: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
3: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
2: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi Arakçı. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. İranlı bakan Umman'la pazarlıkların son aşamada olduğunu da yineledi. Ancak anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını da söyledi. Anlaşma ABD diğer koşulları yerine getirdiğinde ve Boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. İran dini lideri Müçtefa Hamaney, danışmanı Muhsin Rızai'yi Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamaney, atama kararında Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret etti. Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hamaney, yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zulkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zulkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rızai'ye hitaben dini ifadelere yer veren Hamaney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra da imha edildi.
2: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
4: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
2: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
5: Hopa Gümrük Kavşağı'nda yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
2: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
1: Gaziantep'te bir kişi kadın kılığına girerek husumetlisini vurdu. Yakalanan zanlı tutuklandı. İlhan T. ile Ökkeş K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet vardı. İlhan T. siyah çarşaf giyerek camide husumetlisinin yanına gitti. Zanlı burada husumetlisine peş peşe ateş açtı. Yaralanan Ökkeş K. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından taksiyle kaçmaya çalıştı. O sırada polislerin aracı durdurmasıyla da yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan daha sonra tutuklandı. İstanbul'da bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Fatih'te yaşandı. Soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına giden saldırgan bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen polis memuru dur ihtarına uymayan saldırganı bacağından vurarak yakalayabildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen zanlının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
2: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
1: İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.
2: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
6: Siz kimsiniz?
2: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
1: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
7: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
2: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
7: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
2: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
7: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
8: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
7: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: NTV Radyo.

0: B yüzü şarkıları. Beyzü şarkılarına hoş geldiniz. Ben Suat Kavukluoğlu.
1: Ben Ömer Vatan Artıran, merhaba.
0: Ve prodüktörümüz Atilla Özdal. Bu hafta da yine sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, geçen hafta böyle bir 5-6 ayın dökümünü şarkılarla yapmıştık. Ve tam da yazın ortasındayız demiştik. Bugünlerde de tabii bir yandan hani müzik gündemimizde hepimizi böyle bir ucundan kıyılarına çeken bir Madonna gerçeğini konuşuyoruz. 20 yıl sonra Confessions to a Dance Floor albümüyle Madonna her yerde gerçekten. Amerika'da başladı, Times Square'de muhteşem konseriyle, işte en son Amsterdam'daydı, hatta Kylie Minogue'la şimdi o albümden bir şarkı düet yaptılar, onu yayınlayacaklar. Her yer yeniden böyle bir 80'ler 70'ler dans pistleri, işte o yılların duygusu, o yılların tabii ki şarkıları, yeni şarkılar olmasına rağmen tabii ki o duyguları barındırıyor. Biz de böyle biraz öyle bir yere gittik kendi içimizde.
1: Hep bizi şey yapar ya, bir şarkı böyle çorap söküğü gibi bir ipin devamını getirir. Yine Madonna'nın bu yeniden yükselişi bir şarkısıyla biz hangi kıyıya uzanacağımızı anlamıştık. Aslında evet. Bugünün programı o şekilde oluştu. Madonna'ya gelince gece gündüzde de çok işledik. Gerçekten emek ve tutkunun sesi. Tamam bir diva, tamam işte Amerikanizasyonun 80'ler 90'lar en büyük elçilerinden biri. Çok alt okumalar yapılabilir farklı farklı tandanslardan, siyasi, toplumsal ya da kültürel perspektiflerden. Fakat ben şöyle insan olarak baktığımda günahıyla, sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle emek ve tutku dolu bir artist görüyorum karşımda. Bu son albümü de evet, ben eski Ömer değilim. Eskiden olsa daha heyecanlanırdım. Farklı bir hızla ve böyle fişek gibi hemen böyle hizaya çekilirdim o albümü dinlerken. Bu sefer ne yalan söyleyeyim, bu Madonna ile ilgili bir şey değil, benimle ilgili bir şey. Fakat sen bazı şarkılarını paylaştın ve ne demek istediğini hemen anladım. Gerçekten burada emek, tutku ve duygu var. Hatta bu kalibredeki divalarda göremediğimiz bir duygu var. Yani Madonna genellikle materyalizmle, işte ironik bir şekilde o şarkısından mülhem ya da işte daha yeni dünyanın robotik ihtiyaçlarına karşılık veren bir sanki oyuncak gibi lanse edilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Çok Akdeniz duyguları taşıyan sahici evet, bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama iyi. Oyunun kurallarını çok iyi biliyor. O başka bir şey.
0: Evet, bir yandan tabii elbette ki o dünyanın ondan istediğini de veriyor. Ama bir tarafıyla bütün şarkılara baktığım zaman, özellikle şimdi bu son albümden bir şarkı seçtik. Orada da bunu dinleyicilerimiz fark edecekler. Bir yanıyla da o kırılgan tarafı hep oldu onun. Yani bütün albümlerinde biz daha önce de yine bir şarkısını çalmıştık. O kendiyle yüzleştiği, kendi kırılganlıklarını açık
1: Paradise'da
0: ettiği,
1: değil mi?
0: Evet, aynen, o yalnızlığını, o yaşadığı hikayeleri çıplak ve fitesiz bir şekilde de paylaştı. Hani bir tarafıyla tabii ki hayata başka türlü baş kaldırdığı o şarkıları da hep dinledik, eleştirdiği şarkıları da veya tam anlamıyla popüler müziğin ondan istediği şarkıları da biz onunla coşkuyla paylaştık. Ama işte bir yanıyla o tarafı bana çok hala gerçek ve samimi geliyor. Mesela kızına yazdığı bir şarkı var. O da beni çok etkiledi bu albümde. Bir yandan da senin o dediğin tutku cümlesine ben de bir cümle eklemek istiyorum. Sahiden şuna çok mutlu oldum. Oh be dedim, yani 20 yıl sonra onun Confessions 2 albümü, ama çok uzun bir zamandır şöyle başından sonuna gerçekten bu kadar ilmek ilmek, ince ince düşünülmüş, tasarlanmış. Bu soundları nasıl yapmışlar diyorsun. Bu sözler, tabii, bu melodiler, müthiş bir melodi zenginliği, müthiş bir söz zenginliği ve tabii ki muhteşem bir görsellik. Ve bunu sürdürüyor, işte bütün dünyayı dolaşıyor, orada temas ediyor insanlarla. Yani böyle bir süreci çok özlemişim. Keşke onu bizim ülkemizde de görebilsek. Yani böyle tutarlı albümler baştan sona bir fikirle, bir duyguyla,
1: bütünlükle
0: ortaya çıkmış şeyleri keşke görebilsek. Biz de biraz daha işi günü kurtarmak üzere. Şimdi şu popülerse evet bundan şarkı alayım. Rapçiler şimdi çok popüler oldu. Bir tane rapçiyle düet yapayım gibi ilerliyor. Ne yazık ki. Bütün bunların karşısında bu albüm bana o anlamda da çok iyi hissettirdi kendimi. Elbette dinleyicilerimiz baştan sona o en güzel dans şarkılarını da dinlesinler. Bu yazın keyfini çıkarsınlar, ama biz tabii Beyüzü şarkıları olarak buradaki tam bir Beyüzü şarkısını seçtik. Çok hüzünlü bir şarkı. Betrayal bir yandan da çok hüzünlü bir şey de anlatıyor. Bir yüzleşme. Burada da bir anneyle olan bir hikaye anlatıyor gibi, ama sözlerinden hepimiz aslında bunu kendi hayatımıza, kendi yüzleşeceğimiz kişiyi oraya koyarak dinleyebiliriz. Çok etkileyici de bir gücü oldu şarkının şimdiden. Hadi gelin onunla bir başlayalım, sonra bakalım nasıl devam edeceğiz.
2: Hadi. B yüzü şarkıları.

0: Ben bu karanlığı çok seviyorum. Yani Madonna bir karakter olarak, popüler kültürdeki yeri olarak bambaşka bir dinamizmi ve hep sonraki adıma bakmayı temsil etse de bu kırılgan yönünü çıkarmasını çok değerli buluyorum. Bunu yapabilen bazı şarkıcılar, ses sanatçıları ya da fenomenler var. Ülkemizde de var elbette. Fakat bunun bir Amerikan materyalizminden fışkırmış olması her zaman bana çok ilgi çekici geliyor. Bu şarkıda da o dark, o karanlık,
1: Çok üzüldüm, armoniler,
0: yani geçişler, sözler, hikayedeki sahicilik sen anlattın az önce. Bunu yapabilen şarkılar bende ayrı bir şey yakalıyor. Zannederim Beyyüzü şarkısı sevmek de zaten biraz bu melankoliyi taşımayı gerektiriyor. Hep seninle bunu dile dökmeye çalışırız, bir ismini koymaya çalışırız ama galiba koyma gayretine de gerek yok. Neyse o. Burada buluşanlar onun ne olduğunu çok iyi biliyor. İşte şu an Ağustos ayının başında bir kayıt yapıyoruz. Aslında yaz çok hafif, tüy gibi. İşte ne atom bombası, işte ne de platonik aşk, bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Orhan Veli'nin şiiri gibi geçen bir yaz bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla yürekte bazı yükler oluyor. Evet. İşte onu akıtmak için bizim bu notalara ihtiyacımız oluyor ve bu sahici sözlere. Şimdi öyle bir şarkıyla devam edeceğiz,
1: evet,
0: değil
1: mi? Evet tabii, aynen. Şimdi ben Madonna'yı, bu şarkıyı seninle paylaştığımda sen de hemen beni LP'nin kıyılarına getirdin. Evet. Tabii ki Lost On You, onun yine çok, o çok hüzünlü ses, işte o çok, çok yakan bir çok çığlık gibi. Çok da güzel haberlerimiz var tabii, bir yandan ona da denk gelmiş oluyor. Daha önce de birçok kez ülkemize konser vermeye gelmişti. Tam da bugünlerde yeniden İstanbul'da, hatta 3 konser verecek. 11 Ağustos'ta Ankara'da, 12 Ağustos'ta İzmir'de ve 14 Ağustos'ta da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. O konserin müjdesini de vermiş olalım. Evet, şarkıya gelirsek, sende nasıl yankılanır Lost On You?
0: Ya Lost On You artık, yani çok klişe oldu ama hiç böyle gururla sevmeye devam ettiğin klişeler vardır ya, bu şarkı az önce çok tesadüf Suat'cığım. Buraya gelmeden böyle iki lokma bir şey yemek istedim. Maslak'ta bizim kanala yakın bir yerde kendimi attım oraya, bir baktım fonda bu çalmaya başladı. Kendi kendime dedim birazdan biz bunu Suat'la çalacağız. Yani o kapıldığım duyguyu nasıl anlatayım? Belki birebir bu hikayeyi ben yaşadım mı, yaşamadım mı, kim bilir. Önemli olan o değil. Önemli olan bir bütün olarak bu şarkı hakikaten insana kendini yalnız olmadığını hissettiriyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir konser müjdesi verdin. Bizim ülkemiz nasıl güzel bir ülke ki bütün bazı hicranlarımıza, üzüntülerimize, her yerde olacağı gibi bazı şeylere rağmen, hayatın binbir güçlüğüne rağmen, bunu bir sosyoloji dersimde benim çok değerli hocam Kenan Çayır söylemişti. Demişti ki burası hem over modernization'ın yaşandığı yer hem de biraz da pre-modernization, ikisi bir arada. Yani böyle bir şarkıyı söyleyen ve hikayesinde de birçok baş kaldırı ögesi olan bir sanatçı, müzisyen. Ve onu bağrına basan bir ülke burası. Ya çok
1: ne güzel. Evet.
0: O kadar bana umut veren bir şey ki bu. O kadar güzel bir şey ki. Ve ben eminim ülkemizde hangi şehre giderse gitsin hikayesinden bağımsız şu şarkı herkesi bir paydada buluşturur.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hadi gel o zaman bir kez daha Lost On You diyelim.
0: Hadi.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Sevgili Suat, hep böyle 10 yıllar üzerinden düşünürüz ya, bir 10'lu yaşlarımız, 20'li yaşlarımız, 30'lu yaşlarımız. Çok matematik olarak hesabı tutmaz ama işimize gelir o kategorizasyon. İşte 17'li 18'li yaşlarında hissettiğin o yaşa mahsus bir melankoli, bir üzüntü, hafif umut, %100 karamsar değil ama bir tarafıyla aslında böyle gizli bir bildiğin de vardır orada. Ve böyle şarkılar vardır ve sen 20'lerinde, 30'larında, 40'larında, Allah ömür verirse 50'lerimizde de hep karşılaşırız bu şarkılarla. Bizi 15-16 yaşımızdaki melankoliye götürür verir, ışınlığı verir. Tam pandemi dönemi, biz bebeğimiz oldu. İşte tam bir koza halinde yaşıyoruz. Sayılı dakikalarla dışarı çıkıyoruz. Şimdi geri dönüp bakınca ne kadar ilginç, saçma, çılgın geliyor. O dönem ama çok normalleştirmiştik onu. Ve o dönem ben bu Anne My Countryright'a düştüm. Kelimenin tam anlamıyla. Ve bu şarkı Ausgehen, yani çıkalım işte, dışarı çıkalım diyor. Benim de ilk öğrendiğim yabancı dil Almancadır bu arada. Öyle bir şeyi de var bende. Çınlaması da var. Fakat nasıl diyeyim? Ya birden işte ben 30'larımın sonlarında baba olmuşum, pandemi, dünyanın bambaşka bir realitesi içinde
1: ya,
0: ben 10-15 yaşımı gidiverdim. Üstelik çok yeni, çok çağdaş, Almanya'da çok yeni sözleri olan bir grup bu her şeyiyle. Ama bu beni o yaşlarıma götürüverdi.
1: İşte öyle bir gücü var işte şarkılarında, filmlerinde öyle. Mesela filmde bazen bir sahne izliyorsun, bir çocukluk sahnesi, senin çocukluğundan aslında hiçbir his taşımıyor gibi görünüyor ama işte oradaki belki bir tane, o sahnedeki masanın üzerinde duran işte bir obje, evet, seni kendi hikayene götürüyor. Evet. Valla ben de bu şarkıyı dün itibariyle senden öğrenmiş oldum. Evet. Zaten bu programın şöyle bir özel tarafı da kalacak ikimiz için de. Madonna bizi gerçekten daha önce birbirimize de açmadığımız başka odalarımızı açtırdı. Yani evet, böyle daha karanlık disco yılları, işte biraz o göreceğiz, evet, şimdi diğer şarkılarda. Hatta geçen az önce sevgili arkadaşımız Başak'la konuşuyordum. Ne çalacaksınız bu hafta dedi, gösterdim. Aa, ben senin böyle bir yönün olduğunu bilmiyordum dedi. Değil mi? Tabii Nükhet Duru'yla özdeşleşen bir tarafım da var bir yandan ama dedim herhalde yani var bizim de böyle gizli koridorlarımız, diskoteklerimiz, elbette, karanlık sokaklar, işte o yani, çünkü birazdan göreceğiz o şarkıları. Yani o başka bir dönemi anlatıyor ve hakikaten o dönem ilgimi çekiyor benim, merak ediyorum. Yani işte tabii, o 70'ler ve 80'lerdeki İtalya'da da başka ülkelerde de yani nasıl bir disco kültürü, değil mi? Çok
0: tabii, Giorgio Moroder, evet, Donna Summer'lar.
1: Çok farklı tabii geliyor, karanlık da Ray geliyor Jones'lar, bir yanıyla hüzünlü gelen tabii şeyler var o melodinin içinde. Onlar ilgimi çekiyor. Şimdi madem öyle, sen bana bu şarkıyı öğretmiş oldun, teşekkür ediyorum, dinleyelim.
0: Ne demek?
1: Sonra ben de bunun üzerine, madem Almanya gidiyoruz ama ondan önce başka bir yere gidelim diye sana tamam, başka bir şarkı anlaştık, çalacağım. Hadi gel önce bir Almanya'ya gidelim.
0: Auf Wiedersehen. Tamam. Ich weiß.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. B100'lü şarkıları devam ediyor.
1: Tabii sen bizi önce Almanya'ya götürdün ama ben de sana diyorum ki önce Manhattan'a gidelim, sonra Berlin'e gidelim. İşte bunu bir Leonard Cohen şarkısıyla tabii ki söyleyeceğim. Yeah. First we take Manhattan, then we take Berlin diye hatta evet. O telaffuz itibariyle. Ya tabii Leonard Cohen de çok özel bir sayfa. Belki şimdi evet Beyzü'nde ilk kez bir şarkısını çalıyoruz. Evet. Ama galiba ikimizin de hayatında zaten dünya müzik tarihinde çok özel bir yeri var.
2: Çok.
1: O da hani bir yanıyla da şey tabii Ömer, hani ben mesela yıllar sonra hani onun bir belgeselini izlemiştim. Tabii ya benim şahit olduğum yılları elbette ki hani o daha olgun yaşlarıydı. İşte hatta İstanbul'da konserine geldi, gittim. Öyle takip ettiğim yılları daha hep böyle artık oturmuş bir karakterdi. Oysa bayağı deli bir gençlik yani. Hmm. Hani o Hidra Adası'nda tabii. Bir yandan işte o sevgilileri, hayatı ama bir yandan üzdüğü kadınlar ve orada başka bir ego, başka o egoyla kırılan hayatlar diyelim. Yani bir anda bambaşka yüzünde görmüş oldum. İşte o şarkıların aslında neler sakladığını, bir nevi o yüzleşmeleri de, özürler de diliyor şarkılarda. Tabii. Başka bir portre de çizilmiş oldu benim için. Sende nasıl bir yeri vardır?
2: Ben şöyle söyleyeyim, kültür dünyamızda Leonard Cohen'ı böyle temsil eden, onun bayraktarlığını yapmış çok değerli abilerimiz, ablalarımız vardır. Asla onlar kadar böyle Leonard Cohen sözcülüğü yapacak durumda değilim. Tanırım, bilirim, dinlerim. Ablam da çok dinlerdi çocukken, severim. Ama daha çok şöyle, onun böyle sözcüsü ve sanki kültür elçisi gibi olmaktan ziyade işte senin bu şarkıyla beni yeniden karşılaştırman gibi denk gelirim o şarkıya ve alır götürür böyle bir vakumun içinde giderim orada.
1: İşte bir zaman yolculuğu.
2: Ama tabii Leonard Cohen'a daha böyle bir sosyoloji soğukkanlılığıyla baktığımda ben bir erdem felsefesi görüyorum karşımda. Tabii. Yaşayarak öğrenmenin erdemi. Hı-hı. Hani mutlak doğruları yaşamadan, sınanmadan, denenmeden bir kıyafet olarak giyip kendini ona sığdırmaya çalışmak değil de yaşayarak. Bütün o hatalarla, o demlenmişlikle, onun o fazilet dediğimiz şey eğer buysa...
1: İşte evet, öyle ulaşıyor.
2: Leonard Cohen gerçekten öyle bir hikaye ve sadece sözleri, müzikleri, düzenlemeleri üzerinden değil, ben hikayesinde de böyle bir alt katman yakalıyorum. Çünkü erdem felsefesine çok inanırım. Çok kıymetli buluyorum onu.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bu arada tabii Leonard Cohen diye telaffuz ediyorum ama ben niyeyse abi daha dolu dolu olsun diye Leonard Cohen demeyi seviyorum. Ya bilmem, belki hiç böyle bir telaffuzu yoktur ama ben niyeyse böyle o Cohen ya sanki böyle daha değerli hissettirecekmişim onu.
2: Ayrıca
1: gibi hissediyorum.
2: Ya ne güzel bir şey söyledin. Bu vesileyle bir parantez açalım. Bence hiç şeyin ukalalığını yapmamak lazım. Neyin, hangi sanatçının, hangi grubun telaffuzu nasıldır? Bilmek zorunda değiliz. Biz nasıl yorumluyorsak, nasıl alıyorsak, bizdeki yansıması neyse zaten güzellik oradan çoğalıyor. Onları da bence eminim mutlu edecek olan budur. Yoksa onun ismini doğru söylemişiz, yanlış söylemişiz. Tamam işte kimi, ama bizim ülkemizde bu arada bir Türk olarak hani Türkçe ile gözünü dünyaya açmış bir insanın ilk refleksi tabii ki senin dediğin yerden onunla bir ilişki kurmak. Ve ben tam tersi, bilakis bunu daha kıymetli ve güzel buluyorum.
1: Vallahi bana öyle geliyor. Sanki Cohen deyince daha böyle bir katmanlı duyuluyor kendi içinde. Evet. O zaman öyle diyelim. Leonard Cohen'den First We Take Manhattan.
2: Katmanlara yolculuk.
1: Then We Take in Berlin.
0: B100'lü şarkıları

0: take Manhattan.
1: Şimdi tabii bu melankoli, bu hüzün, bu otomatik dünyada sanki minörlerin yok olduğunu sandığımız ve ana akımın o şekilde tanımlandığına ikna olduğumuz bir dünyada beliri veren o minörler, işte o daha duygusal katmanlar, müzikal olarak da söz olarak da. Manhattan dedik, Berlin dedik, biraz daha yukarıları çıkalım. Nordik bir dünya ve 2000'li yıllarda hakikaten birkaç şarkısıyla bu pencereyi paylaşabilecek insanların playlistinde baş köşede olan bir grup. Yine sen hatırlattın.
2: Evet evet, Royskop'tan bahsediyoruz. Tabii Only This Moment herhalde, onu hepimiz hatırlıyoruz. Sonra onların çıkan bir albümünde vardı bu benim seçtiğim şarkı.
1: Remind Me esas bir çıkış yakalamıştı sonra bu.
2: Evet evet, doğru. Skulls seçtiğim şarkı. O albümde böyle başka güzel şarkılar da var ama ya dün bir anda işte böyle oradan oraya, hani sen evet, beni oraya, ben seni oraya götürürken evet, benim de aklıma bu şarkı geldi. Aslında tam da benim için de bir yas hatırası bu. Hüzünlü bir yas hatırasıydı. Ama buraya da çok yakışacağını düşündüm bu şarkının. Ya. Hadi o zaman bu resimde Norveç'te eksik olmasın, Royskop'tan Skulls'ı dinleyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Şimdi sen az önce söyledin, Royskop'u takdim ederken hüzün dedin. İşte yaz, hatıra, hüzün. Galiba ortak kelime hüzün burada. Bu nasıl bir duygudur ki biz hüznün Portekizcesi zannederim saudade, Cesária Evora'nın o Akdeniz kokan, çınlayan, tınlayan şarkısında da o hüzne boğuluruz. Norveç'in en soğuk rüzgarlarında, en böyle sepya renklerden müteşekkil dünyasına da savrulabiliriz. Hepimizi buluşturuveren bir duygu. Galiba müzikte benim neşeden çok, işte umuttan çok, evet onlar da çok güçlü ve önemli bir yerde ama zannederim hüzün böyle en kedi gibi kıvrılabildiğim yer. En işte budur samimiyeti ve aidiyeti yaşadığım duygu. Bunu yakalayan şarkılar diskoda olsa, az önce sen diskotek dedin ya, evet. Ya bir tarafıyla disko, çık piste dans et. Ya da yazlık diskoya, ki seninle yazın çaldığımız bu hüzünlü disko şarkıları genelde yazlık diskosu olarak lanse etmişizdir. Çık dans et, yani bir tarafıyla yaşasın hayat da diyebilirsin bu şarkılarla ama bir tarafıyla ah be hayat çok güzelsin ama çok hüzünlüsün dedirtiyor bize. Şimdi öyle bir şarkı, bu çağrışımsallığı da seviyorum Suat'cığım. Bir şarkı öbürünü getiriyor ya, illa çok büyük alakalar olması da gerekmiyor. Ama dinleyen anlıyor, bunun sonrasında bu yakıştı diyor.
1: Evet. Valla bu bizim için de öyle oldu. Belki de yaptığımız en bir anda yine oluşan ama böyle en farklı yolları buluşturan, bir anda kendimizi işte oradan başka bir yolda, hiç biraz alakasız gibi görünüyor temelde ama aslında birbiriyle alakası olan, tabii, bir şeyi olan, belki dinleyicilerimize şaşıracaklardır bizden bu şarkıları hiç bugüne değil kadar mi? Böyle şarkılar duymadılar ama duyacaksınız efendim, daha böyle
0: buraya kadar şaşırmadan gelenler de şimdikine şaşıracak.
1: Bence evet, doğru.
0: Cranberries.
1: Aynen.
0: Ben bu albüme üniversitedeyken İdealtepe'den iki katlı yeşil otobüslere binerdim. Ve Mecidiyeköy, Kuştepe'ye okuluma giderdim. Çok da müzisyen dostum vardı orada. Şimdi çok tanınan isimler onlar. Ve kulaklığı takardım. Cranberries'in bu albümünü başa sarıp sarıp dinlerdim. Zombiden sonrakilerden diyelim. Nedir bu? Like Dying in the Sun. Yani Animal Instinct'in olduğu, Promises'in olduğu. Ve o dönem işte...

0: yüzü şarkıları. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bir orkide türü insan kokusuna benzer bir koku çıkarıyor. Platanthera obtusata adlı bu türün amacı sivrisinekleri çekmek. Çünkü sivrisinekler tozlayıcıdır ve orkide de çoğalmak ister. İnsan kokusunu duyan sivrisinek o kokunun peşinden orkideye gider ve çiçekten vücuduna yapışan polenleri başka çiçeklere taşıyıp tozlaşmaya yardımcı olur. Bir başka orkide türü de aynı

0: Amaçta arıları kullanır. Görünüşü ve kokusuyla tam bir dişi arı kılığına bürünür. Böylece erkek arıları çeker, polenlerini yaysınlar diye. Hatırlatalım, yaz günlerinde sivrisinekleri kaçırmak için limon ve karanfil kokusu etkili bir çözüm olabilir. Limonu ortadan kesin ve dilimlerine birer karanfil saplayın. Pencere önüne koyun. Anadolu halk takvimine göre Eyyam-ı Bahur, yani en sıcak günler bugünlerde sona erer. Ay sonunda leylekler göç yoluna çıkar ve yaz biter, sonbahar başlar.
1: Doğa takvimi.

0: Mutlu geceler, saatler 23'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili Axios'a konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini de ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
0: ABD ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'den ise kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. İranlı bakan Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı da biliniyor. Araghchi, Umman'la pazar son aşamada olduğunu yineledi. Ancak anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı ise açmayacağını söyledi. Anlaşma ABD diğer koşulları yerine getirdiğinde ve Boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaney ile ilgili açıklama üstüne açıklama geldi. İran'ın resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamaney ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mer haber ajansı Telegram kanalında Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı. Ancak bu görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair ise bir bilgi yok. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamaney'in halkın arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama yargı erkinin haber sitesi Mizan'da yer aldı. Müçtefa Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Mart'ta aynı saldırıda ölen babası Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Müçtefa Hamaney, saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
2: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
2: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
3: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
2: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
3: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti Filistin devleti kurulmayacak dedi.
2: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
3: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme yarın genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım şimdi de.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz ifadesine yer verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de söyledi. Şimdi terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı konuşacağız. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuz olacak. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz, merhaba.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Atay Bey. Buyurun.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir genel değerlendirmenizi sizden isteyeceğim, rica edeceğim. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye hedefi için neden bu kadar önemli?
4: Şimdi Atay Bey, Sayın Bahçeli'nin ilk başlattığı zaman ortaya koyduğu sade bir formül vardı. O formülü hatırlayalım. PKK'nın kurucu ismi DEM Parti aracılığıyla PKK'nın feshi için bir çağrıda bulunacak. 27 Şubat 2025'te bu çağrı gerçekleşti. Bunu mütakiben PKK kongresini toplayacak ve fesih kararı alacak. Bu da gerçekleşti. Şimdi bu kararın fiilen uygulanabilmesi için bir hukuki çerçeve gerekiyordu. Bu tasfiye, yani hem kadrolar düzeyinde hem PKK'nın envanteri, silah, mühimmat, efendim malzeme, diğer mali bir takım şeyler, başlıklar, bunların hepsinin teslim alınabilmesi için bir hukuki çerçeve gerekiyordu. Dolayısıyla PKK'nın tasfiyesi için hukuki bir zemine ihtiyaç vardı. Bu çerçeve kanun denilen şey bunu karşıladığı için mühim. Fiilen bu kanunun çıkmasıyla beraber siz biraz önce güzel bir özetti. Bu özet çerçevesinde PKK'nın küçük bir kısmı hariç ana gövdesini oluşturan kesimler iki farklı hukuki ünite üzerinden teslim olacaklar. Bu teslim meselesi de ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Yani sadece kişiler değil, ellerindeki envanterler de kayıt altına alınacak. Böylece bu kişilerin takip süreci başlayacak. Bu manada da fiilen bu PKK'nın fesih kararı Türkiye'nin açtığı hukuki pencere üzerinden gerçekleşecek ve PKK'nın kadroları, elindeki envanterler bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolüne girmiş olacak. O bakımdan hani fiilen uygulanma açısından önemli bir husustu. Çünkü burada hani bu karar alındı ama bu kararın gerçekleşebilmesi için PKK da kendi geleceğini, bu kadro geleceğini görmek istiyordu. Bu kanunla beraber, bu çerçeve kanunla beraber o bahsettiğim PKK'nın büyük kısmını, ana gövdesinin hukuki karşılığı, hukuki perspektifi ortaya çıkmış oldu.
0: Peki. Şimdi metne baktığımızda Cumhur İttifakı bu çerçeve yasanın bir af olmadığını, MGK kararına ve örgütün silah bırakma şartına bağlanmış, şarta bağlı bir erteleme mekanizması olduğunu savunuyor. Teklife karşı çıkan muhalefet ise kasten öldürme dışındaki suçlarda öngörülen 5 ve 10 yıllık erteleme sürelerinin vicdani ve hukuki adalet duygusunu zedeleyebileceği görüşünde, böyle bir savunmaları var. Siyaset bilimi ve kamuoyu algısı açısından bu formül toplumun tüm kesimlerini sizce tatmin edebilecek mi? Yoksa acaba yeni bir kutuplaşma mı doğuyor? Nasıl gözlemliyorsunuz?
4: Şimdi Atay Bey, hiçbir kanun neredeyse veya hiçbir siyasi gelişme toplumun %100'ünü tatmin etmez. Yani bu sadece o konuyla ilgili değildir. Zaten muhalif olan mevcut durumda bölünmüş siyaset bu konu etrafında da bu bölünmesini, farklılaşmasını yeniden üretir. Burada özellikle İyi Parti ve onun etrafındaki bazı gruplar, tek tek bazı insanlar da var. Burada bir muhalefet potansiyeli görüyorlar. Bunu değerlendiriyorlar. Ama hani bu kanunun daha önce çıkmış, bu kesimlerin desteklemiş olduğu muhtelif Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olan birçok pişmanlık kanunundan bir farkı yok. Yani orada da yani hatta bu oradan daha ileri, çünkü orada örgütün tamamıyla fesi gibi tamamen ortadan kalkması ve bütün hani envanterinin her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi gibi bir şart da yoktu. Ama buna benzer, hani tırnak içerisinde söylüyorum, o pişmanlık kanunlarıyla bu zaman zaman yapılmaya çalışıldı. Burada şimdi bütün bir örgütün teslim olacağı bir yol açılmış oldu. Ama dediğim gibi siyasetin tabiatı icabı bu bir toplumun bütünüyle kutuplaşması olarak değerlendirilmemeli. Zaman zaman kutuplaşmalar da olabilir. Ama bu ne kanunun çıkmasını ne de uygulanmasını engelleyecek büyüklükte bir hani bölünme veya kutuplaşma düzeyinde değil. Zaten teklifin imza sayısında da imza sayısının ötesinde yeni partinin komisyonda bu teklifi desteklemesiyle de bu konuda daha yaygın, geniş bir mutabakatın olduğunu görüyoruz. Evet. Nitekim komisyon sürecinde de Atabey, hatırlayacaksınız, komisyon sürecinde de İyi Parti ve birkaç parti hariç böyle bir yaygın mutabakat süreci vardı.
0: Hı hı. Şimdi hazır imza sayısına getirmişken gündeme, hem şimdi aşama aşama da değerlendirecek olursak şöyle bir hatırlayalım. Hem imza sayısının belli bir miktarı var, hem komisyondan geçerken hem evet diyenler hem hayır diyenlerin sayıları var ortada. Bir de yarınki genel kurulu da şöyle göz önüne getirecek olursak, burada da bir sayının da yakalanması gerekiyor. Burada şimdi biraz farklı senaryolar baş gösterebilir mi? Yoksa komisyondan ne kadar geçerse genel kurulda da bir o kadar sayıda geçebilir mi? Yani partilerden en azından biraz daha belki spesifik düşünecek olursak Yeni Parti'den, İyi Parti'den ya da CHP'den önemli oranlarda fire bekliyor musunuz?
4: Ben önemli bir fire beklemiyorum ama bu kanunun geçmesi için basit çoğunluk yeterli. Hani imza atmış olanlar oy verirse ve bir de bunun üzerine Yeni Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi zaten hani bir tür grup kararıyla oy vereceğini açıkladı. Dolayısıyla hani burada böyle bir problem beklemiyorum. Ama Yeni Parti'nin içinden bazı isimler, böyle tek tek bazı milletvekilleri, bir tane de CHP'den açıkladı. Bu hani kanuna oy vermeyecek olabilirler. Onların açıklamaları da zaten hani bir kanun dediğim gibi %100 bütün milletvekillerinin katılarak kabul edilmesi gerekmiyor. Evet. Bu bakımdan hani bunu anlayışla karşılamak lazım. Siyasetin tabiatında kutuplaşma, farklılaşma, fırka zaten farktan gelir. Dolayısıyla bir farklılık olması anlaşılabilir. Önemli olan bu farklılıklardan kamusal bir fayda temin etmektir. Buradaki farklı görüşler de kanunun nitekim hani kanunun içinde de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon olacak. Bu komisyon hem temsil oranları farklı görüşlerle uygulamayı takip edecek, hem de uygulamanın daha ileri noktalara taşınması için kimi yerde tıkanırsa bunların çözümü için yeni bir takım fikirler serdedecek veya belki hukuki düzenlemeler öngörecek. O bakımdan bu siyasetin mantığı, tabiatı, icabı işliyor. Ben buralarda bir problem çıkacağı kanaatinde değilim. Genel hava hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışında bu meseleyi bahsettiğim girişteki o hani sade formülün işlemesi için fevkalade uygun. Bütün Türkiye, biz şimdi hukuki çerçeveye, bu metne bakıyoruz ama bu metni çok aşan bir hazırlık yaptı Türkiye Cumhuriyeti. Yani Sayın Bahçeli bir devlet projesi dedi ya, bu çerçeve içerisinde dış politikada, istihbaratta, ekonomiden ulaştırmaya kadar, yani Suriye, Irak sahasındaki birçok ziyarete karşılıklı gidiş gelişe kadar ve keza Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PYD üzerinden pozisyon değiştirmesine kadar çok mühim hazırlıklar yapıldı. Irak'ta bütün hani merkezi hükümetle beraber Talabani ve Barzani bölgesindeki yönetimle bunlar çalışıldı. Dolayısıyla dünyadaki, bölgedeki jeopolitik şartlarla beraber özellikle Suriye ve Irak sahasında da çok önemli hazırlıklar yapıldı. Bu hukuki çerçeve nitekim bu PKK'nın içinden konuşan üç önemli isim de yani bir takım eksiklikler kendilerince görmüş olmalarına rağmen kanunun önemli bir kapı araladığını ve PKK'nın kurucu isminin yaptığı çağrıya uyarak bu kanuna uyacaklarını ifade ettiler. O bakımdan ben bir problem olacağı kanaatinde değilim. Zaten işi hani başlatıp yürüten aktörler arasında da bu manada bir problem yok.
0: O zaman siz şunu da diyorsunuz, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge olarak da bakılıyor biraz daha bu kavramlara. Bir yandan da çerçeve yasa aşaması var. Bu aşamada geçildikten sonra komşularımızda Suriye ve Irak'taki terörle mücadele konusunda da önemli bir ivme kazanılacak, öyle mi?
4: Evet, yani sadece Atabey PKK üzerinden düşünmeyelim. Daha genel olarak jeopolitik çerçevede baktığımızda bu iki ülkedeki o iç savaş kargaşaları mütakiben oluşmuş devlet dışı aktörler, terör yapıları, bütün bunların ortadan kalktığı bir kalkacağı bir istikamette ilerleniyor. O bakımdan hani PKK'nın bu şekilde tasfiyesi oralarda da hani karşılık bulacak ve Suriye, Irak'a emsal teşkil edecek, onlara örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. O yüzden sık sık zaten baştan beri terörsüz Türkiye kavramı ile beraber terörsüz bölge kavramı da kullanıldı. Buradaki bölge özellikle Suriye ve Irak sahalarını içine alıyordu. Çünkü Türkiye ülke içinde, yurt içinde terörü büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Yani yüzlü sayılara kadar düştü yani Türkiye'deki terörist sayısı ve bunlar da izole olmuş mağaralarda bulunuyordu. Ama özellikle bu tür örgütlerin yurt dışında üstlenmeleri ve fırsat bulduklarında bu üstlenmeler üzerinden hem faaliyet hem de kendini yenileme imkanları dikkate alınarak yurt dışında da operasyonlar yapıldı. Ama bu sefer o operasyonları, askeri operasyonları aşan siyasi, diplomatik ve istihbari bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla bu hukuki çerçevenin arkasındaki daha büyük çerçeveyi gördüğümüzde bu geniş bir jeopolitik hazırlıkla Türkiye netice almaya çalışıyor. Çünkü yapılan içerideki siyasetin, devlet kurumlarının yaptığı durum muhakemesi bu terörle mücadeledeki başarının artık şartların da el vermesiyle örgütün tamamen tasfiyesine yönelebilecek bir noktada olduğunu değerlendirdi. Bu proje de devlet projesi denilen bu terörsüz Türkiye projesi de bu istikamette ilerliyor.
0: Şimdi bu türden yasal düzenlemelerde, yasa tekliflerinde kişilerden bahsedilmez aslında. Yani kişiye özgü değildir ama nedense kamuoyunda bazen somut isimlerde dillendirilerek bazı sorular gündeme getirilir. İşte Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak bu çerçeve yasa konusunda, neden bahsedilmedi, buradan böyle bir yol açılabilir mi şeklinde bazı sorulara yanıt da aranıyor. Bir başka husus da şu, bu teklif metninde Abdullah Öcalan'ın adının geçmemesi de onun süreç açısından tamamen dışarıda olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa metnin genel hükümleri üzerinden farklı bir hukuki sonuç mu ortaya çıkarılmalıdır? Bu türden sorulara da yanıt aranıyor. Neler dersiniz?
4: Evet, burada tabii hukukun prensipleri çerçevesinde bir terör örgütünün münasıran tasfiyesine yöneliyor. Dediğiniz gibi burada isimlerin geçmesi anlamlı değil. Zaten Selahattin Demirtaş'tan bahsedildiği için söyleyeceğim. Selahattin Demirtaş meselenin, keza PKK'nın kurucu ismi de meselenin kendileri olmadığını, kendilerini aşan büyük PKK'nın silahlı mücadele ve siyasi hedeflerinin, etnik taleplerinin tamamen ortadan kalktığı yeni bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Bu tabiatıyla onları da aşan büyük bir yeni paradigma dönüşümünü ifade ediyor. Kendileri açısından bu meseleyi şahsileştirmeden bu şekilde ifade ediyorlar. Kamuoyunda zaman zaman bunlar tartışılıyor. Bunların PKK DEM kanadı üzerinden içeriden dile getirilen, bunu daha genişletmek eğiliminde olan kesimler var. Zaman zaman bunu dile getiriyorlar. Bir de bunlarla ilgisi olmayan bu kesimleri, bu isimleri dile getirerek sürece muhalefetlerini ortaya koymaya çalışan, ya engellemek için ya da kendi siyasi pozisyonlarını, mesela Yeni Parti gibi, onlar bu meseleyi daha önce komisyonda da yapmışlardı, hatırlayacaksınız. Bu yolsuzluk soruşturmalarını da içine alacak, kendilerince bir başka demokratikleşme projesine dönüştürmek istiyorlar. Tartışmaların kökünde bunlar var. Bu sürecin başlangıcındaki denklem, o sade denkleme gittiğimizde o denklem işliyor. PKK'nın kurucu isminin yaptığı çağrıyla başlayan süreç bugün bu çerçeve kanunu çıkmasıyla beraber nihai aşamaya, PKK'nın tasfiye sürecine doğru ilerliyor. O bakımdan burada da ben bir problem çıkacağı kanaatinde değilim. Evet. Bu hem PKK'nın etrafında hem de içinde yer alan isimler, DEM Partisi'nin içerisinde yer alan isimler, farklı görüşleri olanlar dahi bu çerçeve kanunun çıkmasının bu kapıyı aralamak, bu tasfiyeyi gerçekleştirerek bu paradigmayı, eski paradigmayı kapatıp kendileri açısından bu daha siyasi mücadele paradigmasını açacak önemli bir geçiş güzergahı olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de meseleyi şahsileştirmeden açıklamalar yaptıklarını görüyoruz.
0: Şimdi soracağım soru etrafında da bazı kavram karmaşaları da yaşanmıyor değil Sayın Yılmaz. Yarın bu yasa uygulanırken işte şu örgüt tamamen silah bıraktı mı, şu kişi gerçekten de örgüt faaliyetinden vazgeçti mi gibi kritik kararları kim verecek? Yani bunun son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi, yürütmede mi, yargıda mı olacak?
4: Meclis takip edecek ama onun bir karar süreci değil. Bu kanun çıktıktan sonra kanunu yani yürütme uygulayacak. O yürütmenin nasıl uygulayacağı da kanunda ifade ediliyor. Takip, koordinasyon ve uygulama görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki kurulda olacak. O kurulun içerisinde ilgili bakanlıklar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği var. Bu uygulamalar oradan gelecek ve bu kurulların çalışmasıyla asıl hani süreci başlatacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nun bu PKK'nın tam anlamıyla silah bıraktığı, tasfiyesinin gerçekleştiği kararının verilmesi, resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber uygulanacak. Bundan sonraki fasılda ilgili başvuran aktörler, kişiler, bahsettiğimiz o hani kendilerinin dosyalarının bulunduğu mahkemeler, tayin edilmiş olan mahkemeler üzerinden durumlarını açıklığa kavuşturacaklar. O bahsettiğimiz iki farklı hukuki kümeye girecekler. Bu manada mahkemeleriyle dosyaları karara bağlanacak. Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı takip edilecekleri, 1 yıl mı, işte şu 3 yıl mı hak mahrumiyetine uğrayacakları belirlenecek. Belirlendikten sonra da bu takip süreci gerçekleşecek. Yani dolayısıyla esas itibariyle kanunu uygulayacak olan yürütme ve yargı olacak. Yasamanın buradaki rolü takip ve süreci hani kamuoyu desteğiyle icap ederse yeni hukuki düzenlemelerle devam ettirmek düzeyinde. Kanun uygulama merciği, yürütme, bu çerçeve kanunu bir de tabiatıyla bu teyit gerçekleştikten sonra uygulayacak olan mahkemeler.
0: Peki yasa yürürlüğe girdikten sonra PKK'nın örnek olarak küçük bir unsuru diyelim silahlı eyleme çıkarsa, devam ederse neler olabilir? Biraz ihtimaller üzerinde de düşünelim isterseniz. Süreç yani sekteye mi uğrar, tamamen çöker mi, yoksa bir duraksamaya mı girer? Ya da bunun yasa bunu kısmi bir ihlal olarak değerlendirip yoluna devam mı eder? Neler yaşanabilir sizce?
4: Şimdi şöyle Ata Bey, PKK'nın bu süreçle ilgili bir direnç sergileyeceğine ilişkin bir işaret yok. Hani bu uygulamalar dışında bir kişi veya bir grup buna benzer bir hani eylemde bulunur, bir direnç sergilerse bu hani örgütün ortadan kalktığı varsayımıyla yeni bir unsur olarak değerlendirilecektir. O kendisini nasıl adlandırırsa adlandırsın ama yani örgüt bundan vazgeçerek başka bir karar alırsa o başka bir değerlendirme. Ama sizin işaret ettiğiniz gibi bir kişi, bir grup benzeri bir faaliyette bulunursa bu süreci bozmak için bu örgütün devamı olarak yorumlanmayacaktır. Ama tabiatıyla buna benzer dünyada işte İRA örneği üzerinden zaman zaman problemlerin yaşandığını biliyoruz. Ama hani bu terör örgütünün hani mahiyetini, tarihini, ideolojisini, hani liderle ilişkisini bilenler açısından böyle bir problemin çıkması çok zayıf. Çünkü bu aynı zamanda hani liderliğe karşı da bir başkaldırı olarak görülecektir. O bakımdan terör örgütünü değil, o birkaç kişi veya grubu değerlendiren başka bir değerlendirme yapılması kuvvetle muhtemel olacaktır.
0: Peki bir sorum daha olacak. DEM Parti bu süreci Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki tarihi adımlara benzeterek açılan bu yeni sayfa tıpkı Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi gibi Cumhuriyet'in kuruluşu gibi tarihi önemlidir görüşünü savunuyor. Sizce de bu tarihi kilometre taşlarıyla bir benzerlik kurulabilir mi?
4: Ben öyle düşünmüyorum doğrusu. Yani şöyle, buradaki o hani sade formülü hatırlayalım. Bu sade formül şu: PKK feshedilecek, silahlı mücadeleden vazgeçecek ve etnik hedefli siyasi taleplerinden vazgeçecek. Zaten PKK'nın kurucu ismi 27 Şubat'taki çağrısında bütün bu paradigmayı ifade etti. Şimdi bunun dışında bir siyasi görüşü varsa, diyelim hani herhangi bir siyasi parti gibi DEM Parti veya işte o ad değiştirirse, yeniden kurulacaksa başka bir parti, o siyasi tezlerini mecliste dile getirir. Yani dile getirir, insanları seçimlerde ikna etmeye çalışır. Bunun hani ortada Türkiye'nin sınırlarını, Türkiye'nin egemenliğini tehdit eden halihazırda bir hal olmadığı için, yani öyle Amasya tamamıyla Erzurum'da, Sivas'ta falan ilişkilendirilmesi kendileri açısından kendi tabanlarını ikna etmeye yönelik bir siyasi dildir. Bunun gerçeklikle bir ilgisi olduğunu söyleyemem. Bu sadece hani bir terör örgütünün tasfiyesiyle beraber bir siyasi partinin terör örgütünün tasallutundan kurtulduktan sonra siyasetten bir tezi varsa bunu mecliste veya sair yerlerde ifade edebileceği bir alan ortaya çıkmasıdır. Bunları ifade etmiş olmak, buna benzer başka bir takım başka daha radikal tezleri olan siyasi partiler de var. Onların var olması, onların bir takım tezlerini ifade etmesi, Türkiye'nin yeniden kurulması, yok anayasal sistematinin değişmesi anlamına gelmediği gibi, burada da Türkiye'nin hali hazırdaki anayasal birikimi, prensipleri, kurumları, bu meri hukuku değiştirecek bir şey söz konusu değil. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu veya siyasetin kendi arasında tartıştığı reformlar, demokratik hukuk devletinin standartlarının artırılması gibi hususlar zaten siyasetin kendi mecrasında ilerleyip tartışılacak şeylerdir. Bunları terör örgütünün ortadan kalkmış olması rahatlatır. Buralarda daha rahat tartışmalar olabilir, ama bu şu demek değil. Yani bu terör örgütü kalktıktan sonra DEM Parti'nin veya ondan sonraki ortaya çıkan tezlerin veya işte onların fikirlerinin peşinden koştukları insanın sözlerini Türkiye'de siyasi sistem, meclis kabul edecek falan manasında bir gelişme yok. Bunun altını çizmek lazım. Ama DEM Parti'nin etrafındaki bir takım yayın organları, kanaat önderleri bunları dile getirebilirler. Bu neticede toplumu, siyaseti ne kadar ikna edecekleri şimdiye kadar görüldüğünün ötesinde bir kesimi ikna edip edemeyecekleri siyasetin, seçimlerin konusu olacak. Ben böyle bir ihtimali varit görmüyorum. Ama dediğim gibi, yani siyasetin içerisinde böyle sembolik tarihlere atıfta bulunmak vesaire, ama şu açıdan söyleniyorsa, evet, Türkiye'nin müşterek milli kimliğini tahkim etmek, Türkiye'nin devlet kapasitesinin artması ve meşru demokratik yönetiminin güçlenmesi olarak söyleniyorsa, buna katkı vermekten bahsediyorlarsa, yani 27 Şubat'taki o çağrı etrafında topluma entegre olmak, devlete entegre olmak anlamında kastediyorlarsa, bunu yapmalarının önünde bir engel yok. Ama dediğim gibi, bu kanunun dikkat buyurulursa içinde herhangi bir siyasi hedef, etnik talep, anayasal sistematiği etkileyecek bir çerçeve yok. Yani ısrarla onun altını çizmek lazım. Bir terör örgütünün nasıl tasfiye edileceğine ilişkin bir mekanizmalar ve o çerçeve içerisinde uygulanacak hukuk kuralları ve tasnifler var. Yani ikili işte bir tasniften bahsediyoruz. Bunun dışında kalacak olanların tadad edildiği, sayıldığı bir çerçeve var. Tekrardan söyleyeyim, içinde herhangi bir anayasa sistematiğini, siyasete veya etnik herhangi bir konuya, kimliğe, talebe ilişkin bir düzenleme yok bu kanunun içinde herhangi bir yerinde.
0: Peki. Sayın Murat Yılmaz, teşekkür ediyorum katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Devam. Devam edelim günün diğer önemli gelişmeleriyle. Manisa'da bir orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahalede sürüyor. Alevler Kula ilçesinde Seyit Ali mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa Valiliği yaptığı açıklamada yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibinin müdahale ettiğini belirtti. Toplamda 309 personelle alevlerle mücadelenin sürdüğü de vurgulandı. İstanbul'da yurt dışına firar etmeye çalışan bir suç örgütü üyesi tırın dorsesinde yakalandı. Üç eyleme karıştığı belirlenen SG'yi takip eden polis ekipleri zanlının Hamza Bey'de gümrük kapısındaki bir tırda olduğunu belirledi. Gümrük muhafaza ekiplerince baskın yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli tırdaki gizli bir bölmede yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüphelinin bağlantılarını tespit etmek için yürütülen soruşturma devam ediyor. 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için de yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
3: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
5: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbürünü kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
3: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre İlk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
0: İstanbul Kağıthane'de evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan katil zanlısının ifadesinde anlattığı yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı eşini öldürdükten sonra kayınvalidesine gittiğini ve kızının yine evden kaçtığını söylediğini anlattı.
1: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldı, ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı. Katil zanlısı koca Bedriye Karaçay ile sözlü tartışma yaşamalarının ardından iki çocuğunu kayınvalidesine gönderdiğini, tartışmanın devamında ise Karaçay'ı öldürdüğünü anlattı. Zanlı ifadesinde kayınvalidesinin cinayetten hemen sonra yaşadıkları binaya geldiğini, ancak kapıyı açmayınca döndüğünü, sonrasında eşinin cansız bedenini battaniyeye sardığını, dikkat çekmemek için kayınvalidesinin evine gittiğini söyledi. kayınvalidesine kızının evden kaçtığını söylediğini, kayınvalidesinin ise merak etme gelir dediğini anlattı. Cinayet sonrası bir saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle ve sokaktakilerle sohbet ettiğini de belirtti. Tutuklu katil zanlısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
0: Güney Kore'de sosyal medya fenomeni İstanbul Taksim'de yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan kadına ısrarla arkadaşlık teklif eden şüpheli fenomenin kamerasına yansıdı.
1: Adım adım takip etti, yanına gelerek sözlü tacizde bulundu. Sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli kadın o anları kayıt altına aldı.
6: Arkadaş.
7: O?
6: Arkadaş.
7: I don't understand.
6: Ha. Beraber. Olmaz.
7: Ha?
6: Olmaz.
1: Geçen yıl Güney Koreli fenomen Miochi, İstanbul, Samsun ve Giresun'da sözlü tacize uğramıştı. Benzer bir olay bir kez daha yaşandı. Bu kez mağdur Wit Jenny ismiyle tanınan Güney Koreli sosyal medya fenomeniydi. Fenomenin yayın açarak Taksim Meydanı'nda gezdiği sırada bir kişi yanına yaklaştı. Sözlü tacizde bulunmaya başladı. Türkçe bilmeyen kadın söylenenlere anlam veremedi ama tedirgin olmaya başladı. O anları görenler yanındaki adamı uyardı.
8: Abi canlı yanlığı yapıyor.
1: Ancak uyarıları aldırış etmeyen adam ısrarlı takibine devam etti. Tekrar konuşmaya çalıştı.
6: Arkadaş.
7: O?
6: Arkadaş.
7: I don't understand.
6: Beraber. Olmaz.
7: Ha?
6: Olmaz.
1: Hayır cevabını alan adam kadının peşini bıraktı. Panikleyen kadınsa olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kullanıcı tepki gösterdi.
6: Arkadaş.
0: İstanbul Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit para çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
9: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan, otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atikali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
10: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları veririm. İmamın arkasına saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
9: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
10: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı.
9: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: İstanbul'da güvenlik kameraları kurallara uymayan bir araç sürücüsünün neden olduğu kazayı kayda aldı. Olayda kazaya karışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
9: Trafik tabelasına, kurallara aldırış etmedi, yasak yerden U-dönüş yaptı. Bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da yasak yerden dönen bir araç kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü duramayarak ona çarptı. O anları güvenlik kamerası görüntüledi. Kuryelik yapan motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ümit Karagözoğlu adlı motosikletlinin ağır yaralandığı anlaşıldı. Olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Firizköy Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırılan kuryenin bacağı ve çenesi kırıldı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
0: Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan kişilere 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceledi, zanlıları tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Drift'te kullanılan 12 araç trafikten men edilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı daha sonra ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Bu yıl Kene'den 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kene'den bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri de tamamlanmak üzere. İkinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
11: Kene'den bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
12: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
11: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turkovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
12: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
11: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemde 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
13: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
3: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
13: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
14: NTV Radyo.
15: Kalp sağlığı için su içmek hayati önem taşıyor. Çünkü su, kalbin çalışma yükünü doğrudan etkileyip daha verimli çalışmasını sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Su içmek neden kalp için bu kadar önemli? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes anlatıyor.
16: Suyu doğru içmemiz gerekiyor. Bu susuzluğumuzu suyla gidermemiz gerekiyor. Çay, kahve içerek susuzluğu giderirsek eğer ya da şekerli içecekler Bu istediğimiz neticeyi vermez. Üstelik çay kahve aynı zamanda idrar söktürücü özelliği de olduğu için daha da fazla su kaybetmemize sebep olur. Aşırı su kaybıyla birlikte bu sefer tam tersi, özellikle tansiyon hastalarında, özellikle de idrar söktürücü tansiyon ilacı kullanan hastalarda bu daha da bariz ortaya çıkar ve ani tansiyon düşüklükleri görebiliriz bu sefer. Su kaybıyla birlikte bu kanın pıhtılaşma özelliği de artıyor ve bu pıhtıyla damarların tıkanması daha da kolaylaşıyor. Kalp damarlarında olursa bu enfarktüs olarak görüyoruz ama aynı tıkanıklık beyin damarlarında da olabiliyor. Vücudun her yerinde olabiliyor. Bu su kaybını karşılamazsak kanın akışkanlığının da azaldığını ve pıhtılaşmaya daha meyilli olduğunu biliyoruz. Özellikle bu konuda bazı kalp hastalıkları var ki pıhtılaşmaya meyilin fazla olduğu durumlar. Özellikle bu hastaların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor.
15: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
14: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
17: Dünya radyolarında zapping.
18: Guides as the school cools the adults in the classroom.
19: Mi fa serrotto.
20: Buona fine, buon inizio.
21: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
15: Siz uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
14: Burası NTV Radyo. Hava durumu.
22: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağ önlemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
14: Hava durumu.
23: Müzik arası.

0: Yeniden merhaba. Gece yarısı oldu. Yeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayız. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı dakikalar önce. Sıcak bir gelişme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan, kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz, dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurula gelecek artık. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre, yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama var. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir, dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz ifadesini kullandı. Daha sonra açıklamasında, ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili Axios'a konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini de ifade etti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'den kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. İranlı bakan Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularda yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. Araghchi, Umman'la pazarlıkların son aşamada olduğunu da yine dedi. Ancak anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını söyledi. Anlaşma ABD diğer koşulları yerine getirdiğinde ve Boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. İran dini lideri Müçtefa Hamaney, danışmanı Muhsin Rızai'yi Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamaney atama kararında Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak savaşındaki başarılarına işaret etti. Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hamaney, yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışman olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rızai'ye hitaben dini ifadelere yer veren Hamaney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi.
3: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
3: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
1: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
3: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
1: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
3: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
1: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir mesajını da verdi. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede yapılan haşere ilaçlaması sonrası ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. İfadesinde de insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
4: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
4: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
4: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
5: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
4: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: İstanbul'da bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Fatih'te yaşandı. Soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına giden saldırgan bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen polis memuru dur ihtarına uymayan saldırganı bacağından vurarak yakalayabildi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Gaziantep'te bir kişi kadın kılığına girerek husumetlisini vurdu. Yakalanan zanlı tutuklandı. İlhan T ile Ökkeş K arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet vardı. İlhan T siyah çarşaf giyerek camide husumetlisinin yanına gitti. Zanlı burada husumetlisine peş peşe ateş açtı. Yaralanan Ökkeş K hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından taksiyle kaçmaya çalıştı. O sırada polislerin aracı durdurmasıyla da yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan daha sonra tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Kaza anı da araç kamerasına yansıdı.
1: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
0: İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.
1: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
6: Siz kimsiniz?
1: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
0: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra da imha edildi.
1: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
7: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
1: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
8: Hopa Gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
1: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
0: Arnavutluğun orta kesimlerindeki Kuruya şehrinde başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Söndürme faaliyetlerine Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi.
2: Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Görüntüler Arnavutluk'tan. Kuruca şehri çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çalışmalara Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi. Kurca'da silahlı kuvvetler, sivil acil durum birimleriyle itfaiye servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Bölge halkı tahliye edilirken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını açıkladı. Yetkililer yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını duyurdu. Arnavutluk polisinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
0: Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekili başbakana yumurta attı. Bakın o anlar kameralara nasıl yansıdı.
1: Görüntüler Kosova parlamentosundan. Muhalefet milletvekili Başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Meclis Genel Kurul salonunda çantasından çıkarttığı yumurtaları başbakana fırlattı. İktidar Partisi milletvekilleri araya girdi. Protesto Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi. Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi. Meclisteki gerginlik 18 ayda 3. kez yapılan seçiminde siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. önceki parlamento cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var. Kurti küçük bir partiyle koalisyon kurabilir. Ancak cumhurbaşkanı seçimi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Başbakan 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor. Koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle cumhurbaşkanı seçtirebilecek. Kosova Demokratik Ligi meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor, Kurti reddediyor.
0: Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Oğlu Biden'ın kanserinin tüm vücuduna yayıldığını söyledi, çok acı verici ve yıpratıcı olduğunu belirtti.
6: Eski ABD Başkanı 83 yaşındaki Joe Biden bir yıldır kanserle mücadele ediyor. Biden son dönemlerde kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam ediyordu. Ancak oğlu tedavinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını açıkladı.
9: Keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser kemiklerine yayıldı ve metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
6: Hunter Biden ayrıca babasının görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında çıkardığı afla ilgili tartışmaların da sağlığına iyi gelmediğini savundu. Eski başkan 2020 yılında seçildiğinde ABD başkanlığına seçilen en yaşlı kişi olmuştu. Biden'ın sağlığının iyi durumda olmadığı iddiaları başkanlık döneminde de gündeme gelmişti. Mayıs ayındaki açıklamada Biden'ın idrarındaki bazı belirtiler üzerine doktora gittiği duyuruldu. Teşhisin konulmasından sonra Başkan Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de eşi Melania Trump'ın üzüntülü olduğunu vurguladı.
0: 9 Ağustos 1945 Japonya'ya ikinci atom bombasının atıldığı gün. Nagasaki'de Amerikan saldırısında ölenler için tören vardı. Siyasiler nükleer silahlarla ilgili mesajlar verdi.
10: Nükleer caydırıcılık teorisi son derece risklidir. Nükleer silahlar gerekli bir kötülük değil, mutlak bir kötülüktür. İnsanlıkla nükleer silahlar asla bir arada var olamaz.
1: Bu sözler Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den geldi. Suzuki nükleer silahlara sahip olunmasını ve kullanılmasını kınadı. Nükleer caydırıcılığın tehlikelerine dikkat çekti.
10: Uluslararası toplumda karşılıklı güvensizlik, çatışma ve bölünme yayılırken büyük güçlerin zorla yönetme politikası da yaygınlaşıyor. Nükleer silaha sahip devletlerin doğrudan dahil olduğu Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar öngörülemezliğini koruyor.
1: Uyarı nükleer gücün yol açtıklarını bizzat yaşayanlardan, yani en iyi bilen yerden geldi. Nagasaki dünyada atom bombası dehşetini yaşayan iki Japon kentinden biri. 9 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagasaki'ye atom bombası saldırısının yıl dönümü. Dehşet verici saldırının yıl dönümünde ölenler Barış Parkı'nda törenle anıldı. Bombanın patladığı anda barış çanı çalındı. Saygı duruşunda bulunuldu. Törene Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de katıldı. Nagasaki'nin nükleer saldırıya uğrayan son kent olarak kalmasını istiyoruz dedi.
11: Nagasaki ve Hiroşima'da 81 yıl önce yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
1: Japonya Başbakanı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının son gözden geçirme konferansının zorlu uluslararası güvenlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya iki nükleer saldırı yaptı. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci saldırı gerçekleştirildi. 2. Dünya Savaşı Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Saldırılarda 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Nükleerin etkileri ise hala sürüyor.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Bir krizden daha fazla etkilenmemek için peki neler yapılabilir? Uzmanına sorduk.
12: bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokla yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
13: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
12: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabette ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
13: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
12: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
0: Otomobil sektöründe ikinci el araç piyasası son aylarda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Otopazarlardaki satıcılar özellikle de son 6 ayda satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini söylüyor.
14: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
15: 94 model onu satmaya getirdim.
16: O da işte.
15: Şu anda satan var, alıcısı yok.
1: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
17: Altındaki hareketlilik, sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartıyla bile satış yapıyor.
18: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
19: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl, 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
1: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken, kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
18: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci el daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
20: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
21: İkinci el araçlarla sıfır araç arasında hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
1: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu istatistiklerini değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini belirtti. Havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
13: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
1: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
13: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, Dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
0: Plajlarda yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edebilecek, vatandaşların da plajlardan yararlanması sağlanacak.
13: Plajlara erişim kolaylaşacak, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Yönetmelik kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemleri, belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor. Bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve tahribatların önlenmesi de amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
0: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var sırada. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
1: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
3: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
1: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
3: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin temizlenmesi, dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
1: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şanlıurfa'da inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şanlıurfa'nın yarınlarına yakışan yuvaları ifadeleri kullanıldı. 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde 174 ayrı alandaki 3481 şantiyede inşa çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada deprem bölgesinde 2 yılda 367.995'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölümün teslim edildiği belirtildi. Şanlıurfa'da ise 10.914 konut, 2.495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere toplam 13.429 bağımsız bölümün teslim edildiği kaydedildi. Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı. 20 bin kişi tahliye edildi.
6: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
5: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
6: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada yüzden fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
0: Özel eğitim kurumları dernekleri konfederasyonu Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Konfederasyon eğitimin devam etmesi için desteklerin artmasını talep etti.
16: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
13: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
16: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğumuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
13: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
16: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deniz ambulanslarıyla bugüne kadar 44.476 hastanın naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Memişoğlu, rotamız hep şifa, 6 deniz ambulansımızla bugüne kadar 44.476 hastamızın naklini gerçekleştirdik dedi. Memişoğlu paylaşımında deniz ambulanslarının sağlık hizmeti sunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verdi. Denizde, karada, havada sağlık için fedakarca görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum notunu düştü. Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kapadokya'nın yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Michelin yıldızı şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi, yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
1: Testi kebabı, Nevşehir tavası, apakla, kuru kaymak ve tık tık mantı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
22: Nevşehir dediğimizde aslında iki şey çok önemli. Biri üzüm, biri toprak. Dolayısıyla genel itibariyle burada pişen tüm toprak kaplardaki yemekler çok kıymetli. Buna apaklası da dahil, buna tavası da dahil, buna testi kebabı da dahil.
1: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 43 özel durak belirlendi. Gastronomi dünyasının yıldız isimleri Nevşehir'de buluştu. Michelin yıldızı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'la festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir, Kapadokya'nın en özel tatlarını yerinde deneyimledi.
23: Öncelikle her yerde birbirinden güzel yemekler yedik. Bu kadar yemeği ya da çeşidi ya da mutfak çeşitliliğini bir arada görmek çok besledi benim ruhumu açıkçası.
24: Buraya gelip de önceden zaten bir danışma kurulu tarafından belirlenmiş olan bu listeleri çok rahatlıkla geziyor olmak. Aynı zamanda o şehirlerin en öne çıkan yemeklerini bu restoranlarda keşfediyor olmak bizim için çok değerli.
1: Festivalin ilk iki gününde lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezen şefler, Nevşehir'in geleneksel yemeklerini tattı. Üreticilerden hikayelerini dinledi.
0: İngiltere'de modifiye edilmiş çim biçme makineleri 9 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele etti. Saatte 80 kilometreye ulaşan makinelerin bu yarışı izleyenlerde büyük heyecan yarattı.
2: Motor sporlarının en sıra dışı yarışlarından biri İngiltere'de büyük heyecana sahne oldu. 30 takım modifiye edilmiş çim biçme makineleriyle 9 saat boyunca mücadele etti. Bahçe makineleri özel olarak hazırlanan pistte adeta yarış otomobillerine dönüştü. Makineler saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşırken mücadele motor yarışı severlere Formula 1'i aratmadı. Yarış Le Mans'daki geleneksel startı andıran görüntülerle başladı. Pilotlar pist boyunca koşarak yarış makinelerine bindi ve 9 saatlik zorlu mücadele başladı. Üçer kişilik ekiplerde pilotlar sırayla direksiyonun başına geçti. Yakıt ikmali, pilot değişiklikleri ve mekanik arızaların giderilmesi için yapılan pit stoplarsa yarışın kaderini belirledi. 9 saatlik çim biçme mücadelesinin sonunda damalı bayrağı ilk gören ekip Dean Fuller'ın pilotluğunu yaptığı SDS Racing oldu.
0: Spordan kültür sanata geçelim. Hollywood gençleşiyor mu? Variety sinemadan televizyona, müzikten dijital yayıncılığa uzanan alanlarda öne çıkan 18-28 yaşındaki yetenekleri belirledi.
4: Son dönemde eğlence sektöründe seyirci karşısına çıkan yeni yetenekler Hollywood gençleşiyor mu sorusunu akıllara getirdi. Genç Hollywood'un gücü etki raporunda 18-28 yaş aralığındaki isimler sıralandı. Onlardan en önemlisi küçük bütçesine karşın kocaman bir gişe başarısı yakalayan Obsession filminin yıldızı Inde Navarrete oldu. 25 yaşındaki oyuncu kariyerindeki bu sıçramaya ilişkin kucaklayıcı bir açıklama yaptı.
7: Obsession, insanların benim neslimin sinemaya olan sevgisini kaybettiğine inanmaya başladığı bir dönemde çıktı. Şimdi ise genç nesillerin gerçekten de sinemaya gideceğine dair inkar edilemez bir kanıt var.
4: YouTube'da yayımladığı The Backrooms videolarıyla tanınan, bu videodan hareketle çektiği filmiyle hasılat başarısına imza atan Kane Parsons da seçkinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Iris Apatow, Joseph Zada ve Miles Keaton da sinema ve dizi dünyasının öne çıkan gençleri arasında sayıldı. 2024'te Grammy'nin en iyi yeni sanatçı kategorisinde aday gösterilen ve Taylor Swift'in Eras turnesinin açılışını yapan Gracie Abrams, 2026 Grammy ödüllerinde en iyi yeni sanatçı seçilen Olivia Dean, Midnight Sun albümüyle Zara Larsson müzik dünyasının genç isimleri olarak öne çıktı.
0: Uluslararası arenada da dikkat çeken işler yapan yönetmen Ferzan Özpetek, kariyerinin en önemli projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Özpetek, efsane modacı Giorgio Armani'nin hayatını anlatan bir dizi çekecek.
4: İtalya'da yaşayan Ferzan Özpetek, efsanevi modacı Giorgio Armani'nin hayatını konu alan bir dizi çekecek. Henüz adı açıklanmayan biyografi dizisi yalnızca Giorgio Armani'nin moda dünyasındaki yükselişini değil, aynı zamanda Hollywood'la kurduğu güçlü bağları, sanat anlayışını ve dünya modasına yön veren vizyonunu da ekrana taşıyacak. Armani ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlatan Özpetek, ünlü moda tasarımcısını yalnızca bir stil ikonu değil, aynı zamanda güçlü bir sanat insanı olarak gördüğünü de belirtiyor.
8: Giorgio'yu yakinen tanıyordum. Ona hayranlık duydum ve onunla vakit geçirdim. Sinema, sanat, mimari, kostümler ve hayat üzerine uzun sohbetler ettik. Orada hem vizyoner ve parlak bir sanatçı hem de ayakları yere basan son derece kararlı bir insan gördüm.
4: Yapım ekibi Armani'nin arşivlerine, tasarımlarına ve ikonik mekanlarına erişim sağlayarak izleyicilere moda tarihinin en önemli isimlerinden birinin yaşamına bugüne kadar görülmemiş bir bakışı sunacak. 4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden Giorgio Armani, moda tarihini değiştiren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 200'ün üzerinde filmin kostüm tasarımlarında imzası bulunan Armani, Hollywood'la moda dünyası arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde yalnızca bir tasarımcı değil, aynı zamanda popüler kültürün en etkili figürlerinden biri haline geldi.
0: Yılın başında vizyona giren ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ı anlatan belgesel film 75 milyon dolarlık bütçesine karşılık 16 milyon dolar hasılat yapabildi. Zarar eden tartışmalı belgesel sonrası Amazon Prime'da yeni Melania Trump dizisi duyuruldu.
4: Here we go again. 75 milyon dolar harcandı. Hem eleştirmenler beğenmedi hem de gişede çakıldı.
9: Congratulations.
10: Did you watch it?
9: I did not. Yeah, I will see it on the news.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci yemin törenine giden 20 günü First Lady Melania Trump'ın gözünden anlatan tartışmalı belgesel sonrası yeni bir belgesel dizinin hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sonbaharda sadece Amazon Prime'da yayınlanacağı söylenen dizi, Melania Trump'ın özel yaşamına ve hayırseverlik çalışmalarına ışık tutacak.
9: You can once again change people's lives.
4: Bir önceki film projesi 75 milyon dolarlık toplam bütçeye karşılık dünya çapındaki gösterimlerini 16 milyon 600 bin dolarlık gişe hasılatıyla tamamladı.
11: NTV Radyo. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
12: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Fazla çalışma ücretinin sonradan işçi tarafından talep edilebilmesi, işçinin fazla çalışma yaptığını ispatlamasına bağlı. Yıllar itibariyle işçilerin bunu ispatlaması için tanık yeterli kabul edilirken, tanık delilinin kötüye kullanılması sebebiyle yargı artık tanık delilini sınırlama yoluna gitmeye başladı. Özellikle de işverenlerin ücretin tamamını ödemiş olmasına rağmen kendileri ne yapsalar haklı çıkaramayacak olduklarını düşünmeleri, kurallara uyma eğilimi azaltmaya başladığı için denetlenebilir sınırlamalarla taraflar arasında denge kurulmaya çalışılıyor. İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. Buna göre kişi haftada 45 saatin üzerinde çalışıyorsa fazla çalışma yapmış oluyor. Birçok iş yerinde çalışanın 45 saati aşıp aşmadığı haftalık olarak değerlendiriliyor. Haftanın bitiminde 45 saat aşıldıysa aşılan süre kadar fazla çalışma doğuyor. Eğer iş yerinde denkleştirme uygulanıyorsa haftalar arasında ortalama alınıyor. Ortalamanın 45 saati aşması halinde fazla çalışma ücreti ödeme zorunluluğu doğuyor.
11: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
25: Hava durumu.
26: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
10: Hava durumu.
14: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026, Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.
14: Doğa takvimi.
17: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo.

NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 1 haberlerle karşınızdayız. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal

0: Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şehitlerimizin bizlere emaneti, kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Göktaş, düzenlemelerle birlikte tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz dedi. 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacağını da vurgulayan Göktaş, 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını arttırıyoruz dedi. Göktaş, düzenlemeyle ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığını arttırdıklarını da söyledi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım şimdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel konuların da masada olacağını kaydetti. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ile ilgili açıklama üstüne açıklama geldi. İran'ın resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamaney ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mehr haber ajansı da Telegram kanalında Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı ancak görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair açıklama yapılmadı. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamaney'in halkın arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama yargı erkinin haber sitesi Mizan'da yer aldı. Müşteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Mart ayında aynı saldırıda ölen babası Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Müşteba Hamaney saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Şam ve Moskova 1,5 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine dair mutabakata vardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Tartus ve Humeymim'deki üslerinin geleceğini belirleyen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakata göre Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus varlığının yeniden organize edilmesine başlanacak. Esad rejimi devrilmeden önce Rusya'nın Tartus'ta donanma, Humeymim'de hava üssü vardı. Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya askerlerini ve askeri teçhizatını üslerden taşıdı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
2: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
2: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
1: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
2: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
1: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
2: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
1: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: Manisa'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler Kula ilçesinde Seyit Ali mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa Valiliği yaptığı açıklamada yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, bir AFAD, bir sağlık müdahale ekibinin müdahale ettiğini belirtti. Toplam 309 personelle alevlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
3: Neredesin sen, nerede?
0: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay Yeni Mahalle'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Altındağ'ın Hüseyin Gazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 81 yaşındaki Mehmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerasında kaydedildi.
4: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atikali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
5: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları vereyim. İmamın arkasında saat tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
4: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
5: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti, yıllarımın emeğini çaldı.
4: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: Güney Koreli sosyal medya fenomeni İstanbul Taksim'de yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan kadına ısrarla arkadaşlık teklif eden şüpheli fenomenin kamerasına yansıdı.
3: Adım adım takip etti, yanına gelerek sözlü tacizde bulundu. Sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli kadın o anları kayıt altına aldı.
6: Arkadaş.
7: O?
6: Arkadaş.
7: I don't understand.
6: Beraber. Olmaz.
7: Ha?
6: Olmaz.
3: Geçen yıl Güney Koreli fenomen Miochi, İstanbul, Samsun ve Giresun'da sözlü tacize uğramıştı. Benzer bir olay bir kez daha yaşandı. Bu kez mağdur With Jenny ismiyle tanınan Güney Koreli sosyal medya fenomeniydi. Fenomenin yayın açarak Taksim Meydanı'nda gezdiği sırada bir kişi yanına yaklaştı. Sözlü tacizde bulunmaya başladı. Türkçe bilmeyen kadın söylenenlere anlam veremedi ama tedirgin olmaya başladı. O anları görenler yanındaki adamı uyardı.
8: Abi canlı yanında yapıyor.
3: Ancak uyarıları aldırış etmeyen adam ısrarlı takibine devam etti. Tekrar konuşmaya çalıştı.
6: Arkadaş.
7: O?
6: Arkadaş.
7: I don't understand.
6: Beraber. Olmaz.
7: Ha?
6: Olmaz.
3: Hayır cevabını alan adam kadının peşini bıraktı. Panikleyen kadınsa olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kullanıcı tepki gösterdi.
6: Arkadaş.
0: İstanbul Kağıthane'de evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü, Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan katil zanlısının ifadesinde anlattığı yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlı eşini öldürdükten sonra kayınvalidesine gittiğini ve kızının yine evden kaçtığını söylediğini anlattı.
3: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldı, ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı. Katil zanlısı koca Bedriye Karaçay ile sözlü tartışma yaşamalarının ardından iki çocuğunu kayınvalidesine gönderdiğini, tartışmanın devamında ise Karaçay'ı öldürdüğünü anlattı. Zanlı ifadesinde kayınvalidesinin cinayetten hemen sonra yaşadıkları binaya geldiğini ancak kapıyı açmayınca döndüğünü, sonrasında eşinin cansız bedenini battaniyeye sardığını, dikkat çekmemek için kayınvalidesinin evine gittiğini söyledi. Kayınvalidesine kızının evden kaçtığını söylediğini, kayınvalidesinin ise merak etme gelir dediğini anlattı. Cinayet sonrası bir saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle ve sokaktakilerle sohbet ettiğini de belirtti. Tutuklu katil zanlısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
0: 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
9: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar, bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
10: Topu düşmüş herhalde önce, sonra o öbürünü kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda, hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok, kaderdir ama... İhmal var sonuçta.
9: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özge'nin şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
0: Kanada'da çıkan orman yangını hızla yayıldı, 20 bin kişi tahliye edildi.
11: Dağ duvar gibi saran ormanlar alev alev yandı. Alevler hızla yayılınca itfaiye ekipleri yetişemedi. Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangını geceyi gündüze çevirdi.
12: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 400'e, 1000'e, 5000 hektara yayıldı. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve muhtemelen otoyol kapanmadan önce Kelowna'ya geri döneceğiz.
11: Summerland bölgesindeki yangında 20 bin kişiye tahliye emri verildi. Yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı. Acil durum ilan edildi. En az 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü. Kanada'nın ekonomisinde önemli yer tutan üzüm bağları da kül oldu. Kanada'da Summerland'in dışında 3 noktada 100'den fazla yangın devam ediyor. 1500 itfaiyeci yangınlara müdahale etmek için çalışıyor. 38 noktada tahliye emirleri yayınlandı. 49 noktada ise alarm durumuna geçti. Bu yılın başından bu yana ülkede yangınlar 4 milyon hektar ormanı etkiledi.
0: Bu yıl keneden 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri tamamlanmak üzere, ikinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
13: Keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
14: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
13: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi turko vaka geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
14: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
13: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
0: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu, Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Konfederasyon, eğitimin devam etmesi için desteklerin artmasını talep etti.
15: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
16: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
15: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğunuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
16: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
15: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdüremez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
0: Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Salah'ı transfer etmesi kentin tanınırlığını adeta zirveye taşıdı. Salah transferi bölge turizmini de hareketlendirdi. Kahire ve Tahran'dan Trabzon'a uçuşlar başladı.
9: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi tüm dünyada ses getirdi. Yıldız futbolcuyla birlikte bölge turizmi de hareketlendi. Mısır ve İran'dan Trabzon'a uçuşlar başladı.
17: Kahire Trabzon haftada iki kez charter şeklinde yapılacak. Bunun sayısı çok artacak görünüyor. Şehrin zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak. Ve turizmle birlikte çok daha bir değer kazandıracak günler bizi bekliyor.
9: Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, yeşil sahaların yanı sıra Karadeniz turizmini de hareketlendirdi. Salah'ın sosyal medya gücü kentin uluslararası tanınırlığını zirveye taşıdı. Mısırlı futbolcunun gelişiyle birlikte Kahire ve Tahran'dan uçak seferleri başladı.
18: 70 bin takipçisi var dediğim gibi. Bunun bir büyük etkisi olacak hem Avrupa'da hem yurt dışında. Trabzon turizm için çok büyük bir şey, kar yani bence. Büyük bir fayda sadece Trabzonspor'a, Trabzon'a.
19: Böyle bir transferin bu şehre ihtiyacı vardı. Turizme de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
9: Bölge halkı da oldukça heyecanlı. Trabzonlular Salah'ın turizme ve bölge ekonomisine ciddi etki edeceğini düşünüyor.
20: Ya Allah! Bismillah! Muhammed Salah!
0: 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladığı tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
21: İsmail Köybaşı 37 yaşında kramponlarını astı. Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve İspanya ekibi Granada forması giyen tecrübeli sol bek, son olarak formasını taşıdığı Göztepe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor arasında oynanan dostluk maçında jübile yaptı. İsonen Park'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Köybaşı 7. dakikada omuzlarda kenara alındı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu duygularına hakim olmakta zorlandı.
22: Hüzünlüyüm, duyguluyum, mutluyum. Sizler de iyi ki de geldiniz. Bu anları değerli kıldınız. Burada ben yeri geldi göbek bağı gömdüm, yeri geldi şampiyonluk bayrağını gömdüm. Ama bugün bir şeyi unutmamalarını istiyorum. Ben İsmail Köybaşı olarak herkesin önünde ben bugün buraya kalbimi gömdüm.
21: Süper Lig'e hazırlanan iki takımın son hazırlık maçından İzmir temsilcisi 2-1 galip ayrıldı. Göztepe'nin gollerini Sonko ve Yanderson kaydetti. Trabzonspor'da ise fileleri yeni transfer Metehan Mimaroğlu sarstı. Bordo Mavili ekipte bir diğer yeni transfer Saviolo yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleyi tamamlayamadı. Henüz hazır olmayan Muhammed Salah ise maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Göztepe ise ilk haftanın kapanış maçında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
0: Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerinden derlediğimiz turla devam edelim.
23: İlk filmiyle gişe rekorları kıran Barbie'nin devam filminin çekimlerinde sıkıntı yaşanıyor. İddiaya göre Warner Bros. Discovery'nin Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yüksek ücretli sözleşmelerine sıcak bakmaması Barbie'nin devam filmini çıkmaza sokabilir. Ken rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Gosling, ücretini 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.
24: Yeah.
23: Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilindeki Kaitakitanga kelimesi, dil öğrenme platformu Babbel tarafından düzenlenen uluslararası değerlendirmede dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Maori dilinde Kaitakitanga, doğayı koruma ve gelecek nesiller adına ona özen gösterme sorumluluğunu ifade ediyor. Dünyanın en güzel 15 kelimesi listesinde Türkçeden yakamoz kelimesi yer aldı. Başrollerini Tom Cruise ve Brad Pitt'in paylaştığı kült film Vampirle Görüşme, 30. yılına özel olarak yenilenen yüksek kaliteli formatlarıyla koleksiyoncular için satışa sunuluyor. Oscar ödüllü yönetmen Neil Jordan imzalı filmin ilk kez yayınlanan kamera arkası görüntüleri ve film ekibinin değerlendirmeleri 5 Ekim'de sinema severlerle buluşacak.
1: Şu güzelliğe bak.
2: Her baktığımda yeniden hayran kalıyorum.
23: Doğuş Holding'in 20 yıllığına kazı sponsoru olduğu, Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe'de artan ziyaretçi yoğunluğunu karşılamak amacıyla ulaşım ve ziyaretçi altyapısı güçlendiriliyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Ören yerinde gidiş ve dönüşü tek şerit olan yolun duble yola dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürerken yürüyüş güzergahının uzunluğu da önceki düzenlemeye göre yaklaşık iki katına çıkarıldı.

0: NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bir John le Carré kitabı sunuyoruz size. Çeşitli nedenleri var. Bir, le Carré'yi severiz. İkincisi, çok iyi bir yazardır. Üçüncüsü, epeyce bir zamandır bir kitabını sunmamıştık size. Dördüncüsü de 3 yıl önce burada çıkmış olan bir kitabından uyarlanan film. Şu anda sinemalarda ve bu film aynı zamanda Philip Seymour Hoffman'ın son filmlerinden biri. Ve en iyi oynadığı karakterlerden birini, ki hemen hemen hepsini iyi oynar birini, yani depresif bir adamı, bir polisi üstelik oynuyor. Efendim, kitabımızın orijinal adı ve filmimizin de A Most Wanted Man. Film insan avı diye oynuyor. Kitap aranan adam diye çevirmiş. Daha doğru tabii kitabın adının çevirisi. Önce kitabı söyleyelim. Altın kitaplardan ve bir zahmete katlanıp bana ulaştırdıkları, getirdikleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum. A Most Wanted Man, aranan adam. John le Carré, Suzan Cenani Alioğlu Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi bu kitabı benim sevmemin nedenlerinden biri Tinker Tailor Soldier Spy köstebeke benzetmem, ki onun da çok iyi bir uyarlaması olmuştu yakın zamanlarda. Aslında Kontrol filminden özellikle tanıdığımız yönetmen Anton Corbijn bu filmi biraz da o Tinker Tailor Soldier Spy'ın atmosferine yakın bir atmosferle çevirmiş. Bunda elbette kitabın da çok rolü var. Çünkü John le Carré kitaplarını genelde yetişkinler için yazıyor. Yani hiçbir zaman size tepeden bakıp da anlamadığınız bir şeyden söz edermiş gibi konuşmuyor. Basitleştirmeye de çalışmıyor. Karakterlerin insani yanlarını anlayabilmeniz için ille de bir aşk hikayesi tutuşturmuyor hikayenin bir kenarına anlattıklarının. Klişe kullanmıyor. İnsanlar hiç kimse, daha doğrusu kim olduklarını, tam olarak ne yaptıklarını açıklamıyorlar. Ve bu da kötü hikaye anlatıcılık olarak değil, tam tersine özellikle bu janr için çok gerekli olan türde bir anlatıcılık olarak çıkıyor ortaya, kendini hissettiriyor. Hiç kimse diğerlerinin sadakatinin nerede olduğunu, kime hizmet ettiğini, sadece birisine mi yoksa başkalarına da mı hizmet ettiğini, ki biliyorsunuz John le Carré'nin çift taraflı casuslar çok üzerinde durduğu bir şeydir. Ve sonuçta gerçekten de tıpkı Köstebeğin filminde Tinker Tailor Soldier Spy'da olduğu gibi böyle bayağı koltuğunuzun ucunda ya da saatleri saymayı unuttuğunuz şekilde kapılmış gittiğiniz bir kitabı okuyorsunuz ya da bir filmi izliyorsunuz.

John le Carré pek çok kişinin, bu arada iyi yazarların da söylediği gibi, gerçekten çok iyi bir yazar. Sadece bir casusluk romanı yazarı ya da polisiye yazar değil. Hatta bazılarına göre bazı kitapları, Köstebek mesela, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yazılan en iyi kitaplar arasında. A Most Wanted Man de tıpkı Perfect Spy gibi bu listede yer alıyor. Şimdi bu filmin enteresan bir kadrosu var. Dediğimiz gibi Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Robin Wright, William Dafoe gibi. Ama iki oyuncu daha var ki bizim için bir sürpriz oluşturuyor. Kahramanlardan İsa Karpov'un Grigory Dobrigin oynuyor. Kitabın başında evine sığındığı Türkleri çok iyi bildiğimiz iki oyuncu oynuyor. Farklı dönemlerden ama ikisini de çok iyi biliyoruz. Bir tanesi Derya Alabora, öteki de Tamer Yiğit. İlk kitabın başında da zaten sığındığı ev burası. Sonra bir takım meseleler, zaten biliyorsunuz bu John le Carré Soğuk Savaş kitapları yazardı ve o Soğuk Savaş hikayesi ortadan kalktıktan sonra Berlin duvarının sağ sola atılan ya da saklamak için eve götürülen taş parçalarıyla herkes devrinin bittiğini düşündü. Ama bitmemiş işte, önce Constant Gardner'la, bahçıvanla başladı. Ondan sonra devam etti ve tekrardan döndü geriye, o döneme. Mesela Aranan Adam öyle bir kitap. Tarih olarak değilse de o ruh hali olarak o soğuk savaşın gerilimi bu kitapta da var. Ama burada gerilimi yaratan unsurlar terörizm, terörizmin kendisi ve olay olarak da özellikle 11-12 Eylül. Bu saldırı çok önemli çünkü kitabımızın mekanı Hamburg. Çifte saldırıyı düzenleyenlerden en az 3 kişi de Hamburg'daymış. Yani Hamburg'da hazırlamış bunu. Dolayısıyla poliste de bir suçluluk kompleksi oluşmuş. Ve Hamburg'da herkesin gözünde şüpheli durumda. İssa da işte burada ortaya çıkıyor. Yarı Çeçen, yarı Rus, ya da Çeçen, ya da Rus, ya da hiçbiri değil. İşkence görmüş olduğunu anlıyoruz vücudundaki izlerden. Türk ailenin yanına sığınıyor. Her ne kadar evin oğlu pek istemese de onu. Ve çantasında $500 olduğunu görüyor Melik. Sonra anlaşılıyor ki bankada da hayli yüksek miktarda parası var. Dolayısıyla bir bankacı, büyük bir bankanın üst sorumlularından biri, onunla ilgileniyor. Göçmenlerin haklarını koruyan bir avukat hanım onunla ilgileniyor. Ama elbette başka herkes de onunla ilgileniyor. Bunlardan bir tanesi de Philip Seymour Hoffman'ın oynadığı karakter Günter Bachmann. Casusluk işlerinden çok anlayan bir Alman. Avukat Annabel Richter, insan hakları avukatı. Bankacı da Tommy Bruhe. Bunların arasında geçiyor gibi görünüyor başlangıçta ama sadece bunların arasında geçmiyor. Dışarıdaki herkes de bununla ilgileniyor kendi açısından. Çünkü Türkiye'de de hapse girmiş, Rusya'da da girmiş. Kim olduğu tamamen belli değil. Bir tek Bachmann onun suçlu olmadığını düşünüyor ama sonuçta hiçbir şey fark etmiyor böyle düşünmesi.

Gelelim çok sevdiğimiz bir aktör olan Philip Seymour Hoffman'a. Filmin en önemli artı puanlarından birini o oluşturuyor zaten. Bachman karakteri kendine zarar verme, kendini yok etme eğilimi taşıyan birisi. Hoffman da Bachman olarak mumu iki yanından da yakan bir adama benziyor. Ve bu rol için ne yazık ki çok uygunmuş. Carrey New York Times'da şöyle bir şey yazmıştı sonradan. Dünya onun için başa çıkamayacağı kadar parlaktı. Hiç kimse onun hızında yaşayıp rotadan çıkmadan yoluna devam edemez. Ve çok etkileyici mahremiyet anlarında bunu anlamanıza da ihtiyaç duyardı diyor. Onun zaten çok fazla parlak olduğunu, kendi ateşiyle yandığını düşünüyor bir açıdan John le Carré. Efendim, John le Carré'nin kendisine gelince doğrusu ne desek bilemiyoruz. Daha önce de çünkü bazı kitaplarında tanıtmıştık ama isterseniz çok kısaca gene bir tanıtalım. Bu kendi adı değil, daha önce de söylemiştik bunu. Asıl adı David John Moore Cornwell. Dorset'te doğmuş 1931'de. Bir yıl Bern Üniversitesi'nde okumuş. Almanca, Alman edebiyatı okumuş. Sonra Oxford'a gelmiş ve modern dillerde mezun olmuş okuyup 1956-58 arası Eton'da ders verdi. 1959'dan 64'e kadar İngiliz yabancı servisinin bir üyesiydi. Önce Bond'daki İngiliz konsolosluğunda ikinci sekreter olarak çalıştı. Daha sonra da Hamburg'da siyasi konsolos olarak 1961'de başladı roman yazmaya. O sırada hala serviste çalışıyordu. Gizli servis mesleği İngiliz ikili ajanı Kim Philby yüzünden sona erdi ki Philby de hayli filmin kahramanlarından biri olmuştur. Daha önce de demiştim ikili ajanlarla özellikle ilgileniyor diye. Bunun tek nedeni de Kim Philby'nin varlığı, niçin olduğunu da kısa bir yerden sonra açıklayalım.

Evet, Kim Philby yüzünden sona erdi demiştik. Philby çok meşhur bir ikili ajan. Onlarca İngiliz ajanının adlarını KGB'ye bildirdi. David Cornwell de bunların arasındaydı. Yıllar sonra Le Carré, Philby'nin zaaflarını ve ihanetini en önemli romanı Köstebek, Tinker Tailor, Soldier Spy'da George Smiley'nin yakaladığı Köstebek Geralt kisvesi altında özenle resmetti ve tahlil etti. Daha sonra da George Smiley karakterinin modelinin sabık Lincoln Koleji Oxford rektörü Vivian H.H. Green olduğu ortaya çıktı. Herhalde bu yüzdendir ki daha çok Soğuk Savaş'ı tercih etmiş. Bildiği şeyleri yazmış tabii. En güçlü yanlarından biri bu içinde olduğu bir dünyayı. Onun için hiç bizim hayatımıza benzemeyen hayatlar olsa da bunlar inandırıcı geliyor çünkü gerçek. Yani ya da gerçekler model alınarak yapılmış. Sahiden de çok büyük bir heyecanla okunuyor. Bunu da doğrusu inkar edemeyiz. Film olarak da evet heyecanla seyredilebilir ama o kadar da başarılı olmuyor hepsi. Le Carré uyarlamalarının.

0: yönettiği Soğuktan Gelen Casus'tu 1965 yılında. En iyi de uyarlamalardan bir tanesidir. Televizyona gelince malumunuz Köstebek, yani kimsenin unutamayacağı bir televizyon dizisidir. Alec Guinness oynamıştı George Smiley'i. BBC dizisi 1979'da burada da gösterilmişti ve büyük bir heyecanla izlenmişti. Onun için Köstebek sinemaya uyarlandığında bu rolü üstlenen Gary Oldman'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyordu herkes. Ama karaktere ihanet etmeden çok farklı bir yorumla oynayan Gary Oldman hakikaten başarılı meslek hayatının en iyi performanslarından birini çıkarmıştı. Doğrusu benim de o yıl en beğendiğim filmlerden biriydi ve teker teker herkes çok iyi oynuyordu. Hatta bazı oyuncuların ondan sonra gözümüz daha bir sanki üstünde olmaya başlamıştı. Evet, umuyoruz ki John le Carré daha çok yaşar ve bize daha pek çok kitaplar sunar. Bu son kitaplarından biri Aranan Adam, A Most Wanted Man ya da İnsan Avı sinemadaki adıyla Altın Kitaplardan çıktı. Suzan Cenani Alioğlu çevirdi. Doğrusu tavsiye ederiz. Evet efendim, bugünlük de bu kadar diyoruz. Bir başka kahramanla, karakterle, hatta çok önemli bir olayla yeniden karşılıklı oluruz umuduyla. Çünkü Agatha Christie kitaplarını yeniden yazmaya çalışan yazar söz konusu burada. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili Axios'a konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerini

0: maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
1: ABD ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz açıklaması geldi. İranlı bakan Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. Arakçı Umman'la pazarlık son aşamada olduğunu yineledi ancak anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri diğer koşulları yerine getirdiğinde ve Boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney danışmanı Muhsin Rıza'yı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamaney'in atama kararında Rıza'yı'nın uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına dikkat çekildi. Rıza'yı bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hamaney yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rıza'yı'nın atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rıza'yı'ya hitaben dini ifadelere yer veren Hamaney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
2: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
2: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
3: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
2: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
3: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
2: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
3: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
1: Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir paylaşım yaptı. Göktaş, şehitlerimizin bizlere emaneti, kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Bakan Göktaş, düzenlemelerle birlikte tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları koşulları asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz dedi. 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacağını da vurgulayan Göktaş, 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını arttırıyoruz dedi. Göktaş düzenlemeyle ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığını arttırdıklarını da söyledi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurul gündemine gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntıları da geliyor ekrana.
3: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama var. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamasında ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadesi de kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de söyledi. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede haşere ilaçlamasından dolayı ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
4: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
3: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
4: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
3: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
4: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
5: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
4: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
3: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
1: İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar şu engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri de bir kez daha gündeme getirdi.
3: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
6: Siz kimsiniz?
3: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Kağıthane'de evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü, Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan katil zanlısı ifadesinde eşini öldürdükten sonra kayınvalidesine gittiğini ve kızının yeniden evden kaçtığını söylediğini anlattı.
0: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldı, ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı. Katil zanlısı koca Bedriye Karaçay ile sözlü tartışma yaşamalarının ardından iki çocuğunu kayınvalidesine gönderdiğini, tartışmanın devamında ise Karaçay'ı öldürdüğünü anlattı. Zanlı ifadesinde kayınvalidesinin cinayetten hemen sonra yaşadıkları binaya geldiğini ancak kapıyı açmayınca döndüğünü, sonrasında eşinin cansız bedenini battaniyeye sardığını, dikkat çekmemek için kayınvalidesinin evine gittiğini söyledi. Kayınvalidesine kızının evden kaçtığını söylediğini, kayınvalidesinin ise merak etme gelir dediğini anlattı. Cinayet sonrası bir saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle ve sokaktakilerle sohbet ettiğini de belirtti. Tutuklu katil zanlısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı. Plajlarda yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edebilecek, vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
6: Plajlara erişim kolaylaşacak, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Yönetmelik kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemleri, belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanıdı. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor. Bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve tahribatların önlenmesi de amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
1: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra imha edildi.
3: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
7: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
3: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
8: Hopa gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
3: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
1: İstanbul'da bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Fatih'te yaşandı. Soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına giden saldırgan bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen polis memuru dur ihtarına uymayan saldırganı bacağından vurarak yakalayabildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen zanlının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gaziantep'te bir kişi kadın kılığına girerek husumetlisini vurdu. Yakalanan zanlı tutuklandı. İlhan T. ile Ökkeş K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet vardı. İhsan T. siyah çarşaf giyerek camide husumetlisinin yanına gitti. Zanlı burada husumetlisine peş peşe ateş açtı. Yaralanan Ökkeş K. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından taksiyle kaçmaya çalıştı. O sırada polislerin aracı durdurmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
3: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
9: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o bir onu kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
3: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
1: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
3: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
10: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
3: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
10: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin temizlenmesi, dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
3: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
1: Bu yıl keneden 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri de tamamlanmak üzere. İkinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
11: Keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
12: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
11: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turkovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
12: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
11: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
1: Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekili başbakana yumurta attı. O anlar kameralara yansıdı.
3: Görüntüler Kosova parlamentosundan. Muhalefet milletvekili Başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Meclis Genel Kurul salonunda çantasından çıkarttığı yumurtaları başbakana fırlattı. İktidar Partisi milletvekilleri araya girdi. Protesto Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi. Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi. Meclisteki gerginlik 18 ayda 3. kez yapılan seçiminde siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. Önceki parlamento cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var. Kurti küçük bir partiyle koalisyon kurabilir. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Başbakan 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor. Koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçtirebilecek. Kosova Demokratik Ligi meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor. Kurti reddediyor.
1: Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Oğlu Biden'ın kanserinin tüm vücuduna yayıldığını söyledi. Çok acı verici ve yıpratıcı olduğunu belirtti.
13: Eski ABD Başkanı 83 yaşındaki Joe Biden bir yıldır kanserle mücadele ediyor. Biden son dönemlerde kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam ediyordu. Ancak oğlu tedavinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını açıkladı.
14: Keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser kemiklerine yayıldı ve metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
13: Hunter Biden ayrıca babasının görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında çıkardığı afla ilgili tartışmaların da sağlığına iyi gelmediğini savundu. Eski başkan 2020 yılında seçildiğinde ABD başkanlığına seçilen en yaşlı kişi olmuştu. Biden'ın sağlığının iyi durumda olmadığı iddiaları başkanlık döneminde de gündeme gelmişti. Mayıs ayındaki açıklamada Biden'ın idrarındaki bazı belirtiler üzerine doktora gittiği duyuruldu. Teşhisin konulmasından sonra Başkan Donald Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de eşi Melania Trump'ın üzüntülü olduğunu vurguladı.
1: 9 Ağustos 1945 Japonya'ya ikinci atom bombasının atıldığı gündü. Nagasaki'de Amerikan saldırısında ölenler için tören yapıldı. Siyasiler nükleer silahlarla ilgili mesajlar verdi.
15: Nükleer caydırıcılık teorisi son derece risklidir. Nükleer silahlar gerekli bir kötülük değil, mutlak bir kötülüktür. İnsanlıkla nükleer silahlar asla bir arada var olamaz.
3: Bu sözler Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den geldi. Suzuki nükleer silahlara sahip olunmasını ve kullanılmasını kınadı. Nükleer caydırıcılığın tehlikelerine dikkat çekti.
15: Uluslararası toplumda karşılıklı güvensizlik, çatışma ve bölünme yayılırken büyük güçlerin zorla yönetme politikası da yaygınlaşıyor. Nükleer silaha sahip devletlerin doğrudan dahil olduğu Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar öngörülemezliğini koruyor.
3: Uyarı nükleer gücün yol açtıklarını bizzat yaşayanlardan, yani en iyi bilen yerden geldi. Nagasaki dünyada atom bombası dehşetini yaşayan iki Japon kentinden biri. 9 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagasaki'ye atom bombası saldırısının yıl dönümü. Dehşet verici saldırının yıl dönümünde ölenler Barış Parkı'nda törenle anıldı. Bombanın patladığı anda barış çanı çalındı, saygı duruşunda bulunuldu. Törene Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de katıldı. Nagasaki'nin nükleer saldırıya uğrayan son kent olarak kalmasını istiyoruz dedi.
16: Nagasaki ve Hiroşima'da 81 yıl önce yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
3: Japonya Başbakanı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının son gözden geçirme konferansının zorlu uluslararası güvenlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya iki nükleer saldırı yaptı. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci saldırı gerçekleştirildi. 2. Dünya Savaşı Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Saldırılarda 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Nükleerin etkileri ise hala sürüyor.
1: Arnavutluğun orta kesimlerindeki Kuruja şehrinde başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Söndürme faaliyetlerinde Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi.
0: Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Görüntüler Arnavutluk'tan. Kuruca şehri çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çalışmalara Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi. Kuruca'da silahlı kuvvetler, sivil acil durum birimleriyle itfaiye servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Bölge halkı tahliye edilirken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını açıkladı. Yetkililer yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını duyurdu. Arnavutluk polisinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deniz ambulanslarıyla bugüne kadar 44.476 hastanın naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, rotamız hep şifa, 6 deniz ambulansımızla bugüne kadar 44.476 hastamızın naklini gerçekleştirdik dedi. Memişoğlu paylaşımında deniz ambulanslarının sağlık hizmeti sunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verdi. Sağlık Bakanı denizde, karada, havada sağlık için fedakarca görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
6: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
3: Bütünleşik kamu maliye yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliğe esas alan güçlü kamu maliye yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
6: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini de gösterdi. Bir krizden daha fazla etkilenmemek için neler yapılır uzmanına sorduk.
17: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokla yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
6: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
17: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabette ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
6: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
17: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
1: Otomobil sektöründe ikinci el araç piyasası son aylarda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Otopazarlarındaki satıcılar özellikle son 6 ayda satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini söylüyor.
18: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
19: 94 model onu satmaya getirdim.
20: O da
19: şu anda satan var, alıcısı yok.
21: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
22: Altındaki hareketlilik sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartıyla bile satış yapıyor.
23: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
24: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
21: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
23: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci el daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
25: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
26: İkinci el araçlarla sıfır araç arasında hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
21: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu istatistiklerini değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
6: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
21: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
6: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
1: Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi doluyor. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenler bugün gece yarısına kadar tercihlerini yapmaları gerekiyor. Uzmanlar tercih için son saatlere girilirken henüz karar vermeyenlere de bazı kritik uyarılarda bulunuyor.
2: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
4: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
2: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
4: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsunuz. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
2: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin ada işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
1: 13 yaşındaki MPS hastası Hasan Yahya Gül, küçük yaşta önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Motor tutkusunu öğrenen motosikletçiler ona destek olmak ve moral vermek için bir aradaydı. Uzun bir kortej oluşturdu.
0: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
5: Benim en büyük hayalim bir Gold Wing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Gold Wing gördüm ve çok binmek istedim ama binemedim.
0: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos tip 4 hastası.
7: Çok mutlu oldu. MPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sloganımız bu bizim. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
0: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakının motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
8: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
0: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
5: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra ben de babam hazır mısın dedi. Sonra içeri Goldwing'çiler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Asla unutamayacağım bir anı oldu.
0: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlerin getirdiği balonları uçurdu.
1: İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2000 yıldan eski bir geminin enkazı bulunduğu balıkçıların ihbarı üzerine İtalyan polisi harekete geçti. Dalgıç ekipleri Sicilya açıklarında keşif görevine çıktı. Yaklaşık 46 metre derinlikte Roma döneminden kaldığı düşünülen geminin enkazına rastlandı. Uzunluğu 21 metre, genişliği 6 metre olan geminin içinde gıdaların taşındığı amforalardan yüzlercesi iyi korunmuş halde bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında enkazın M.Ö. 2. veya 1. yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen medya ve içerik fuarı MIPCOM'da dünyaya tanıtılacak.
9: Burası her yılın Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli medya ve içerik fuarlarından biri olan MIPCOM. Türkiye'deki onlarca dizinin dünya pazarına açıldığı etkinlikte bu yıl Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin dünyaya tanıtılacak.
10: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yasa evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
11: Sana emanet ettim her şeyi. Nasıl bıraktıysam öyle olmak isterim.
9: Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'u başrolde buluşturan dizi sezon boyunca zirveden inmedi.
12: Ben seni çok üzerim bir çirkin.
13: Üzeceksen de sen üz beni.
11: İhanetin en acısı nedir biliyor musun?

0: Genç bir kadının hayat mücadelesini merkeze alarak sarsıcı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor.
1: Yanında seni görüyorum Türkiye. Öyle denk geldi galiba. Denk gelmiş olsun.
2: Böyle küçük hesaplar yapıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
0: Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı Çirkin'in yönetmeni ise Burcu Alptekin ve Merve Çolak.
3: Destek olurum. Bizim aramızda hiçbir şey yok derim. Kadir kızını seviyor derim.
2: Burada yaptığın hatayı hayatında ödersin.
0: MIPCOM fuarı bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
2: Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.

Türkiye'de göz göre göre büyüyen bir tehlike var. Çocukluk çağı obezitesi. Her 4 çocuktan biri obez ve bu çocukların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor. Durum ciddi. Hareketsizlik ve kötü beslenme en temel nedenlerden. NTV'den Melike Şahin bu konuya bir parantez açtı. Çocuklarda yanlış beslenme ve obeziteye dair uzman görüşlerini ekrana taşıyalım. Ardından saat başında tekrar burada olalım.

0: birbirlerine abur cubura vermişler. Başka bir şey yok yani. Ev yemekleri yok. Hep dışarıda abur cubur, eve gelince abur cubur.
1: Biz kendimiz yapıyoruz yiyeceklerini. Dışarıdan bir şey yedirmiyoruz. Mamasını biz kendimiz hazırlıyoruz, yemeğini, çorbasını.
2: Türkiye'de her 4 çocuktan biri obez. Her 4 çocuktan biri. Bu istatistiğin risklerinin farkında mıyız? Çocuklarda obezite her geçen gün artıyor. Bunu yalnızca genetik faktörlerle açıklamak doğru değil. Kötü beslenme, hareketsizlik, ekran bağımlılığı çocukları hasta ediyor. Çocuklar küçücük yaşlarda tansiyon, diyabet hastası oluyor. Çocuk doktorları bunu artık bir halk sağlığı sorunu olarak niteliyor. Çünkü çocukken obez olanların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor.
3: Bu bir halk sağlığı problemi. Yani gerçekten obezite bir pandemi. Şu an için 2022 yılı verisi dünyada 150 milyon 5-19 yaş arası obez çocuk olduğunu söylüyor. Ama 2030 yılı tahminleri, ki çok uzak bir dönem değil, bunun ikiye katlayacağını söylüyor. Yani ülkemizde de 4 çocuktan biri obez maalesef.
4: Obezite yalnızca obezite değil. Neden olduğu birçok hastalık var. Tansiyon, diyabet hastası çocuklar demek obezite.
5: Eğer obezite bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa, ki bu bir genetik obezite değil, endojen dediğimiz özel hormonal bozukluklara bağlı gelişen bir obezite şeklin değil, aksine dış etkenler nedeniyle oluşan bir obezite, bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa aslında biz erişkin dönemde gördüğümüz bütün komplikasyonları erken dönemde görmeye başlayacağız. Tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması başta olmak üzere bir sürü komplikasyonla, ardından da gelişecek diyabetle uğraşmak zorunda kalacağız, öyle görünüyor.
4: Üstelik kültürel olarak çocuklarda kilo sağlık ve tatlılık olarak algılanıyor. Birçok aile çocuğunda obezite riski olduğunun dahi farkında değil.
3: O kadar benimsenmiş ki bu durum, obezite şikayetiyle gelmiyor zaten çocuk. Başka bir şikayetle geldiğinde biz obez olduğunu fark ediyoruz. Aileler bundan şikayet bile etmiyorlar. Obeziteye yatkınlık genetik olarak ya da epigenetik olarak zaten var. Ama bunun üzerine risk faktörleri bindiği zaman, ki bu risk faktörleri nedir? İşte bir tanesi gıda endüstrisi. Onun dışında ev içi faktörler, ailenin yaşam şekli, besin tüketimleri, çocuğun psikososyal davranışları, hareketi, hareketsizliği ve diğer hastalıkları, eşlik eden hastalıkların olup olmaması, bu risk faktörleri de bindiği zaman obezite kaçınılmaz bir hal alıyor.
4: Çocuklar artık sokakta değil, bilgisayar başında oynuyor. Hareketsizlik obezite riski demek. Ama dahası kötü beslenme. Paketli gıdalar sağlıksız. Ama çocuklar için cezbedici ve kolay ulaşılabilir. İşte bu nedenle İngiltere'de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için çocukların izleyebileceği saatlerde, yani saat 21'e kadar televizyon ve internette abur cubur reklamlarının gösterilmesi yasaklandı.
6: Peki neden artıyor sizce bu çocuklarda sağlıksız beslenme? Bu reklamların, o cipslerin etkisi var mı?
7: Çok. Televizyon, internete girerek, onları görerek yiyorlardı.
6: İstiyorlar değil mi?
7: Tabii ki ben bile istiyorum bazen. Ama şeker hastasıyım, yemiyorum tabii ki. Abur cuburumuz şu anda mısır patlatıyorum evde. Yani evde bir takım şeyler yapıp veriyorum. Anne de öyle.
5: Biz zararlarını biliyoruz. Zararlarını bilmemize rağmen tüketebiliyoruz. Ama çocukların öyle bir şeyi yok. Yani hiçbirisi bizim gibi dönüp paketi okuyup, aa bunu yememem gerekiyormuş algısına sahip olan çocuk sayısı azdır. Ama o reklamlar insanı cezbediyor. Bizi cezbediyor, çocukları haydi haydi cezbeder.
3: Gıda sektörü ve paketli gıdaların bundaki yeri çok büyük. Hatta yeni kılavuzlarda etiket okuma, yani bunun eğitiminin çocuklara verilmesi öneriliyor. Bazı şeylerin reklamının nasıl yapıldığını ben şaşırıyorum gerçekten.
8: Kontrol edemiyorum. Çocuklar çok fazla, aşırı düşkünler. Elinden gelince kısıtlamaya çalışıyorum. Etrafın baskısı da çok fazla. Ya çevreye gidiyoruz, bütün herkes çocuklarına abur cubur alıyor. Bakkallara, marketlere gidiyoruz, direkt reyonlara atlıyorlar. Ben bunu kısıtlamaya çalışıyorum ama etrafta da buna bir kısıtlama yapılması gerektiğini düşünüyorum.
6: Abur cubur istiyor mu çocuk?
9: Hayır. İstiyor ama biz fazla şey yapmıyoruz. Hep geciktiriyoruz. Yani bu hafta alacağım size, bu hafta alacağım.
4: Çocuklarda obezite tedavisinde gelişmeler var. Doktor kontrolünde çocuklara uygun zayıflama iğneleri artık etkili bir seçenek. Ama en önemli mücadele yöntemi yaşam tarzı değişikliği.
3: Obezite obezitenin temel tedavisi yaşam şekli değişimi, aile eğitimi, egzersiz eğitimi, beslenme eğitimi, çocuğa psikiyatrik destek ve psikososyal davranışsal eğitimi içine alan bir paket. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu yaşam tarzı değişiklikleri eğitimi ancak birebir 50 saat temastan sonra etkin olabiliyor. Bunu yapmayan ailelerde hiçbir ilacın faydası olmaz zaten.
10: Benim de çocuğum var 17 yaşında. Elimden gelince dikkat etmeye, dışarıdan yemek yememeye çalışıyoruz. Dengeli beslenmek için bir mücadele veriyoruz. İnanılmaz reklamlar, hani sürekli değişik yiyecekler, hepsi böyle günümüzde ortaya çıkıyor.
11: Anne beslenme çantasını evde hazırlar. Çocuk sağlıklı büyür.
12: Küçük diyor ki anneanne diyor onlar sağlıksız değil mi? Sağlıksız diye yiyecekler abur cubur diye yemeyelim. Tabii ben mümkün olduğunca almıyorum yani. Ama babalarını kandırıyorlar. Babaları alıyor.
4: Küçükken tombik diye sevilen çocuklar okulda kiloları nedeniyle zorbalığa maruz kalıyor. Ergenlik döneminde beden algısı daha fazla devreye girmiyor. Sosyal medyanın akımların etkisiyle birçok çocuk idealize vücut ölçülerine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada gıda takviyelerine, protein tozlarına, sporcu içeceklerine yönelebiliyorlar.
13: Özellikle ergenlik dönemi kişinin kimlik edinme çabasının çok yoğun olduğu bir dönem. Ve bu dönemde beslenme davranışının kontrolü temel olarak aslında ergenin kendisine geçiyor. Hem popüler beslenme akımlarını benimseyen hem bazı supplementlere endikasyonu dışında denetimsiz başvuran gençlerde, özellikle erkeklerde yağsız kas kitlesinin artırılması, kız çocuklarında tartı kaybının sağlanması, idealize bir vücut ölçüsüne sahip olunması çok hızlı bir şekilde beslenme

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlamın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
2: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. NTV Radyo.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir paylaşım yaptı. Göktaş, şehitlerimizin bizlere emaneti, kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Göktaş, düzenlemelerle birlikte tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz dedi. 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacağını da vurgulayan Göktaş, 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını arttırıyoruz dedi. Göktaş, düzenlemeyle ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığını da arttırdıklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurula gelecek. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım şimdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılama